0: haline gelmiştir dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
0: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
2: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
0: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
0: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da

0: günün özeti sona erdi.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: seninle bir
1: Slow Radar.
0: Anılar saçılmış odaya.
2: Hayat akıp giderken avuçlarımdan eğilip bir yerden toplayamıyorum parçalarımı. Ve artık

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melik Gazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
6: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melik Gazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla

0: takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
5: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: kızımız olacaktı.
1: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazarında,

0: pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
0: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
4: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Bu saate göre yaşam rehberi oldukça bilgilendirici. Ancak vücut saatleri her biri için biraz farklılık gösterebilir ve herkesin günlük rutini farklıdır. Bu nedenle herkesin kendi biyolojik saatinde en verimli ve uygun olduğu zamanlar değişebilir.

saat 1 ile 2 arası. Düşünmeyin, bu saatte çalışmak yerine mışıl mışıl uyuyun. Saat 3. Kendinizi içe dönük hissettiğinizde başkalarının etrafınıza enerji akıttığını düşünün. Melatonin sizi yavaşlatıyor ama siz bir süper kahramansınız. Saat 4. Kalbinizi dinlemek istiyorsanız bu saatte biraz daha fazla yürüyüşe çıkın. Enerji üretiyoruz ama heyecan yapmadan. Saat 5 ve 6 arası. Yeni güne merhaba. Çalışmadan önce biraz gevşemek için zaman ayırın. Sabahları en iyi kahvaltıları hazırlayabilirsiniz. Saat 7. İşte organizmanız tam uyanmış durumda. Kaslarınız hala esnemiş değil. Bu yüzden spor yerine bir fincan kahve içmeyi düşünün. Saat 8-11 arası. En iyi çalışma saatleriniz. Kısa süreli belleğiniz zirvede ve süper konsantre olabilirsiniz. İşte verimliliğinizi yakalama zamanı. Saat 12-14. Öğle yemeğine hazırlanın. Ama öğle uykusuna kaçmayın. Beyin kanını sindirim için kullanmak ister. Saat 3. Bu saatte kendinizi mutlu hissediyorsanız, o zaman bu mutluluğu paylaşın ve endorfinlerin tadını çıkarın. Saat 16-17 arası. Adrenalin pompalama zamanı. Güçlü ve hızlısınız. Bu yüzden en sevdiğiniz sporu yapın. Saat 18. Akşam yemeğine hazır olun. Midemiz sindirim için hazır. Bu yüzden lezzetli bir yemek yemek için zaman geldi. Saat 19-20 arası. Rahatlamaya başlama zamanı. Akşamın tadını çıkarın ve stresi azaltın. Saat 21. Akşamın sonuna doğru biraz sakinleşin. Uykuya hazırlanıyoruz ve gece boyunca kendimizi yenileyeceğiz. Saat 22. Son sigaranızı içme vakti geldi. İyi bir gece uykusu almak için hazırlık yapıyoruz. Ha bu arada, sigara sağlığa zararlı. Saat 23. Uyku için en ideal saat. Kendinizi dinlenmeye bırakın ve yeniden enerji toplayın. Saat 24. Vücudunuzu onarmak ve genç kalmak için uykuya dalın. Bu bir sonraki harika gününüz için hazırlıktır. Sonuç olarak vücut saatleri ve biyolojik ritimler bireysel farklılıklara göre değişebilir ve herkes için aynı kurallar geçerli olmayabilir. Ancak sağlıklı bir yaşam sürdürmek için düzenli uyku, dengeli beslenme ve düzenli egzersiz gibi temel prensiplere dikkat etmek herkes için önemlidir.

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda

0: Duyuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
0: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
2: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
0: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
0: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
4: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
6: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
4: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz." düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateşkara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sıfır matematikteki en çekici boşluktur. Her şeyi temsil eder ama aynı zamanda hiçbir şeydir. Sıfır kelimesi bile başka bir kelimenin içinde saklıdır. İç içe geçmiş bir kelime oyunu gibidir.

Sıfır, tarih boyunca çok sıkıntı yaşamış bir sayıdır. İlk olarak Hindistan'da keşfedildi, ancak Avrupa'ya gelinceye kadar birkaç yüzyıl boyunca bir kimlik krizi geçirdi. Floransa'da bir zamanlar sıfırı yasaklamışlar. Çünkü insanlar onu kullanarak fiyatları şişiriyorlarmış. Sıfırın negatif sayılara yol açması da bazı insanları endişelendirmiş olmalı ki kabul edilmesi uzun zaman almış. Ancak sonunda sıfır, matematiksel hesapların temel bir taşı haline geldi.

sıfır olmadan bilim adamları, mühendisler ve matematikçiler birçok sorunu çözemezdi. Sıfır sayesinde geleceği tahmin etmek mümkün hale geldi. Sıfırın ne kadar güçlü olduğunu düşünün. İçi boş bir sayı, sayısız olasılığı temsil ediyor. Sıfır olmadan bilim kurgu filmlerindeki geleceği tahmin etmek imkansız olurdu. Yani sıfır olmadan geleceği sıfır olarak tahmin etmek zorunda kalırdık. Sonuç olarak sıfır matematiksel evrende eşsiz bir yere sahiptir ve ona saygı duymamız gerekir. Her ne kadar içi boş gibi görünse de işte tam bu yüzden bu kadar güçlüdür. Ve geleceği sıfır olmadan tahmin etmek neredeyse sıfır olasılıkla mümkün olurdu.

0: Yesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

0: Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
1: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
0: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
2: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
2: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
0: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dilekçi şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
0: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda da bugün Athena grubuyla karşınızda olacağız.

Hakan ve Gökhan Özoğuz kardeşlerin müzik yapma sevdasına kapıldıkları 1987 yılı Athena macerasının başlangıç noktası olarak kabul edilir. O dönemde henüz 11 yaşında olan ve okul hayatından pek haz etmeyen Hakan ve Gökhan, Pentagram'ın eski gitaristi Ümit Yılvar'dan gitar dersleri almak suretiyle çalışmaya başladılar ve ardından da Akmar Pasajı'na ilanlar asarak grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcu arayışına girdiler.

Çalışmaların ilk etapta iki kişi devam ettiren Gökhan ve Hakan kardeşler, ilk yıllarda aralarına katılan bir takım arkadaşlarıyla stüdyo ve aletler kiralayarak çalışmaya başladı. Akmar Pasajı'nda tesadüfen karşılarına çıkan bir ilanla hem bir isim hem de grubu tamamlayacak bas gitarist ve davulcuyu bulmuş oldular. O dönemde DRA, Slayer, Megadeth ve Metallica gibi gruplardan heyecan duyan grup, 4 şarkıdan oluşan ve hardcore thrash soundlu ilk demolarında kaydetmeyi başardılar. Fakat bas gitarist ve davulcu problemi halen devam etmekte.

0: sen ayrıldın.
1: Grubun ilk ciddi kadrosu süre gelen pek çok değişikliğin ardından nihayet 1990'da şekillenebildi. Gökhan ve Hakan davulda Turgay Gülaydın ve bas gitarda Aslın Tuncer'in katılımıyla çalışmalara hız verdi. 91 yılında Horror Dimension isimli 5 şarkılık bir demoyu kasede kaydettiler. Bu demodan sonra gruba vokal olarak Ferit Tuncer dahil oldu. Ancak kısa süre sonra Asrın ve Ferit gruptan ayrılıp Af adlı bir grup kurdular. Athena'da da bas gitara Ozan Karaçuha dahil oldu. Grup 1993 yılında ise thrash sound'lu ilk albüm One Last Breath'i piyasaya sürdü. Albüm aynı yıl ölen Ümit Yılbar

Grup ilk albümünden sonra thrash metal olan tarzını ska ve punk rock'a çevirdi ve yeni albüm çalışmalarına 97'de başladı. Bu dönemde çoğu plak şirketi Athena'nın yaptığı müziğin Türkiye'deki dinleyici kitlesi için çok yeni bir tür olması nedeniyle albümü yayınlamaya yanaşmadılar. Number One ise alternatif projelere şans veren bir plak şirketi olarak Athena'ya şans verdi ve müzik şirketinin ilk müzik projesi Hooligan oldu. Kargo grubu elemanlarının da destekte bulunduğu bu albüm 1998 baharında piyasaya sürüldü ve galası Athena'nın yıllar boyunca sahne yaptığı Captain Hook'ta yapıldı. Albümden yayınlanan videolardan biri olan Tarlaya Ektim Soğan'ın çekimleri de yine Captain Hook'ta Athena'nın sahne aldığı cumartesi gecelerinden birinde çekildi ve mekanın atmosferi videoda birebir yansıtıldı.

1999'da sonlanan Athena konserlerinden kısa bir süre sonra Captain Hook da kapılarını kapattı. Captain Hook maceralarını sonlandıran Athena için yeni bir sayfa açılmış, Holigan albümü ülke çapında büyük yankı uyandırmayı başarmıştı. Plak şirketlerinin beklentilerinin aksine Ska Sound'u Athena'nın şarkılarıyla Türkiye'de büyük ilgi görmüş ve albümle aynı adı taşıyan Holigan adlı şarkının sporla özdeşleşerek bir marş misali 7'den 70'e ulaşmayı başarmıştı.

Oligan albümü başarısının ardından tekrar stüdyoya giren Athena, 2000 yılında Tam Zamanı Şimdi albümüyle tekrar büyük bir başarı yakaladı. Palavra ile albümü tanıtan grup, Yaşamak Var Ya ve Macera şarkılarıyla büyük bir başarı yakaladı.

Grubun kariyerinin önemli anlarından biri de Türkiye'nin marşı haline gelen ve büyük yankı uyandıran 12 Dev Adam projesi oldu. Milli takım için bir marş yazılmasını talep eden Basketbol Federasyonu, holigan ekoli dolayısıyla bu işin altından kalkabilecek en uygun ismin Athena olduğuna karar verdi. Alınan kararın ne kadar isabetli olduğu 12 Dev Adam'ın ülke genelinde yarattığı büyük yankının ardından iyice anlaşılmış oldu. Şarkı Türkiye'de olduğu kadar Avrupa'da da büyük yankı uyandırdı. Basketbol milli takımının ikinci geldiği 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan diğer Avrupa ülkelerinin basın organları 12 Dev Adam şarkısının takıma verdiği

2001 yılı sonlanırken Athena kadrosunda bir takım değişiklikler meydana geldi. Gruptan ayrılan Ozan Karaçuha ve Turgay Gülaydın'ın yerine 2002 yılı başında bas gitara Canay Cengen ve davula Doğaç Titiz katıldı. Bunlarla birlikte yeni albüm çalışmalarına da başlandı. Ancak başlangıçta ortada yeni albüme ait hiçbir materyal yoktu. Şubat ve Mart ayları ise gece gündüz stüdyoda geçti. Athena, şimdiye kadar hiçbir albüm hazırlık döneminin bu kadar sancılı geçmediğini açıkladı. Grup, Nisan ayında yeni albüm Her Şey Yolunda'yı piyasaya sürdü. Bu albüm Öpücük videosuyla tanıtıldı. Grup daha sonra bu kez 2002 Dünya Basketbol Şampiyonası sebebiyle milli takımla birlikte Amerika'ya uçtu. Bu dönemde gruba bas gitarist Ozan

TRT 2003 yılında Sertab Erener'in Eurovision başarısının ardından Türkiye'de yapılacak olan 49. Eurovision şarkı yarışması için iddialı bir isim arayışına girdi. Athena ile yapılan görüşmeler olumlu sonuç verince Türkiye'yi Athena'nın temsil edeceği açıklandı. Türkiye elemelerinde grup All My Face, Easy Man ve For Real şarkılarını halk jürisine sundu ve oyların %79'unu alan For Real, Athena'nın yarışma şarkısı oldu. Athena Eurovision'da yarışmada 195 puanla dördüncü oldu. Bu puan o döneme kadar Türkiye'nin aldığı en yüksek puan olurken, dördüncülük de Türkiye tarihinin o dönemki en iyi üçüncü derecesi.

Grup Eurovision macerasının ardından hemen 5. albümlerinin kayıtlarına başladı. 2004 yılında çıkan As albümünde 7 yeni şarkının yanında 3 Eurovision şarkısı ve For Real'ın Türkçe versiyonu da yer aldı. Albümün ilk klibi Durmaz İnsan Hayvan Olunca şarkısına çekildi. Ancak albüm büyük bir başarı elde edemedi.

Athena ile zaman zaman birlikte çalışan baterist Burak Gürpınar, kurbanın dağılmasının ardından Athena'nın daimi elemanı haline geldi. Burak'ın katılımından sonra grubun sound'unda büyük bir değişim oldu ve müzik tarzı punk rock'a kaydı. Bu tarzı ilk olarak 2005'te Pasaj etiketiyle Athena albümünü çıkardılar. Bu albümün önemi Türkiye'de çıkan ilk ana akım punk albümü olmasıydı. Athena, televizyonlarda ilk olarak Çatal Yürek'le görülmeye başladı. Bu şarkının beğenilmesinden sonra ikinci teklisi olan Kimene piyasaya çıktı. Beş parçadan oluşan albümün çıkış parçası ise Nirvana grubunun Breed'inin cover hali olan Köpek oldu.

Athena, 2011 yılında Coca-Cola'nın 125. yılı şerefine Frank Sinatra'nın seslendirdiği müzik dünyasının en kült baladlarından My Way'i kendi yüksek enerjilerini katarak yeniden yorumladı. Şarkının Türkçe versiyonu Ben Böyleyim'in sözlerini Gökhan Özoğuz yazdı. Şarkı Tarkan Gözü Büyük prodüktörlüğünde Gökhan Özoğuz, Hakan Özoğuz, Volkan Öktem ve Alp Ersönmez'in ortak çalışmasıyla yeniden aranje edildi.

2012 yılında ise Orhan Gencebay'ın müzikteki 60. sanat yılına özel hazırlanan albümde bulunan 32 müzisyenden olan Athena, bu albümde Gencebay'ın Bir Araya Gelemeyiz isimli şarkısını kendi tarzında yorumladı. 2014 yılında Alt Üst albümüyle müzik dünyasına geri dönen gruba bas gitarda Umut Arabacı, davulda da Sinan Tınar eşlik etti. Ayrıca 5 kişiye yükselen grup klavyede Emre Ataker'le de çalışmaya başladı.

0: Şimdi reklamlar.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering, profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552

0: geleceğiniz için iyi bir fikir. Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Job 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEB, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
2: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan

0: meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
0: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
2: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
5: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa, o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak, dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik, hayattır.
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
7: Hadi canım.
8: Ne?
9: Vay.
8: Nasıl yani?
10: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
11: Düşünün, arabanızın, uçağın kanadının, hatta kalbinizin bile sanal ortamda bir kopyası var. Yani siz burada çay içerken onun dijital ikizi bilgisayarda çalışıyor. İşte buna dijital ikiz diyoruz. Gerçeğin birebir kopyası. Ama trip atmıyor, naz yapmıyor. Dijital ikiz sadece görüntü değil. Isısını biliyor, titreşimini biliyor, hatta birazdan bozulacağım diye önceden haber veriyor. NASA bile uzay araçlarını acaba uzayda ne olur diye denemeden önce dijital ikizleriyle test ediyor. Yani önce sanalda bozuluyorlar, gerçeği kurtarıyorlar. Mesela bir otomobil firması düşünün. Yeni model çıkaracak, eskiden ne yapıyordu? Prototip yap, test et, boz, yeniden yap, hem pahalı hem de sinir bozucu. Şimdi ne yapıyorlar? Arabayı bilgisayara koyuyorlar, çarpıyorlar, virajdan uçuruyorlar, motoru hararet yaptırıyorlar. Ama üzülmeyin, hepsi sanalda. Gerçek araba kenarda duruyor. Dijital ikizi bütün dayağı yiyor. Üstelik bu dijital ikizler akıllı, sensörlerden veri geliyor. Bir rüzgar türbini düşünün. Rüzgar hızlanırsa ne olur? Kanat yorulur mu? Ne zaman bakım lazım? Bunların cevabını türbinin dijital ikizi veriyor. Adeta şunu söylüyor. Bir hafta sonra beni elden geçir. Yoksa seni yarı yolda bırakırım. Matematik var, diferansiyel denklemler var, olasılık hesapları var. Ama korkmayın, bunları biz yapmıyoruz. Süper bilgisayarlar uğraşıyor, biz sadece sonuçları dinliyoruz. Dijital ikizler sadece fabrikalarda mı? Hayır. Hastanelerde kalbin dijital ikizi var. Doktor ameliyattan önce bir deneme yapalım diyor. Yanlış yok, sürpriz yok. Akıllı şehirlerde kavşakların dijital ikizi var. Trafiği buradan verelim mi diye önceden soruyor. Pandemi döneminde bile solunum cihazlarının dijital ikizleri kullanıldı. Makine bozulmadan ben gidiyorum sinyalini verdi. Gelecekte ne olacak biliyor musunuz? Evinizin dijital ikizi olacak. elektriği fazla yaktığınızda diyecek ki, bu ay faturayı ben değil, sen yükselttin. Belki bir gün hepimizin bir dijital ikizi olacak. Hastalıklar ortaya çıkmadan önce bir kontrol yaptıralım diyecek. Bilim kurgu gibi geliyor ama bir zamanlar cep telefonu da öyleydi. Kısacası dijital ikizler hataları azaltıyor, masrafları düşürüyor, geleceği hızlandırıyor. Ve belki de en güzeli bizim yerimize sanalda yoruluyor. Soruyu bırakalım. Siz olsanız neyin dijital ikizini yapardınız? Arabanız mı? Eviniz mi? Yoksa pazartesi sendromu mu?
6: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
7: Hadi canım.
8: Aa,
7: ne?
9: Vay.
8: Aa, nasıl yani?
10: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
6: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
3: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Akçakayalı oğullarının hikayesini konu alıyoruz. Kayseri'nin taş sokaklarında adı asırlar boyu dolaşan büyük ailelerden biri de Akçakayalı oğullarıdır. Kökleri bugün Talas'ın Zincidere beldesine bağlı küçük bir mahalle olan Akçakaya köyüne dayanır. Bu köy sadece bir aileyi değil, tarihe yön veren isimlere de beşiklik etmiştir. Somuncu babanın manevi nefesi de, Sabancı ailesinin ticari ruhu da aynı topraklardan doğmuştur. 18. yüzyılın sonlarında aileden bir isim öne çıkar. Akçakayalı Abbaszade Sadık Ağa. Adına ilk kez Kayseri Şerriye sicillerinde rastlanır. 1787'de Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya'ya karşı sefere çıkarken Kayseri'nin zengin ve nüfuslu ailelerinden ordunun ihtiyacı için atlılar hazırlamaları istenir. Zennicizade Hacı Ahmet, kardeşi Mustafa, Bektaşzade Bektaş ve Akçakayalı Sadık Ağa'dan her biri ikişer yüz atlı çıkaracak, Edirne'deki orduyu Hümayun'a katılacaklardır. O günlerde İstanbul'da Osmanlı Devleti'nin defterdarlık ve reis-i kütap vekaletinde görev yapan bir başka Kayserili vardı, Mehmet Raşit Efendi. Kayseri'den gelen ağalar onun huzurunda kendilerinden başka önemli kimse olmadığını söylerken Sadık Ağa diye bir köylü vardır ama pek de ehemmiyeti yoktur diyerek Akçakayalı'yı küçümserler. Bu söz Raşit Efendi'nin haysiyetine dokunur çünkü kendisi de Kayseri'nin köylü toprağından yetişmiştir. Bunun üzerine Sadık Ağa'yı çağırır, iltifat eder ve onu Kayseri müteselliliğine tayin ettirir. Böylece 1792 yılında Sadık Ağa Kayseri'nin yönetiminde söz sahibi olur. Kısa sürede görevden alınsa da aynı yıl tekrar tayin edilerek müteselimlik makamına döner. 19. yüzyılın başlarında ailenin bir başka ferdi öne çıkar. Sadık Ağazade Salih Ağa. O da babası gibi müteselimlik görevine gelir. Bu dönemde Osmanlı taşrasında dengeler çok hassastır. Kayseri, Niğde ve Bozok sancakları sık sık el değiştirir. Devletin merkezinden gelen fermanlarla yöneticiler atanır, kimi zaman da idam edilir. Nitekim 1803 yılında Kayseri Mutasarrıfı Ömer Paşa hakkında çıkarılan gizli idam fermanını araştırmak için Kayseri'ye gizlice gelir. Salih Ağa'nın konağına misafir olur. Konağın sofraları zengin, ikramı cömerttir. Fakat bu ihtişamlı konakta Ömer Paşa için ölüm sessizce yaklaşmaktadır. Gece istirahate çekildiğinde Kayseri'nin Yeniçeri serdarı Kara Mehmet Ağazade Veli Ağa'nın adamları Paşa'yı yakalayıp kale zindanına hapseder ve orada idam eder. Aradan yıllar geçer. 1815'te devlet Tuna kıyılarındaki kalelerin tamiri için Kayseri'den 10.000 kuruş vergi ister. Bu yükümlülüğü eşraf arasında paylaşan isimlerden biri de yine Akçakayalı Abbaszade Salih Ağa'dır. Aynı yıl Kayseri müteselimliğine tekrar tayin edilir. Hatta Sivas'taki karışıklıkları bastırmak için Ahmet Paşa ile birlikte 500 atlıyla sefere çıkar. Aile hep siyasetin ortasında, kimi zaman da ateşin içinde kalır. 1817'de Mutasarrıf Ahmet Paşa'nın ani ölümüyle yerine geçen Hacı Bekir Paşa şehir eşrafını hedef alır. Rum ve Ermeni cemaatlerinden toplanan vergilerde yolsuzluk olduğu gerekçesiyle Molla Zahit Efendi, Feyzizade Fethullah Efendi ve Akçakayalı Salih Ağa'yı suçlar. Hepsini zindana attırır. Her birine 32 kese ceza yükler. Ardından teminat alıp serbest bırakır. 1818'de Salih Ağa ve Fethullah Efendi Kayseri'den kaçarak Adana'ya sığınır. Çapanoğullarından Mehmet Paşa'ya iltica ederler. Fakat üzerlerine sürgün fermanı çıkar. Böylece Sadık Ağa Adana'ya, Molla Zahit ise Kayseri dışına sürülür. 1820 yılına gelindiğinde Salih Ağa yine Kayseri müteselliğinde görülür. Fakat o yıl şehir tarihi geçen büyük bir isyana sahne olur. Akbıyık oğlu Hasan Ağa vakası. Kayseri Kan Gölü'ne dönerken Salih Ağa mesul mevkide olmasına rağmen olaylara karışmaz. Çiftliğine çekilip olup biteni uzaktan seyreder. Bu tavrı bir bakıma rakiplerinin ortadan kaldırılmasına göz yumması olarak yorumlanır. Bununla birlikte aile Kayseri'nin eşrafı arasındaki yerini 100 yıl boyunca korur. 1852'de yine Salih Ağa'nın adı geçer. 19. yüzyılın ortalarında vakıf kuran ailelerinden biri olurlar. 1806 tarihli Güpgüpzade Hacı Mustafa Ağa'nın vakfiyesinde mülk sahibi olarak Akçakayalı Salih Ağa'nın ismi kayıtlıdır. 1872 vergi tahrirlerinde de aile efradı Kayseri'nin çeşitli mahallelerinde karşımıza çıkar. Akçakayalı oğulları bir köyden çıkıp şehrin kaderine yön veren bir aileye dönüşmüştür. Bazen müteselimlik makamında, bazen vergilerde, bazen de siyasi kavgaların ortasında adları geçer. Onların hikayesi sadece bir ailenin değil, Kayseri'nin 18. ve 19. yüzyıldaki çalkantılı tarihinin de hikayesidir. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. CHP Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nda yapılan olağanüstü toplantıda, Belediye Başkanı Burcu Köksal'a yakınlığıyla bilinen Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanı Murat Albayrak görevden alındı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesinde inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeye 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı. Sağlık Bakanlığı, antivirüs vakalarına ilişkin sürecin bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edildiğini belirterek doğrulanmamış bilgilere karşı vatandaşları uyardı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 3. toplantısına ilişkin paylaşımda bulunuldu. Yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira oldu. Şarkıcı Mabel Matiz, Perperişan isimli şarkısından bazı sözlerin müstehcenlik suçu oluşturduğu gerekçesiyle açılan davada beraat etti. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Osman Fatma Fırıncı, anne babalarının adına değerli kardeşlerimizin yaptırdığı bu cami, dışarıdan gelince de çok dikkatli baktım. Çok güzel mimarisi, göze hoş gelen, gerçekten mahalleye değer katan mimarisiyle de farklı bir yapı olmuş. Böyle evlatlar yetiştirdiği sürece Osman amcamızla Fatma teyzemiz ve bu insanların sayısı sürekli bu ülkede olduğu sürece bu ülkede ezanlar dinmez, bayrak inmez. Ve bu dünya var oldukça bu camilerden bu ezanlar okunacak. Bayrak en yükseklerde dalgalanacak. Çünkü bu milletin iman dolu kalbi bu camileri yapmaya devam edecek. Malını, mülkünü, servetini bu uğurda kullanacak. Çünkü en büyük servetin, en büyük gücün sadece bu dünyada olan servet, makam, mevki olmadığına iman etmiş insanlarız. Ve Kayseri'de elhamdülillah bu manada sorumluluğunu bilen insanların sayısının çok olduğu bir yer.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: TOFA Gelişim Zirvesi 26'da konuşan AK Parti Milletvekili Murat Cahit Cıngı şunları söyledi.
3: İnşallah sizin gibi hem teknolojiyi hem dünyadaki gelişimi bilen, takip eden ve bunu uygulayan gençlerimiz başaracaklar. Onun için ben bu güzel aktivitenin, çalışmanın şehrimize ve gençliğimize faydalar sağlayacağından eminim. Şehrimize ve ülkemize de hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde afetlerde engellilik çalıştayı düzenlendi. Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şunları söyledi.
4: Biz de afet işleri ve risk yönetimi daire başkanlığımızı o süreçten sonra kurduk. Dolayısıyla da bu konuda hakikaten hepimizin yapması gereken alanlar olduğunu, çalışmalar gerektirdiğini hep gözlemledik. Dirençli şehirler oluşturma adına değişik alanlarda gayretler gösterdik, göstermeye de devam ediyoruz ve etmeliyiz de. Burada tabii ki bir şehir en güçlü binalarıyla, yapılarıyla değil, en kırılgan insanını koruma yönündeki gayretleriyle anılmalıdır. Ve bu alanda yaptığı çalışmalarla takdir edilmeli ve o zaman güçlü olduğunu da kendisi hissetmelidir.
1: Eşini bıçaklayarak ölümüne sebep olan sanık ağırlaştırılmış müebbet artı 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde vücuduna kene yapıştığını fark ederek hastaneye müracaat eden şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Dünya turu başlıyor.
6: Bir dakika dünya turunda bugün rotamızı doğunun en ucuna. Gelenekle geleceğin kusursuz bir uyumla dans ettiği Japonya'ya çeviriyoruz. Japonya denince akla kalabalık caddeler gelse de ülke 2011'den bu yana ciddi bir nüfus kaybı yaşıyor. Şu an yaklaşık 123 milyon olan nüfusun azalma sebebi ise hayat pahalılığı ve iş dünyasının katı kuralları. Ancak bu kalabalığa rağmen sokaklar inanılmaz derecede sessiz. Japonlar toplu taşımada telefonla konuşmayı büyük bir ayıp sayıyor. Başkalarının huzuruna saygı duymak burada yazılı olmayan en güçlü kural. Burada zaman paradan bile daha değerli. Japon demir yollarında trenlerin yıllık ortalama gecikme süresi sadece 18 saniye. Eğer bir tren 5 dakika gecikirse demir yolu şirketi her yolcuya iş yerlerine vermeleri için resmi bir özür belgesi dağıtıyor. Çay ise onlar için sadece bir içecek değil, bir meditasyon. Chanoyu adı verilen seremonilerde sabrı ve sadeliği öğreniyorlar. Eğlence anlayışları da bir hayli ilginç. Gece yarısından sonra kulüplerde dans etmek tam 67 yıl boyunca yasaktı. 2015'te bu yasak esnetildi ama hala her yerde dilediğiniz gibi dans edemeyebilirsiniz. Yemekte ise gerçek bir cesaret testi var. Fugu ya da fıgı, yani balon balığı, içindeki zehir bir insanı dakikalar içinde öldürebilecek kadar güçlü. Bu yüzden bir şefin fugu hazırlayabilmesi için en az 3 yıl eğitim alması ve özel bir devlet sınavından geçmesi şart. Robotların garsonluk yaptığı kafelerden bin yıllık tapınaklara kadar Japonya her köşesinde sizi şaşırtmaya hazır. Yeni bir hikayede buluşmak üzere. Dünyayı keşfetmeye devam edin.
5: Dünya turu sona erdi.

0: Yesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Ülkemiz karpuz üretiminde dünya sıralamasında ikinci sıradadır. Yani karpuz konusunda oldukça şanslıyız. Şimdi karpuzun sağlığa faydalarını bir sayalım. Kalp sağlığını destekler çünkü karpuz kalp için bir ilaç gibidir. Cildin yaşlanmasını geciktirir, sizi genç ve fresh tutar. Ultraviyole ışınlarına karşı koruma kalkanı gibidir. Cildinizi güneşin zararlı etkenlerinden korur. Mide kanseri riskini düşürmede yardımcıdır. Yani midemize dosttur. Kas sızılarını giderir, yorgunlukla savaşır ve vücudu rahatlatır. Kan dolaşımını hızlandırır, sanki içeride küçük bir trafik polisi gibidir. Akciğer kanseri riskini azaltır, solunum yolunu temizler, damarları gevşetir, kan dolaşımını rahatlatır. Prostat sağlığı için bir kalkandır. Prostatınıza dosttur. Kilo sorunlarıyla başa çıkmanıza yardımcı olur. Yani diyet arkadaşınızdır. Bol miktarda vitamin içerir, yani vücudumuza bir vitamin deposu gibidir. İltihapları temizler, vücudu arındırır. Yağ dengesini de sağlar, vücutta dengeyi korur. Göz sağlığı için harikadır. Karpuz suyu sadece sağlığımıza değil, aynı zamanda böbreklerimize de dosttur.

böbreklerimizi temizler, böbrek taşı oluşumunu önler ve daha etkili çalışmalarına yardımcı olur. Karpuz suyunu böbrekler için daha etkili hale getirmek için çekirdekleriyle birlikte tüketmek önemlidir. Karpuzun %95'i sudur. Yani bu yazın en iyi su kaynaklarından biridir. Karpuz suyu elde etmekse çok kolaydır. Sadece karpuzu yıkayın ve kesmeye başlayın. Suyun tadını çıkarın. Tabii ki karpuzun olgun olduğundan emin olun. Çünkü yarı olgun karpuzlar daha fazla problem yaratabilir. Ayrıca şeker hastalarının dikkatli olması önemlidir. Çünkü karpuz suyu kan şekerinizi yükseltebilir. Her şeyde olduğu gibi karpuz suyunu da abartmamak en iyisi. Unutmayın, ölçülü tüketim

0: Bilgiler Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Anadolu marka yerli otomobilimiz yollarda. Yanlış duymadınız. Yerli otomobilimiz memleketin yollarında.
3: 60 yıldır Türkiye'nin enerjisini üreten Tüpraş olarak bizim için değerli olan nedir? Çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız.
4: Hayat sana sınırlar koyar, Yapı Kredi o sınırları kaldırmak için var.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

0: Dilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenli.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
5: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı. Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi. Altınoluk Pazarı. Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak. Ambar Semt Pazarı. Ambar Mahallesi Anamur Caddesi. Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
4: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken, yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle, araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise, uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun, güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
4: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ortak yayınlanan Ekonomi Sohbetleri programından hepinize günaydın sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Mutlu, keyifli, huzurlu, bereketli bir hafta geçirmenizi dileklerimize programımıza başlıyoruz. Sayın Ömer Uzunoğlu Bey, her zamanki bu konuğum. Ömer Bey günaydın, hoş geldiniz.
5: Günaydın, teşekkür ediyorum.
4: Bu hafta ama geçtiğimiz hafta sonu Kayseri dışına çıkmadınız. Evet, nadir çıkmadığınız zamanlardan beri yayından önce de nasılsınız diye sorduğumuzda yağmurun altında bir yürüyüş yaptınız. Hem bir nasıl diyelim, hem oradan bir girişgah yapalım. Nerelerdeydiniz?
5: Halil Bey, öncelikle ben de saygıdeğer izleyicilere hayırlı huzurlu bir hafta temenni ediyorum. Umarım hep olumlu gelişmeleri yaşarız bu hafta.
4: İnşallah.
5: Çünkü ülke olarak da insanımız olarak da o kadar çok ihtiyacımız var ki huzura, barışa, güzel şeylere özlemimiz oldu artık. Pazar günleri 20 yıldan fazladır bir alışkanlık geliştirdik. Bir grup arkadaşla ben mutlaka bir yürüyüş eylemi gerçekleştiriyoruz. Çok doğa güzel. Yürüyüşü. Bu bazen Kayseri oluyor, bazen şehir dışı oluyor ama büyük bir haz ve zevk alıyorum. Ben çok büyük ihtimal terapi olarak kabul ediyorum ve gerçek anlamda şunları tavsiye ederim insanlara. Özellikle bulunduğunuz çevrede yeşil alan varsa mümkünse, yoksa yeşil alan olmayan yerlerde düz yürüyüş yaparak bir nevi hem spor hem de bedeninizin rahatlamasını sağlayın. Emin olmanızı isterim ki bilimsel boyutta da biliyorum bu bir terapidir. Ve insanlar şunu bilsinler ki birey otururken düşünemez. Olumlu şeyleri bakın. Otururken genelde psikolojide negatif şeyler düşünürüz. Yürürken Halil Bey pozitif şeyler düşünürüz. Ve filozofların çoğunluğu veya diyelim sanatçıların çoğunluğu yaptıkları besteleri, ortaya koydukları fikirleri yürürken infişak ediyor, oluşuyor.
4: Hareket halindeyken.
5: Bunu arz etmeye çalışıyorum. Yani otururken maalesef olumsuz düşünceyle çok daha baş başayız. İnsanın da kendinden böyle bir şey esirgememesi lazım. Bütün mesele bu konuda kendisini ikna etmesi, beynini ikna etmesi. Ben bu işi yapacağım. Yani bir görev addederek, bir sorumluluk addederek, görevliyi sorumluluk addederek bunu başarması. Bu işe başladığında zaten eğer inanır ve güvenirse tahmin ediyorum ben hayatı boyunca bu işi devam ettirir rahatlıkla.
4: Zaten bir iki hafta bir dışarı çıksa, yürüyüş yapsa, tek başına dahil bile olabilir. Sonra üçüncü haftadan sonra zaten onu bir kendine bir görev, bir alışkanlık ve bir keyif olarak da görüp zaten devamını getirir.
5: Çok güzel.
4: Biz de buradan tavsiyede bulunalım. Yürüyün, bol bol yürüyün, doğanın içinde olun, dağlarda yürüyün, tepelerde yürüyün, ağaçların arasında yürüyün, hiçbir şey bulamıyorsanız kaldırımda yürüyün ama mutlaka yürüyün diyelim. Peki sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz, bugün ekonomi konuşacağız. Neler oluyor, neler bitiyor? Hem altın piyasasında hem döviz piyasasında neler oluyor? İran ve ABD-İsrail üçgeninde savaş, böyle bir ateşkes anlaşması ama çok kırılgan bir dönemdeyiz. Burada petrol fiyatları da aldı başına gidiyor. İşin maliyet boyutunda konuşacağız. Avrupa'yı konuşacağız. Türkiye'yi konuşacağız. Bugün Nisan ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Tahminler ne yönde? Onları konuşacağız. Sonuçları neler olur? Bunları konuşacağız. Aynı zamanda da iç piyasada da maalesef çok...

0: yoluna gitmeyen böyle artık şirketlerin krize girdik, batıyor muyuz, çıkıyor muyuz, konkordato mu ilan ediyoruz ki dediği bir gündeyiz ki Perşembe günü yine Kayseri'nin en büyük tekstil devlerinden bir tanesi de konkordato ilan etti. İnşallah atlatırlar diyelim ama ardı ardına bu haberleri çok daha fazla duymaya başladık. Şimdi tüm bunları konuşacağımız konu olarak başlıyoruz. Petrol ve altında son bir haftadır, iki haftadır birazcık daha yatay bir seyir var. Ama petrolde hala güncelde 107 dolarlık bir Brent petrol rakamı var. 117 dolardan buraya geldi. Ama onun öncesinde de, bir hafta öncesinde de 90 doların altını şöyle bir test etti ama yok dedi, benim buralarda işim yok. Ben biraz daha yukarı yönlü hareket etmem lazım dedi. 107 dolarlarda. Sözü de Sayın Ömer Bey'e bırakalım.
1: Teşekkür ederim.
0: Günün, haftanın değerlendirmesi.
1: Ali Bey, öncelikle çok kısa İran olayına girip çıkmaya arzu ediyorum. Demin siz bahsettiniz, girmeyecektim ama şimdi şunu gördük ki biz, bu yaşananlardan dolayı dünya rahatsız. Yani her şeyi bir kenara bırakalım.
0: Sadece biz değil, tüm dünya.
1: Dünya yani. Rahatsız, bunu bilelim. Ha, bu eylem dünyaya rağmen devam edebilir mi? Bana göre devam edemez. Sonuç ne olursa olsun, büyük ihtimal olumlu sonuçlanacak kanaatini taşıyorum. Şöyle ya da böyle. Amerika daha da zorlayacaktır. Belki daha büyük tavizler alacaktır ama yeniden o kızgın bir savaşı devam ettirebilir mi? Biraz güç gibi görüyorum. Ha, olmaz diye bir şey yok ama o sanki şansını Amerika'nın daha az görüyorum. Zaten Trump 2 aylık bir süre daha var önümüzde. Aslında 15 günlük bir ateşkesle başlamıştık. Son haftaki söylemi 2 aylık bir süre daha var dedi. Yani olayı ötelemeye çalışıyor bir sonuç elde etmek açısından. Şunu da gördük Ali Bey, çok ilginçtir. Körfez ülkeleri Amerika'ya olan bağımlılıklarını bundan sonra farklı bir anlam kazanacaktır veya farklı bir boyuta taşıyacaklardır. Çok ilginç, bilmiyorum değerli dostların dikkatini çekti mi? Körfez ülkelerindeki Amerikan askerlerini Körfez ülkesi halkı korudu bakın. İran bombalarken otellerinde yatırdılar, halkın arasına girdi askerler. Yani düşünebiliyor musunuz, oraya konuşlanma nedeni oradaki halkı, insanları koruması gereken Amerikan askerleri İran'ın bu saldırıları esnasında oradaki halkın arasına girdi, karıştı ve oradaki otellerde kaldı. Yani halk kamufle etti bunları, böyle garip bir şey yaşadık. Dolayısıyla bunu bütün dünya gördü ve ben inanıyorum ki bundan sonra Körfez ülkeleri Amerika'ya olan bağımlılıklarını ve inançlarını eskisi gibi devam ettirmeyecekler. Çok büyük ihtimal Körfez ülkelerindeki yatırımın önemli bir kısmı da bana göre Batı'dan daha ziyade bizim gibi ülkelere gelebilir. Ama bizim duruşumuzun çok dik, çok doğru ve güven verir olması lazım.
0: Orada zaten geçen hafta bir vergilerle alakalı Cumhurbaşkanımızın ve Ekonomi Bakanımızın açıkladığı rakamlar vardı. 20 yıl boyunca sıfır vergi. Yatırımların fiziki anlamda Türkiye'ye gelmesi, yani soğuk para, fabrika yatırımı, şirket yatırımı ya da yazılım şirketleri yatırımlarında işte uzun yıllar boyunca %5'ten fazla başka bir vergi alınamayacağına dair, ki oradaki niyet de zaten o Dubai merkezli ya da Katar, Kuveyt merkezli finans merkezlerini Türkiye'ye çekip İstanbul'u bir finans merkezi haline getirmek. Türkiye tarihinde görülmemiş bir teşviklerden bahsediyoruz. Belki o konuya da girmek istersiniz.
1: Tabii gireriz.
0: Oradaki bir sermaye kaçacak yer arıyor.
1: Sermaye.
0: Türkiye'de bunu kendine
1: yurt dışında da var. Hadi Bey, bu aslında daha önce 7 kez denenmiş bir uygulama. Yani bu bir barış. Bunu şöyle arz edeyim. 2008'de benim hatırladığım, siz söyleyince anımsadım. 2012 arasında, bu 2008-2012 arasında biz bunu 7 defa tekrarladık.
0: O şeydi. Nereden buldun yasasını devre dışı bırakacağım. Yaşa. Sen parayı getir, ben sana nereden buldun, nasıl kazandın diye yani sormayacağım.
1: Kara demiş. Para, gri para ne olursa olsun menşeine inilmeyecek. Hem yurt dışı yatırımları hem de bu noktada bu yatırımları Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Ama şunu arz etmek isterim Halil Bey. Şeffaf olmadıktan sonra, güvenilir olmadıktan sonra bu paranın Türkiye'ye gelebilme şansı sınırlı. Çok açık ifade ediyorum. Çünkü biz bu varlık barışını, öyle adlandırayım ben, 7 kez denedik. Yani 2008-2012 arasında farklı tarihlerde, benim o tarihten zamandan hatırladığım 7 kez adet olarak söylüyorum, biz bunu denedik. Ve istediğimiz sonucu elde edemedik veri olarak. Dolayısıyla bugünkü şartlarla bunu ne kadar başarabiliriz, o da ayrı bir şey.
0: Şimdiki çıkan kanun vergi barışı değil Ömer Bey.
1: Hayır, ona yakın diyorum, tamam, bunu arz ediyorum.
0: Türkiye'ye getirebilmek.
1: Dıştaki paranın gelmesi. Halil Bey, dıştaki parayı Türkiye'ye getirmenin bir başka zorluğu daha var. Şimdi Avrupa bankaları da sıkıntılı. Yani oradaki parayı biz dilediğimiz rahatlıkla Türkiye'ye getiremeyebiliriz. Yani onlar da kısıt koyacak veya sınır koyacaktır. Böyle bir tehlikeye karşı. Çünkü kendiler de o çuvalın içerisinde, o paketin içerisinde. Yani aynı zorluğu kendiler yaşıyor. Yani burada da bir farklılık var. Aslında yapılmak istenen şey çok doğru ama ben arzu ederim ki şeffaflık ve güven noktasında gerçekten o parayı getirecek kurum, kuruluş, vatandaş her neyse gerekli güvenceyi, güveni verebilsek. Bana göre Halil Bey, anlayabildiğim kadarıyla 500 milyar dolar civarında bir paradan söz edilebiliyor yurt dışında. Bu bizim için çok ciddi bir taze kaynak ama bütün mesele o güveni oluşturarak, o zemini, satıyı oluşturarak o parayı Türkiye'ye çekebilmek ve bana göre yine söyleyeyim en büyük problemimiz iletişim sorunu. Bakın o kadar önemli ki iletişim siyasetçiyle siyasetçi arasında, siyasetçiyle halk arasında, halkla kendi arasında iletişim problemi var. Onu bırakın evliliklerde bile iletişim problemi var. Yani eşler bile beni anlasın havasındalar. Ebeveyn çocuklarına beni anlasın havasında. Çocuklar ebeveynine beni anlasın ama havasında. Bağışlayın. Çalışan, işçi, eleman patronuna karşı patron anlasın beni. Patron da diyor ki çalışanlar beni anlasın. Yani en büyük sorunumuz iletişim problemi. Biz doğru iletişim kuramadığımız için kaybediyoruz. Bakın o kadar önemli bir nokta ki bu özellikle siyasetçi ile halk arasında, siyasetçi ile siyasetçi arasındaki bu kopukluk, bu iletişimsizlik aileye kadar sirayet ediyor. Yani biz doğru bir biçimde iletişim kurmak zorundayız. Bu sıcak parayı eğer Türkiye'ye getireceksek iyi bir iletişimle bunu başarabiliriz. Yani düz kontak konuşarak değil, ikna ederek, güven vererek, gerçekten bu insanlara bu işin olacağına inandırarak ancak getirebiliriz. Tabii. Biz tam tersini yapıyoruz bağışlayın. Mesela somut örnek vereyim. Bir kısım kurum ve kuruluşlara diyelim, şirketlere baskınlar yapılıyor ki yapılması gerekir, denetlenmesi gerekir ama o kadar garip ki Batı'yla farkımız şu. Biz bunu medya önünde yapıyoruz bakın. Şimdi o kadar anormal bir şey ki bu. Normal bir şey. Yapılması gereken bir eylem. Denetlenmesi gerekiyor. Gerçekten ceza müeyyidesi varsa uygulanacak ama biz bunu kapalı bir biçimde değil de medya huzurunda yapıyoruz. Batı'da da aynı olay var ama Batı bunu kapalı bir biçimde yapıyor. Şimdi siz bunu ifşa ettiğinizde şöyle bir şey oluyor. Acaba benim yatırımıma da bir çökme olur mu? Yani benim yaptığım işletmenin üzerinde böyle bir hak iddia edilebilir mi? Beni de böyle mi yaparlar? Şimdi bu korkuyu saldığınızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracat noktasında yani bindiğiniz dalı kesiyorsunuz veya kendi ayağınıza sıkıyorsunuz demektir. Yani yapmak istenilen nedir? Yanlışı doğruya çevirmek. Kabul ama bunu baskıyla yani bağışlayın zorbalıkla veya medya önünde değil. Yani medeni bir biçimde hukuk ve adalete uygun olarak bunu yapmak zorundayız. Yani doğru iletişim kurmak zorundayız. Buradaki en büyük vebal de bana göre siyasetçilerde. Çünkü dillerini değiştirmedikleri için, kavga dili kullandıkları için mecburen halk da aynalama biçimiyle onlardan gördüğünü kendi içerisinde uyguluyor veya siyasilere karşı uyguluyor. Bu yanlış bir şey. Ekonomideki arzum şu benim, gerçek fotoğrafı ortaya koyabilsek. Yani bir kere bunu yapmadan istediğimiz paranın Türkiye'ye gelmesi, yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın normale dönebilme şansı yok Halil Bey. Şu önemli bakın, yani durumumuz nedir iktisadi boyutta? Bunu Türkiye'deki bu işe emek veren insanlarla bir araya gelerek açık bir biçimde paylaşmak lazım. Yani bizim konumumuz, durumumuz, pozisyonumuz budur. Bunu gizlediğimiz sürece, bunu sakladığımız sürece, bunu kamufle ettiğimiz sürece, üzerine kapadığımız sürece hiçbir sonuç elde edemeyiz. Bu kadar acı konuşuyorum. Bunu derken herhangi bir biçimde eleştiri değil. Türkiye'de de siyasi iktidarların bunun hepsinin artıları da var, eksileri de var. Batı'da da artıları var, eksileri var. Ama şimdi biz doğruya doğru, doğru olmayana da doğru değil diyebilmeliyiz. Fakat o kadar politize olmuşuz ki İki tarafın hangi tarafındaysak sürekli karşı tarafı suçlayarak sonuç elde etmeye çalışıyoruz. Sürekli karşı tarafı suçlayarak sonuç elde edebilme şansı yok. Buradaki en büyük sorumluluk siyasilere ait. Defalarca söyledim ben. Dedim ki siyaset dilini değiştirelim. Yıkıcı değil, suçlayıcı değil, yapıcı olsun. O kadar önemli ki Halil Bey. Aileden bir örnek vereyim de daha net anlaşılsın. Belki daha önce de verdim onu, yüzlerce kez anlattım. Şimdi bir beyefendi eve geldiğinde, zile bastığında, hanımefendi kapıyı açtığında psikolojik olarak belli bir zorluk yaşamıştır dışarıda. Belki eşi de çalışıyor, onu bilemiyorum ama hanımefendi de kapıyı açtığında onun o haleti ruhiyesini anlamadan sırf kendi problemlerini söylemek için böyle tıkır tıkır tıkır saymaya başladığında veya beyefendi de sırf kendi dışarıda yaşadığı şeyi evde deşarj olmaya çalıştıkça o evde huzur olması mümkün değil. Burada şu nokta önemli, bakın asıl buraya geleceğim. Sen dili, yani siyasilerin dili bu. Sen, suçlama dili. Yani şunu söylerse bir erkek eve geldiğinde, sen ne biçim kadınsın? Böyle dağınık evim olur, böyle kirli evim olur. Hiçbir şeyin normal değil. Şimdi bunu söylediğiniz anda bir bayan doğal olarak savunmaya geçecektir. Ama şu söylenebilir, işte bakın dili böyle düzeltelim diyorum, siyasette de böyle düzeltelim. Güzelim, karışım, hayatım, sevgilim. Ben geldiğimde baktım ki etraf biraz dağınık. Ben arzu ederim ki, sen demiyor bakın. Ben arzu ederim ki daha değerli toplu olsa, bu noktada üzerime düşen neyse ben sana yardımcı olacağım. Şimdi bakın, senle yaklaşırsanız, siyasette de böyle, sen o diye yaklaşırsanız karşınızda bir düşman oluşturursunuz, duvar oluşturursunuz. Ama ben şöyle isterim ki, ben şöyle görmeyi arzu ederim ki dediğinizde muhatabınız insan insanlar, eşiniz veya iş arkadaşlarınız veya millet der ki ya, ha benim şurada bir yanlışım, eksiğim var, bunu düzeltmem gerekir der. Siyasetteki en büyük yanlışlık, bana göre, ben hayret ediyorum, eğitimli insanlar bunların büyük çoğunluğu ve yoğunluğu neden suçlama dilini seçiyorlar? Yani niye sen dilini seçiyoruz? Şimdi burada bir eksik oluyor, Halil Bey'i suçluyorum. Bağışlayın, programımız yanlış gitti, bir eksik çıktı veya utanılacak bir şey oldu. Hep Halil'in yüzünden, Halil Bey'in yüzünden. Siz de beni suçluyorsunuz ya. Tamam, bir şey olabilir ama bakın, sen dili değil, siz dili değil, ben dili. Ben isterim ki, ben arzu ederim ki şöyle olsaydı, böyle olsa, ben bu konuda üzerime düşeni yaparım. Şu istirham ediyorum lütfen, yani birey için de aynı şeyi tekrarlıyorum. Çok önemli ve çok özel konu bu psikolojide, siyasetçiler için de suçlama dilini bırakalım. Suçlama dilini kullandığınız anda o ülkeye yatırım gelmez, üretim olmaz, istihdam olmaz, ihracat olmaz. Suçlama dilini kullandığınız sürece o ailede huzur olmaz. Senin yüzünden dediğin anda, sen neden oldun dediği anda sorun çözülmez noktaya gider. Ama bir şey var, bunu nasıl düzeltebiliriz beraber? Birbirimize rakip olarak değil. Bakın o kadar ilginç Ali Bey, siyasetle millet, aile de aynı, yani karı koca da aynı. Şimdi bir şeyin çözümü için biz birbirimizi suçlayarak değil, senin yüzünden değil de, bunu nasıl aşarız? Benim arzum bu, benim hedefim bu. Yani bir ülkede sorun var, bunu nasıl aşarız? Senin yüzünden değil. Bir ailede problem var, sürekli suçlayarak, yükü onaltarak değil. Ya biz bunu yaşadık, yaşıyoruz, bunu nasıl aşarız bakın. Ya o kadar önemli ki psikoloji bu. Şunu arzu ediyorum, istirham ediyorum siyasilerden, bireylerden de istirham ediyorum. Suçlama dilini bırakalım birbirimize karşı ya. Biz bunu olumlu bir biçime çevirelim. Yani olması gereken için hepimiz üzerine düşeni yapalım. Bunu sözel boyutta değil, eylem boyutunda gerçekleştirelim. En büyük sıkıntımız bu. Bizim her şey dilimizde. Eyleme geldiği an apayrı insanlar oluyoruz. Ve gerçeğini, insanın yüzünü görmek için gerçekten bazı şeyleri farklı biçimde algılayabilmek önemli. Yine bir örnek vereceğim. Birçok evlilikte, ki ben de şahit olduğum şeylerden biri, birey diyor ki karısı veya kocası, ben eşimi diyor boşandığımda tanıdım diyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Bu nasıl bir şey? Nasıl bir oyun bu? Nasıl bir rol ki? Yani evlilik bittiğinde bir şeyler ortaya çıkıyor. Veya iki parti karşı karşıya geldiğinde, iki toplum, iki millet karşı karşıya geldiğinde bir şeyler ortaya çıkıyor. Özellikle söylemek istediğim bu. Lütfen dilimizi düzeltelim. Siyasetçiler de düzeltsin. Yoksa bu ülkeye yatırım gelmez. Yani siz A partisi olarak B partisini, C partisini sürekli suçlarsanız, B, C partisi de A partisini suçlarsa bu ülkeye yatırım gelmez Halil Bey. Gidip dışarıda şikayet ediyoruz. İşte şu parti şöyle, bu parti böyle. Alanlarda şikayet ediyoruz. Ya ne olur yapıcı dil kullanalım. Yani biz şunun şöyle olmasını arzu ederiz veya biz şunları yapacağız. Bakın bir daha söylüyorum. Herhalde geçen hafta da söyledim, hafızam yerini yanıltmıyorsa. Başka kanalda da konuştum. Dedim ki ben bugün Türkiye'de siyaset yapan partilerin ciddi bir ekonomi programları olduğunu görmüyorum. Okumadım programlarında. Yani bu çok enteresan bir şey ya. Yani ciddi bir ekonomi programı yok Ali Bey. Burada kimseyi suçlamak değil amacım. Ama diyorum ki ya, muhalefet olsun, iktidar olsun, bir ekonomi politikanız olsun, bir formatınız olsun. Yani bunu bana anlatın, bizlere anlatın, bizleri ikna edin, oyumuzu alın ve birleştirici bir rolde gidin.
0: Ne yapıyor?
1: Gidin.
0: OVP dediğimiz de orta vadeli programlar diye ortaya çıkarıyorlar ekonomi hedefleri diye. Ortaya koyduğu rakamları daha ikinci ayında sapmaları görüyoruz.
1: Bu sene de dahil değil mi Ali Bey?
0: Tabii bu sene
1: nasıl
0: dahil.
1: İnanacağız Ali Bey? Bana anlatır mısın?
0: Mümkün değil. Geçen işte özellikle pardon. Özellikle TÜİK'in açıkladığı rakamların güvenilirliği,
1: gülüyoruz,
0: gerçekliğiyle alakalı hepimizin yani %99'umuz inanmıyor. Enflasyon diyor %30 civarı diyor. İşte bugün şimdi 10 dakika sonra tekrar açıklanacak.
1: 16 bu seneki hedef 16 var işte.
0: Açıklanacak rakam ama hani yıllık enflasyon 30 civarı diyor. Fakat ben biliyorum ki %50'nin altında değil. Hepimiz bunu biliyoruz.
1: Biliyoruz hayır.
0: Peki dedim ya sadece Türkiye'de mi bu böyle? Acaba başka ülkelerde de benzer bir şeyler var mı diye biraz araştırdım. Amerika'da yaşayan vatandaş da aynı cümleyi kuruyor. Almanya'daki de diyor ki işte orada 1,5 açıklanıyor. Ne 1,5 kardeşim diyor. Geçen diyor 1,5 euroya aldığımızı diyor. Şu an diyor 2 eurodan aşağı alamıyoruz. %30'dan aşağı değil diyor. Sonra bir bakıyoruz Çin'de, Kore'de ya da İngiltere'de dünyanın birçok noktasında aslında kendi o araştırma şirketlerinin enflasyon rakamlarını bilinçli bir şekilde düşük gösterdiği, reelin altında gösterdiği ile alakalı herkes aynı dertte. Ama oradaki rakamın yanına bir sıfır ekleyince Türkiye oluyor. Siz aradaki fark da çıkıyor. Yani orada %2,5 yerine 3 çıkabilir ama bizde %25 yerine 30 çıkıyor. 30 yerine 50 çıkıyor. Oradaki rakamlarla bizdeki çok farklı. Yanına bir sıfır koyduğumuz zaman biz Amerika'daki tüm değerlere karşısına çıkmış oluyoruz. Böyle orada yani %3 açıklandı en son Mart ayı enflasyonu %3. Bizde %30 yanına bir sıfır daha koyunca bu çıkıyor. Adamlarda %3.75
1: 3.50-3.75
0: arasında
1: faiz
0: yanına
1: var.
0: Bir sıfır daha koyunca Türkiye'deki faiz ortaya
1: aynen
0: çıkıyor.
1: Hayır. Türkiye'deki 37,5 falan değil çok daha üzerinde başlayın kredi faizi.
0: Yok politika faizi. Ha, politika faizinde. Yoksa, ama reel faize geldiğimizde mesela cuma günü bir şey vardı ekonomik bir veri vardı. Bankalardaki mevduat miktarı son 7 ayın zirvesinde. Şimdi piyasada şu var para dönmüyor. Para yok şu yok. Peki yani yok diye bir cümle yoktur. Yani hani fizikte hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan bir şey olmaz. Sadece enerji dönüşür. İşte katıysa sıvıya, sıvıysa ona o biri bir başka bir şeydir. Para da aynı şekilde. Para yok olmaz. Para ne olur? Yön değiştirir, nevi yani değiştirir. Ama biz o son 2 yılda, 3 yılda neredeyse öncesinde bir faiz denklemi vardı. Herkes parasını mevduata yatırıyordu. Faiz gelir elde ediyordu. Sonra faizler biraz geriye doğru düştü 50'lerden 37-38'lere kadar düştü. Altın fırladı. Bu sefer herkes altına yatırım yaptı. Şimdi altın az biraz geriye doğru gitti ya da yerinde sayıyor. Reel faizler tekrar bankalar nezdinde arttı. Ve bu da mevduata tekrar döndü. O zaman ne oldu? Piyasadaki dolaşımdaki olan para
1: hepsi bankaya
0: gitti. Ve en az yatıran zaten normalde 30 günlük de ortalama Türkiye'deki mevduat 3 ila 6 ay.
1: En
0: bir aylık
1: mı
0: yatıran da var, bir yıllık yatıran da var. Ama genelde ağırlık nerede? 3 aylık ya da 6 aylık dönemlerde. Peki 3 ay minimumdan gittim. 3 ay bankaya mevduatını yatırdı. Bunu yapan da şey değil, memur değil, işçi değil. Kenarda bir parası olan değil. Bunu yapan iş dünyası.
1: Genelde öyle abi.
0: Yatırım yapmıyor, malzeme almıyor.
1: Evet.
0: Fabrikasını genişletemiyor, personel alacak almıyor, onu yapmıyor, bunu yapmıyor ama ortada bir para var, bunu mevduata yatırıyor. Minimum 3 ay.
1: Benim çevremde de var.
0: 3 ay boyunca o para olmayınca ki bunu yapan binlerce, on binlerce iş dünyasında kişi dediğim şu anda piyasadan para çekildi, yatırıma dönüşmedi, istihdam olmadı, büyüme olmadı. 3 ay bizi minimum geri attı mı?
1: Kitledi.
0: Geçmiş olsun. Tam önümüzde de Haziran, Temmuz, Ağustos 3 aylık tam iş yapacağımız dediğimiz süreç dönemde biz geri at. Sonra Eylül, Ekim. Sonra kış zaten işten azaldı dönem. Nereye kadar? O zaman biz 2026'yı neredeyse kapattık gibi bir şey bu durumda.
1: Hayır, 2027 bundan daha iyi olmayacak. Çok açık ifade ediyorum. Benim kusuma bakmayın ne olur. En büyük endişem o. Bunu şaka olarak demiyorum veya yuvarlak bir şey olarak demiyorum. Düşünerek söylüyorum gerçekten. Ben 2027'den bu ekonomi politikasıyla bugünden daha iyi olacağı kanaatini taşımıyorum. Bakın bu ekonomi politikasıyla ama gerçekten yapısal reformları becerebilir miyiz? Nereden başlamak lazım? Hukuk, adalet, eğitim ve sağlık. Buradan başlayarak yapısal reformları gerçekleştirebilirsek bu kaderimiz değişir. Ama biz hala aynı şeyi yaparak farklı sonuç elde etmeye çalışırsak bu mümkün değil. Bakın demin siz söylediniz, benim anımsadığım, yanılabilirim ama büyük ihtimal doğru biliyorum, 22 trilyon lira bu sene bankalar faiz ödeyecekler mevduata bakın. Yatan mevduattan bahsetmiyorum. Yani bankaların yatan mevduata ödeyecekleri para 22 trilyon lira. Yani bu var ya korkunç bir rakam. Yani bu ürpertici bir rakam, olağanüstü bir rakam. Yani düşünebiliyor musunuz? Bu para ticarette, yatırımda, üretimde, istihdamda değerlendirilecekken demin bahsettiğiniz gibi bankaya gidiyor. Bakın bankanın kazanacağı veya sattığında alacağı paradan söz etmiyorum. Sırf bankaların mevduata ödeyecekleri para, hafızam beni yanıltmıyorsa, siz söyledikçe anımsıyorum ben, 22 trilyon lira. Onun yazarı yok elimde, yani düşünerek söylüyorum ben. Bu acayip bir para, yani müthiş bir mevduat, o kadar arttı ki dediğiniz gibi bu külfeti banka üstlenecek. Şimdi bu parayı da doğru yerde değerlendirmeli ki hem o parayı faiz olarak mevduat sahibine ödesin hem de üzerinden para kazansın. Bu bana göre, bu bana göre çok kolay
0: Türkiye'de bir şey değil. Türkiye'de bankacılık kadar karlı bir sektör yok herhalde. Normal bir mesela şey. Geçen epey oldu. Ülkelerin ilk 10 şirketinin sektörlere göre dağılımına baktım. Özellikle finans, yani bankacılık sektörü, Amerika'da ilk 10 şirketin bir tanesi bankacılık. Almanya'da
1: sanayi değil mi öbürleri?
0: Hepsi sanayi ya da yazılım şirketleri, tamam, üretim
1: yani,
0: yapar.
1: Ticaret yani.
0: Ticaret.
1: Buna söylüyorum.
0: Almanya'da iki tane. İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya'da birer tane. Çin'de de iki tane. Çin'de de çok büyük bankalar var ama iki tane. Türkiye'de 8 tane.
1: İlk onun 8'i. Burada çok dramatik bir durum var.
0: Yani inanılmaz bir şey. Yani biz, yani bir ülkenin ilk 10 şirketinin 7-8 tanesi bankacılıksa, orada üretim yok, istihdam yok, ticaret yok, ithalat yok, ihracat yok. Para al, para ver. Para al, para ver.
1: Yatırımın şekli değişti Ali Bey. Bakın.
0: Çok acı bir tablo bu.
1: Uygulanan ekonomi sistemiyle konudan konuya geçiyoruz. Çok ilginç şey çağrışıyor. Siz anlattıkça hemen aklıma geliyor. Şimdi biz yatırımın şeklini de değiştirdik Türkiye'de. Eskiden yatırım, üretim, istihdam, ihracat olurdu. Bununla beraber sağlanırdı. Ama şimdi yatırımın şekli ne oldu Ali Bey? 3 kağıt sistemine döndü. Çok ilginçtir, onu da açıklayayım ben. 3 kağıt diye bir sistem var. Nedir bu sistem? Benim anladığım kadarıyla faiz, borsa, döviz. Şimdi faiz, borsa, döviz arasında para gidip geliyordu. Bir dördüncü ayak daha çıktı. 3 kağıt sistemi 4 kağıt sistemine döndü. Altın ve gümüş girdi bu topluluğun içerisine bakın. Biz 3 kağıt değil de 4 kağıt içerisinde para kazanmaya çalışıyoruz. Yani yatırım, üretim, istihdam, ihracatla değil. Bir daha söylüyorum. 3 kağıtla. Faiz, döviz, borsa. Şimdi dördüncü ayağa çıktı yeni. Bu sene altın ve gümüş ayağı. 4 ayak. Yani şimdi bakın, siz normalde parayı yatırım, üretim, istihdam, ihracatla kazanmanız gerekirken yatırımın şeklini değiştirdiniz. Buna yatırım diyoruz. Nasıl yatırım ben de bilmiyorum. Faiz, döviz, borsa. Şimdi bakın, borsadan para kazanmak da çok ilginç. Çok iyi bir şey. Yani ekonominin ayakta durması için, ama bizim amacımız farklı. Şimdi borsada işlem yapan firmalar para kazanmıyorlar. Veya işletmeler, fabrikalar para kazanmıyorlar. Bakın çok ilginç bir şey hesaplayacağım. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum ben. Hisse senedi alıp satanlar para kazanıyorlar. Alın teri akıtarak değil. Akıl teri akıtarak değil. Spekülasyonla, ya böyle bir şey olabilir mi? Yani o işi yapan insan, o ticareti yapan insan, o riski üstlenen insan Ali Bey para kazanmayacak. O işin kağıt üzerinde hisse senedini alıp satan insanlar para kazanacak. Şimdi söylediğimi anlayabiliriz mi bilmiyorum. Olaya bakar mısınız? Yani nereden baktığınıza bakın. O kadar önemli ki bu, yani nereden bakıyoruz? Yani şimdi tamam, borsa çok güzel bir şey. Gerçekten sanayi gelişen ülkelerde veya gerçekten sanayileşmiş ülkelerde, Batı ülkelerinde borsa harika. Ama bizdeki olay şu. O firma para kazanamıyor. Belki zarar ediyor. Ama ve lakin aracı onun kurumlar, hisse senedini alıp satan aracı kurumlar. Ve bugün o söylediğiniz listede belki Ali Bey ilk onda bilmiyorum ama belki aracı kurum da vardır. Yani bu tip dışarıdan iş yapan insanlar da
0: bankalar,
1: çok büyük para
0: kazanıyor. Tamam, ama o 7-8 tane firmanın işte, hepsi banka.
1: Düşünebiliyor musunuz? Yani burada artık bir şeyleri fark etmek noktasındayız. Yani bu 3 kağıt ekonomisi daha ne kadar gidecek, veya 4 bacaklı ekonomi, altınla şey de girdi, gümüş de girdi içine. Yani bunu ne kadar devam ettirebileceğiz? Veya böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şeyin devam edebilme şansı var mı? Bana göre yok Ali Bey. Yani bunu taşıyabilmemiz mümkün değil. Çevremizde, yani ben istemiyorum ama söylemek, birçok bildiğim, tanıdığım sanayi cariyi daha çok riske girmemek için, batmak diyemiyorum ben de, riske girmemek için elindekini nakde çevirip o demin bahsettiğiniz bankaya götürüp mevduat olarak yatırıyor ya da altın alıyor. Bu dramatik bir şey, bu acı bir şey, bu bizzat işletmenin kapatılması, yani istihdamın daralması demek. Bir diğer açıdan da şu var Hayri Bey, çok kolay değil Türkiye'de ihracat. Şimdi o kadar garip bir şey ki, iç piyasada da mal satmak kolay değil, ihracat da kolay değil. Şimdi siz neredeyse 2 yıldan beri yüzde çok sınırlı artan dövizle dışarıya ihracat yapmaya çalışırken dışarıda üretilen ürünün fiyatı Türkiye'ye göre çok daha ucuza geliyor. Adam yüzde 2,5, 3'lerle, 3,5'larla faiz kullanıyor. Kendi para biriminden yıllık faiz, bakın aylıktan söz etmiyorum. Yani Kayseri'de %2,25'te Almanya'dan daha önce anlattım. Makine alan 7 yıl vadeli firma var şu anda, yatırımını yaptı İncesu'da. Siz 2,25'te yurt dışından para bulurken Türkiye'den %60'da %70'de para alarak bir ürünü üreterek nasıl ihracat yapacaksınız? Bana anlatır mısınız? Şimdi bir başka garabet de şu, konu konuyu açıyor, çok ilginç. Türk ekonomisi vadeli ekonomi Ali Bey. Bakın çok önemli, saat 10 şeyde bakalım bu arada açıklanınca.
0: Ali
1: Bey, Türk ekonomisi, bakın ilginç bir şey anlatacağım. Vadeli ekonomi. Şimdi yatırım, üretim, istihdam, ihracatı yapan insanlar çoğunlukla vadeli mal satarlar. Bizim ekonomimiz vadeye dayanmış. Şimdi bu insan nasıl yapıyor biliyor musunuz? Öncelikle devlete olan borcunu peşin ödüyor. Yani yatırım yaparken devlet risk üstleniyor. O riski peşin ödüyor. Artı vergisini ödüyor, artı işçisinin ücretini ödüyor, artı işçisinin sigortasını yatırıyor, artı peşin vergisini ödüyor. Yani bunların hepsini peşin yaparken vadeli mal satıyor. Nasıl yapacak bunu? Devlet diyor ki 1 lira işçine veriyorsun, 1 lira da bana ver diyor. Adam yatırım için parayı peşin bulmaya çalışıyor. Vergisini ödüyor, bir daha söylüyorum. Sigortasını ödüyor, işçinin ücretini ödüyor peşin olarak. Bunun dışında kendi sattığı ürün vadeli, riske giriyor, vadeli mal satıyor. Özellikle iç piyasada, dış demeyelim, ihracat, iç piyasada vadeli mal satıyor bu insan. Artı tahsilat problemi var, geri dönme problemi var ama ödemeler peşin. Şimdi bakın, şimdi böyle bir konjektürde bunun altından kalkabilmek kolay değil. Almanya'ya yine örnek veriyorum. Adam, siz Almanya'dan makine teçhizatı aldığınızda o fabrikaya Alman Merkez Bankası parayı peşin ödüyor, alacağını o firmanın. Bir başka ülkeye satılan mala %2,25'le, yıllık %2,25'le 7 yıl vade yapabiliyor. Türkiye'de siz her şeyi peşin ödüyorsunuz, vadeli mal satıyorsunuz, riske giriyorsunuz, para kazanacağım diyorsunuz.
0: 6 yani, ayda da
1: akıllara ziyan.
0: 6 ayda tahsilat
1: yapabilirseniz. Siz de daha önce yaptınız bu işi. Ya nasıl yapacaksınız?
0: Çok zor.
1: Bana anlatabilir miyim? Peki nasıl yapacağız? Bakın diyorum ki ben, bir şeyleri değiştirmemiz lazım, yani yapısal reformları gerçekten devreye sokmamız lazım. Yani hukuk adaletle başlayalım ya. Ekonomi demek hukuk demek bana göre. Ekonomi demek adalet demek ya. Ekonomi demek eğitim demek. Ayrı bacaklar değil bunlar. Yani biz buradan eğer başlarsak sonuca varabiliriz. Bakın bir daha söylüyorum, şimdi bir kısım insanlar bunu yuvarlak öğrenmişlerdir. Ya gelecek sene bu seneden daha kötü olacak. Ya kardeşim bunu bir doneye bağla. Ben diyorum ki bu şartlarda 2027 bugünden çok daha zor olacak. Ama bu şartlarda, bakın şartlar değişirse her şey değişir. Yani ekonomi programımız değişirse saygı duyuyorum. Ama bugünkü gibi gideceksek bu iş olmaz. Bugünkü gibi gideceksek Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ortaya koyduğu fevkalade doğru bir karar, alınan çok ciddi bir karar, Türkiye için hayati önem taşıyan bir şey ama bunun için güven lazım Ali Bey. Yani gelecek olan yatırımcı şunu bilecek: ben Türk mahkemelerine gittiğimde benim Türk mahkemeleri hakkımı korur. Şimdi bakın bu noktanın altını çiziyorum. Bu çok önemli ama ben Türkiye'ye gidip yatırım yaptığımda Türk mahkemeleri beni orada haksız çıkartırsa, haklı olduğum halde veya doğru kararı yanlış verirse ben ne yapacağım? Şimdi bu endişe olduğunda bu ülkede yatırım olabilir mi? Biz içerideki yatırımcıyı tutamıyoruz ya.
0: Bir o
1: çok ayıp, garip
0: bir taraftan şey. Da işte bunlar soğuk para dediğimiz, yani fabrikaya dönüşüp uzun yıllar o ülkede faaliyetini sürdüren şirket anlamına geliyor soğuk para. Şunu da diyecek o yabancı yatırımcı, sermayedar. Ya kardeşim tamam, sen bugün sen hükümetsin ama senin ülkende 2 sene sonra seçim var. Hadi sen gittin, başka bir muhalefetten A partisi geldi, B partisi geldi. Dedi ki ben bir önceki Cumhurbaşkanı yaptığı hiçbir şeyi tanımıyorum, ki bunun örnekleri var.
1: Var, Türkiye'de yaşadık defalarca.
0: Ben onun yaptıklarını tanımıyorum. Sil baştan bir kanununa bakmıyor mu? Meclis çoğunluğu da bende. Yaparım bir kanun değiştiririm. Dediği anda o şüphe varsa yine gelmez. Yani sen istersen sıfır vergi dedik ya, üstüne para vereceğim de yine gelmez. Gelmiyor o zaman sen. Hükümetler değişse bile sistemin ya da o kanunun değişmeyeceği garantisini de vermek lazım. Onu da onlara vermek lazım ki uzun süre devam etsin. Şimdi bakın mesela Çin'de Apple'ın fabrikaları var. Amerika'dan daha fazla Çin'de var.
1: Biliyorum.
0: Tek bir yerleşkedeki bir fabrikada çalışan sayısı 110 bin. Bugün Kayseri OSB'de binlerce şirketin olduğu yerde 130-140 bin kişi çalışıyor. Tek bir şirkette bir fabrikada 110 bin kişi çalışıyor. Peki Apple, dünya, Amerika nereye, Çin nereye? Neden Çin'de yatırıyor?
1: Ve rakip.
0: Ve rakip. Peki mesele sadece oradaki ucuz işçilik mi? 94-95'li yıllara kadar Çin'de ortalama asgari ücret 100 doların altındaydı.
1: Tabii.
0: Bugün 600-700 dolarlar 800 dolarlara geldi. Peki dünyanın öbür ucuna gidiyor, sadece ucuz işçilik olsa tekrar bunun nakliyesi var bilmem ne, yine aynı hesaba geliyor. Demek ki o zaman mesele sadece ucuz işçilik değil. Başka şeyler var. Ne var? Çin hükümeti yabancı sermaye sahiplerine yatırım yapma karşılığında dedi ki bedava arsa veriyorum.
1: Bütün mesele bu.
0: Fabrikanın üretim, inşaat aşamasında işte yerine göre ya ben yapıp teslim edeceğim ya da teşvik vereceğim. En az 10 yıl boyunca ben senden vergi almıyorum. İşte o sigorta primi bilmem ne, onları da ben destekliyorum. Yeter ki gel fabrikanı kur, buradan sen dünyaya sat.
1: Ve bu garantiyi veriyor.
0: Bu garanti de verdi. Ki komünizmle yönetilen bir
1: bu çok önemli.
0: Çin Halk Cumhuriyeti'nde adı her ne kadar cumhuriyet geçse de
1: komünist aslında.
0: Komünistle, sosyalizmle yönetilen bir yer. Ama bu güvenceyi vermiş.
1: Ve gidiyor batı, güveniyor gidiyor oraya.
0: 20-25 yıl boyunca da tüm dünyadaki şirketleri toplamış, fabrikalarını oraya kurmuş, milyonlarca çalışan, yüz milyonlarca çalışan hale getirmiş ve kendi markalarını, yani orada teknoloji know-how'unu da almış. İşin daha püf noktası bu. Yani bu şuna benziyor. Biz S-400'leri aldık. Niye aldık? Aslında almamızın sebebi Amerika'nın bize füze satmaması, Patriot falan. Tek sebep bu değil. Asıl bizim oradaki teknolojiye sahip olup kendi malımızı, kendi markamızı yapmaktı. Bugün savunma sanayinde özellikle füze noktasında ve radar konusunda ciddi yol kat ettiysek S-400'lerin teknolojisini biz alıp geliştirdiğimiz için. Çin aynı şeyi yaptı.
1: Her şeyi kopyaladı.
0: Telefoncuyu getirdi, daha iyisini yaptı.
1: Araba otomobil, getirdi.
0: Tabii tabii, otomobili getirdi, daha iyisini yaptı. Onu getirdi, daha iyisini yaptı. Peki 25 senede bunu yaptıysa Türkiye neden yapmasın ki? Türkiye'nin dünya üzerindeki konjonktürü ve jeopolitik yeri, coğrafi konumu Çin'den çok daha iyi. Dünyanın merkezindeyiz.
1: O kadar ilginç şahibim.
0: Hava,
1: göbek,
0: kara ve deniz yolu ulaşımımız var. Enerji kaynaklarına yakın, pazara yakın, oraya yakın, buraya yakın. Üretim anlamında hiçbir sıkıntı yok. Arazin müsait. Ya yani hükümetin yerinde olsa, ya kardeşim gel sen bana 20 sene vergi verme, ben sana 20 sene prim almayayım.
1: Doğru değil mi Ali Bey?
0: Tabii ki. Yeter ki gel ya. Bak sıcak para bugün var, yarın yok. Biliyorsunuz Ömer Bey, benden daha iyi biliyorsunuz. Borsaya gelir, bankaya parasını koyar, bugün gelir, bir ay sonra gider. Bitti. Geldiği gibi gider ama soğuk para dediğimiz fabrikayı kurdurursanız işte o kolay kolay gidemez. En az 15 sene, 20 sene orada dur. Senin üretimine, istihdamına, ihracatına, her anlamda. Ya hiçbir şey olmasa personel istihdam ediyor. Ona verdiği maaşla bile senin ekonomik kalkıyor.
1: Yaşa. Ve senin riskini alıyor.
0: Riskini alıyor.
1: Senin iş bulman gereken insana kendi iş buluyor.
0: Tabii ki. Hani
1: bir enflasyon rakamları açıklandı.
0: Açıklandı. Ben bir taraftan ona bakıyordum.
1: 4-18 aylık geldi bakın. Ki ben
0: üf bunun üzerinde
1: diyebileceğim 32-37 bakın. Yıllık 32-37. 4-18. Yani tam olarak belki şey değil, benim tespitime göre normal değil ama ben 5 biraz daha üzerinde bekliyordum. Yine normale yakın olarak açıkladığını düşünüyorum ben. TÜİ'nin
0: 4-18 çok evet. Yüksek bir rakam.
1: Fakat diyecek bir şey yok.
0: Çok yüksek.
1: Ya düşünebiliyor musunuz? Demin siz bir nebze bahsettiniz. Avrupa'da, Amerika'da bu oran yıllık değil Halil Bey bakın. Yıllık olmayan oranı biz ülkemizde maalesef böylece karşılıyoruz. Bir şey daha söyleyeyim rakamsal olarak. Pandemiden bugüne kadar dünyada gıda enflasyonu resmi rakam verdiğim %41 Halil Bey. Bakın bir daha söylüyorum. Pandemiden günümüze kadar dünyada 2 ay önceydi bu tespitim benim. 2 ay önceye kadar dünyadaki gıda enflasyonu %41'di.
0: 5-6 yılın toplamı.
1: Türkiye'de 714 Halil Bey. Şimdi yani oturup düşünelim ne olur.
0: 15-16.
1: Bakın yani oturup düşünelim ve resmi rakam veriyorum. Şimdi şu normal bir şey Halil Bey. Yatırım yapacaksınız. %41, %714. Yani düşünmez misiniz ya?
0: Tabii ki. Biz hep demiyor muyuz? Yani o 2020-21'den bugüne biz zamanında 2007'de paradan 2009 özür dilerim. Paradan 6 tane sıfır attık. Tamam, güzel bir
1: iş. Tabii güzel, doğru şeyler.
0: 6 sıfır attık da onun o sıfırın bir tanesini geri getirdik. Son 5 yılda
1: rahatlıkla
0: hani o zamanlar işte atıyorum 170 180 200 bin TL olan araba bugün 2 milyon. Yanına bir sıfır koy. 300 bin 400 bin TL olan ev bugün 3 milyon 4 milyon TL, yanına bir sıfır koy. Ya hatta bir sıfırdan da fazlasını koyduk. 1 1,5 TL idi bir adet simit, bugün 10-15 TL. Yanına bir sıfır koy.
1: Bağışlar abi.
0: Biz her şeyin yanına bir sıfır koy.
1: 20 ile 25 lira civarında, yani iyi bir yerden alırsanız Kayseri'de simit bağışlayın.
0: Ben yine ucuz başlar yerden alınmayı söyledim. Yok. 15 lira 20
1: yani
0: lira
1: 25 civarında. 28 lira şu anda iyi, normal bir yerden, ama şu normal satanlardan alırsanız 20 lira ya, civarında.
0: 5 TL olan elma bugün 50 lira olmuş, örnek veriyorum. 10 TL aldığımız X bir ürün 100 TL olmuş. Biz 6 sıfırın birini geri getirdik. Aynen. Son 5 yılda.
1: Demin ilginç bir şey dediniz, bağışlayın böldüm ama araç. Yine bakın burada olmayan bir şeyi söyleyeceğim kendi hafızamla. Türkiye'ye 2025 yılında 999.003 araç girdi şey olarak.
0: İthalat.
1: Yani 1 milyon araç girdi. Adetini söylüyorum, 999.003. Bildiğimi söylüyorum, burada yazmıyor. Hazırlıklı değilim. Şimdi bakın bu araçların içinde öyle konu konuyu açıyor ki, öyle önemli konu ki. Bu araçların 1 milyon aracı, en ucuzu bana göre 20 bin eurodur değil mi? Yani 1 milyar gibi bir rakamdır.
0: Doğru.
1: Şimdi, bunu 1 milyon araçla çarptığınızda tahmin ediyorum 20 milyar dolar sırf biz ithal ettiğimiz araca verdik. Bakın bir araç kalemini şimdi ortaya koyalım. Beraber hiç ilgisi olmayan bir konu ama çok önemli bir konu. Yani 20 milyar dolar Türkiye'de sırf bir yılda yurt dışından gelen araca yatırılan para gibi. Telefon, efendim makyaj malzemesi, ayakkabı, giysi, geç Halil'ciğim oralar. Yani düşünebiliyor musunuz ya, 20 milyar dolar. Bakın bu yatırımı Türkiye alabilsek, Çin'in yaptığı gibi Halil Bey, bunlara 20 yıl dediğiniz gibi her türlü kolaylığı sağlayabilsek, altyapıda yardımcı olsak, şeyde arazide bağışlasak, bağışlayın, yok mazilenin arazileri ama gerçekten uzun vadeli ciddi soğuk yatırım. Sıcak para dediğimiz nedir? Çok ağırdır ama sıcak para girerken de öper, çıkarken de öper.
0: Bir saatte insan gelir, bir saatte gider. Yani
1: iki türlü öper sizi, girerken de çıkarken de. Dolayısıyla soğuk para. Ya kardeşim ne olur, 20 yıl dediğiniz gibi Halil Bey, 10 yıl bile önemli de, 20 yıl ne olur bu insanları vergiden muaf etsek ya, bakın. Tabii. Artı bu insanın altyapısına katkıda bulunsak, yani her şeyi bırakalım, belediyelerimiz bu işi görev atletseler, ya bunlara yardımcı olsalar. Halil Bey şimdi orada çalışan insanlar, 110 bin insandan bahsettiniz bir Apple'da bakın.
0: Tabii.
1: Şimdi şöyle düşünüyorum ben Halil Bey. 110 bin insanın riskini Çin'den Apple firması aldı. Onlara aylık ödüyor. Belki belli yıldan sonra da onların vergisini ilk anda belki yoktur. Çin devletine ödeyecek. Şimdi bir kere bırakın vergiyi, algıyı. O insanlara ödenecek olan, onların karnını doyurmak bile o ülke için çok önemli bir şey Halil Bey. Yani bizim bugün herhalde geniş işsizliğimize baktığımızda %30'un üzerinde, hafızam beni yanıltmıyorsa. Ya şimdi bu insanları biz gerçekten Türkiye'ye yatırım yapacak müteşebbisle muhatap etsek, oralarda çalıştırsak ve o şeylerden, şirketlerden bir kuruş vergi almasak ama bunların da geçimlerini onların üzerine versek, yanlış mı yaparız? Bir süre sonra bunların vergisini ödenmeye başlayacak diyelim 10 yıl muafiyet getirdiğinizde. Ya biz niye bunlarla uğraşmıyoruz sahibi? Ben bunu anlamakta zorlanıyorum veya bu noktaya takılıyorum. Yani amacımız nedir bizim? Derdimiz nedir? Yani bu konjektürde diyorum ben, nasıl yatırım yapacağım, bana anlatır mısınız? Ya açık söylüyorum, bağışlayın. 3 kağıt ekonomisiydi bizdeki bugüne kadar ekonomi. Çok ağır bir tabir ama gerçek söylüyorum. Bunu amiyane söylüyorum, bağışlayın. Yani eleştirmek açısından değil ya. Ne demek? Döviz, faiz, borsa. Üç yer içinde gidip geliyordu para. Şimdi dört bacak oldu. Altın, gümüş girdi. Kardeşim bunun dışında bizim için önemli olan yatırım, üretim, istihdam sağlamak, ihracat yapmak. Yapabilir misin bu şartlarda? Ben yapamam.
0: Çok
1: teşebbüs güzel. Edebilir misin? Ben edemem kardeşim. Ben belki bu noktada korkak bir adam. Ben yapamam kardeşim.
0: Düşük kur. Biz bir dönem Yani bundan işte 2020-21'de yüksek kur, düşük faiz politikası uyguladı.
1: Tam tersi.
0: 8,5-9 onlardayken politika faizleri, biz o dönem dolar euro alıp başına gidiyordu. 2020-21'den bahsediyoruz.
1: Biliyorum ayı be.
0: Şimdi amaç oradaki...
1: Nasıl ekonomisinden bahsediyorsunuz?
0: Nasıl ekonomisi? Aslında orada işin faiz boyutunu bir kenara bıraktım. Ama öbür taraftan dövizle alakalı yapılan çok doğru bir şeydi. Ama sürdürülebilir olmadı.
1: Olmadı işte ayı be.
0: İşte orada yani tamam burada bazı şeylerin enflasyon ya da maliyet etkisi var ama öbür taraftan da başka bir şeye etkisi var olumlu anlamda. Dövizi yükselttiğin zaman ihracatınız artar. İthalatınız da düşer.
1: Sınırlanır.
0: İthalat maliyetin arttığı için satın alma davranışı azalır. Dolayısıyla ithalatın azalır. Peki öbür taraftan da ihracatçıların iştahını kabartır. Çünkü yüksek gelir elde edecek. Ve o zaman amaç ne? İthalatı azaltıp ihracatı artırıp gelir gider dış ticaret dengesini sağlayıp hatta mümkünse yukarı yönlü hareket etmek. Bugün Çin'in dış ticaret fazlası 650 milyar dolar yıllık. Fazla veriyor. Dış ticaret fazlası veriyor. 650 milyar her sene. Ve bu rakam gitgide büyüyor. Ama ABD'ye baktığın zaman orada da yıllık 800-850 milyar dolar civarında bütçe açığı var. Dış ticaret dengesinde açığı var.
1: Bizim de var.
0: Türkiye'ye baktığımız zaman da ortalama işte 75-80 milyar dolar civarında dış ticaret açığımız var. Her ne kadar...
1: Tırnak içinde izin verir misin? Bağışlayın. Resmi rakam açıklayayım. Geçen ay itibariyle bu ay yok. Mart itibariyle 271 milyar dolar ihracat, 370 milyar dolar ithalat, 99 milyar dolar. Bakın net rakam veriyorum ben. Mart ayı itibariyle, Nisan demiyorum, Mart itibariyle Türkiye'nin açığı var.
0: Şimdi ekonomide ne var?
1: 99 milyar dolar.
0: Dış ticaret açığında ne vardı? İhracatın ithalatı karşılama oranı diye bir parametreden bahsederiz. Bire ne kadar yakınsa o kadar iyidir. Ne demek bu? 10 liralık ithalat, 10 liralık ihracat yapıyorsan denge 1'dir, 0'dır. Bu iyi bir şey. 10 liralık ithalat, 15 liralık ihracat yapıyorsa harika. Dış ticaret fazlasıdır. Harika. Çin örneğini verdiğim gibi alühülala. Ama 10 liralık ithalat, 5 liralık ihracat yapıyorsa 0.5. Yarısı. E o zaman aradaki 5 lira senin dış ticaret açığı.
1: Sürekli.
0: Peki bunu nasıl kapatarsın? İki tane yöntem var. Birincisi ithalatı azaltmak, ihracatı artırmak. Yol bu. Peki nasıl yaparsın bunu? Üretimin artmasına ve ihracatın sürekli hale gelmesini sağlamak için de elindeki koz dövizdir, yatırım teşvikleridir, navlunlardaki yapacağın teşvik.
1: Güvendir.
0: Ve yeni pazarlar konusunda senin tüm dünyadaki büyük elçilikler ve konsoloslukları oradaki ateşeleri ticaret anlamında yönlendirmek için yeni bağlantılar kurmak. Yeni pazarlar. Bu. Bunun başka bir yolu var mı? Yok.
1: Halil Bey, komünist için bile bağışlayın. İkna ediyorsun. Çok özür diliyorum.
0: Tabii tabii.
1: Biz niye ikna etmeyelim? Bana anlatır mısınız?
0: Tabii ki.
1: Komünist Çin.
0: En tehlikeli yer.
1: Dünyayı ikna ediyor. Amerika'yı ikna ediyorsa düşmanlığı. Biz niye etmeyelim Halil Bey? Bana ne olur anlatın. Yani.
0: Burada da o zaman düşük kurdan vazgeçip tekrar yüksek kura doğru. Ya da kura. Ya da olması gerektiği yer. Yüksek kurda demeyeyim de olması gerektiği yer. Ya 2024'ün 1 Ocağı'nda dolar 30,5 TL idi. Bugün 44-45 TL. 2 yıldan fazla kaç ay olmuş? 27-28 ayda toplam dövizdeki dolardaki artış %50.
1: Enflasyon.
0: Ama 28 aydaki enflasyon %100'ün çok üzerinde. Bileşik enflasyonla beraber. Mesela. O zaman ne oldu? Döviz sürekli zarar etti. Faize karşı zarar etti. Altına karşı zarar etti. Enflasyona karşı zarar etti. Her şeye karşı zarar
1: nasıl
0: etti.
1: Nasıl yatırım yapacaksın?
0: Ne yapacaksın? O zaman dövizi serbest bırakacaksın. İthalat azalacak, ihracat teşviklerle beraber artacak ve gelir gider dengesinde bir şekilde dengeyi kuracaksın. Başka yolu yok.
1: Yok hayır.
0: Şimdi bu işin uzmanı dediğimiz ekonomistler dediğimiz adamlar da benim okuduğum bölümden mezun oldu.
1: Farklı değil.
0: Sizin okuduğunuz aynı, bölümden mezun oldu.
1: Aynı
0: en
1: şey
0: fazla ben yüksek lisans yapmadım, onlar yüksek lisans yaptı. Bu. Bunun haricinde ekonominin temel bileşenleri olarak benden daha fazla bilgiye sahip değil.
1: Ali Bey bu iş...
0: O zaman niye yapmıyoruz?
1: İşte bütün mesele bu. Bildiğimiz halde neden yapmıyoruz?
0: Neden yapmıyoruz?
1: Sıkıntı bu yani anlattığınız formül. Gerçek formül bu Ali Bey. Yani yatırım, üretim, istihdam için gerçekten devlet üzerine düşeni yapmak zorunda. Güven vermek zorunda, şeffaf olmak zorunda. Gizlerseniz, insanlara baskı yaparsanız bambaşka şeyler çıkacak ortaya ki biz bunu yaşıyoruz. Şimdi bir de şu var Ali Bey, çok ilginçtir. Konunun biraz dışında ama örnek olsun bakın. Demin faizlerden bahsettik. Ciddi oranlarda 60'lardan 70'lerden. 54. hükümet zamanı. Erbakan dönemi. Hı. O kadar açık söyleyeyim. Ben hatırlıyorum. Şimdi siz söyledikçe bendeki geliyor, anımsıyor. Halil'cim, çok enteresan. Bilmiyorum değerli izleyiciler duydular mı? Duydular mı? Rakam ciddi. %10'la kamu bankaya para yatırıyordu Ali Bey. Bakın. Kamu elindeki fazla parayı %10'la bankaya yatırıyordu. Kamu %140'la para kullanıyordu. Açık olarak söylüyorum. Gizlemiyorum. Hı hı. Şey buydu. Akış buydu. Ya böyle bir şey olur mu? Havuz sistemi kurdular Ali Bey. Bütün para o sistemde toplandı. O %10'la yatıp %140'la kullanılan para devletin parası, havuzda birikti, ihtiyaç olan kurum kullandı. Şunu düşünüyorum ya, aynı şu andaki yönetimdeki yer alan birçok arkadaş o gün 54. hükümetin şemsiyesi altındaydı. Görev aldı, almadı. Onu bilmiyorum ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Siz anlattıkça bende de çağrışım yapıyor, ortaya çıkıyor bu düşünce. Diyorum ki ya bunu daha önce kamu başarmış, yani %10'la bankaya para yatırıp %140'la para kullanırken bu hükümetin içerisinde olan o arkadaşlar, bugün hükümette görev alanlar, o günde o şemsiye altında bir kısmı görev aldı. Hepsi demiyorum ama aynı insanlar. Diyorum ki bugün niye kamu böyle bir şey uygulamaya geçmiyor?
0: Denk bütçe yapıldı. Erbakan.
1: Bunu arz etmeye çalışıyorum Ali Bey. Bakın, benim burada falan insan filan insan değil amacım.
0: Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçe yapıldı ve ömrü 10 ay sürdü.
1: Ya oldu. Yani başardık bunu Ali Bey. Başarılamayacak diye bir şey yok. Bugün en büyük enflasyonun nedeni ne biliyor musunuz? %50 güven. Bakın rakam veriyorum iktisatçı olarak. %50 güven. İkinci en büyük bozuklukta enflasyonu da kamudur. Kamunun fütursuz ve dengesiz harcamalarıdır. Yani sorgusuz sualsiz harcayabilmesidir kamunun. Kamu disipline etmeden, kamuyu denetlemeden, kamuyu gerçekten hizaya getirmeden, belli bir sınır harcamaya koymadan enflasyon düzelme şansı yok.
0: Bir tarafında
1: yok.
0: Şu vardı.
1: Yani bunu bilelim lütfen.
0: Yine dün okudum. Türkiye'de bankada mevduatı 30 milyon dolar ve üzeri. Yani 1,5 milyar TL gibi bir rakam. Ve üzeri olan, bankada parası olan kişi sayısı yaklaşık 4000 kişiye çıkmış. Korkunç bir para.
1: Müthiş bir şey bu ya.
0: Korkunç bir para.
1: Ürpertici.
0: Şimdi bu İngiltere'de, Amerika'da da yok mu? Var tabii ama gelir adaletsizliği dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Belirli bir kesim astronomik bir şekilde para kazanırken halkın çoğu, halk dediğimiz yani dışarıda gezen vatandaştan bahsetmiyorum. İçinde küçük esnafı da var, işçisi var, memuru var, askeri var, polisi var, özel sektörü var. Hepsi içinde. Orada nominal gelir artıyor gibi gözükse de, yani kağıt üzerinde artıyor gibi gözükse de reel satın alma gücü gitgide geriye doğru düşüyor.
1: Toplumun genelinin.
0: Paranın yönü başka bir yere gidiyor ve benden daha iyi bilirsiniz Ömer Bey. 80'li 90'lı yıllarda o zamanki öğretmenlerimiz, o zamanki devlet memurları, o zamanki çalışanlar iki işte birden çalışırdı. Çünkü bir iş yetmiyordu. Hakir gördüğümden de
1: hayır.
0: Okuldaki öğretmen, ben o dönem ortaokul, lisede ben inşaatlarda kalıpçılık yaptığımda benim lisedeki ve ortaokuldaki öğretmenlerimle beraber keser ve çivi salladık.
1: Tamam.
0: Benimle beraber çalışıyor.
1: Ama bunlar gerçek.
0: Ama okulda öğretmenim.
1: Ali Bey, gerçek bunlar.
0: Şimdi o dönemden bu döneme geldiğimiz zaman altlarında son derece lüks otomobil. Bakın bu da iyi bir şey değil. Kamuyu tek böyle bir çıkar yol, yüksek gelir dediğiniz anda işin rengi değişiyor. Çok basit örnek vereyim. Bugün Kayseri özelinde söylüyorum. En düşük kademedeki bir memur 55-60 bin TL, bak vasıfsızın da vasıfsızı 55-60 bin TL ücret alırken onun 10 kat daha fazla iş yapan OSB'deki bir özel sektör çalışanı maksimum 30 bin lira alıyor.
1: Bu nasıl acı bir şey?
0: Çarpı 2. Şimdi vatandaş da o zaman şunu söylüyor. Ya diyor, ben niye gidip özel sektörde 28-30 bin lirayla çalışayım? E o zaman tabiri caizse kapağı devlete atayım. Kapağı belediyeye atayım. E o zaman orada, oraya tarafa doğru yönelince burada personel ve istihdam sorunu ortaya çıkıyor. Bugün sabah uyandığımda şey okumuştum. Özel sektörde eli anahtar tutan dediğimiz kalifiye, yani usta dediğimiz kişinin ortalama maaşı bir mühendisin 3 katına yaklaşmış. Ortalama geliri.
1: Doğru. İnanırım.
0: 3 katına yaklaşmış. E o zaman ne yapacağız? Biz daha sanat. Üretim yapacak. Sanat sahibi, zanaat, zanaat sahibi. Zanaat
1: ya, Atatürk'ün dediği o.
0: Zanaat sahibi.
1: O kadar önemli ki. Evet. Öyle güzel ki.
0: Gençleri yönlendirmemiz gerekiyor. Üniversitelerdeki şeyi azaltacağız. Üniversite kapılarını azaltacağız. Belediye ve kamuyu kapağı atma yeri, yan gelip yatma yeri halinden çıkarıp özel sektörü destekleyip istihdamla birlikte o kalifiye personel sayısını artırdığımız zaman o zaman resmen bir çağı kapatıp bir çağı açmak gibi Türkiye çağ atlar. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri personel. Bakın çok iyi biliyorum. OSB'de
1: çalıştınız,
0: Pakistan'dan ve Hindistan'dan artık personel getiriyor. Çünkü Suriyelilerin birçoğu gitti. Yani eli anahtar tutan, iş sahibi olan. Çünkü orada daha büyük açık var. Gitti. Belki eşleri kaldı, çocukları kaldı ama kendi gitti. Usta olanlar gitti. E bu sefer Türklerden de çıkmıyor. E o zaman Pakistan'dan, Hindistan'dan, Afganistan'dan biz işçi getirmeye başladık. Çok acı bir tablo. Niye? Bizim gencimiz yok mu? Var. İşsizimiz yok mu? Var. Ne yapıyor? Yan gelip yatmaya alışmış. Eli anahtar tutmuyor. Biz sadece oku. Test çöz.
1: Sonuç yok.
0: Test çöz. Habire biz soru çözdürdüğümüz bir gençlerden bahsediyoruz. Çok acı. Nereye kadar gider? Acil bu eğitim sisteminden, bu modelden.
1: O kadar doğru ki.
0: Bu modelden dönmemiz
1: gerekiyor. Kesinlikle. Yoksa bitiyoruz. Mahvolduk. Halim Bey, eğitim sistemi çok özür diliyorum.
0: Buyurun.
1: Açıklama yaptı. Bir veya iki gün önceydi. Şu anda da gençlerin %31'i ne okula gidiyor ne işte çalışıyor dedi. Bakın eğitimsel.
0: Çok aç.
1: Yani ya dün ya bir öncesi gün resmi açıkladılar. %31'i dedi ne bir işi var ne de okulu var. Bomboş yatıyor aynen dediğiniz gibi. Ya biz bunlara zanaat, sanat öğretsek de çalıştırsak doğru değil mi? Pakistan'dan, Hindistan'dan eleman getirene kadar, Suriyeli'yi çalıştırana kadar biz onlara düşman değiliz bağışlayın ama bizim insanımız da çalışsın ne olur. Yani %31 gencimiz eğer ev genciyse hiçbir işe yaramıyor gibi duruyorsa bu normal bir şey mi Türkiye'de ya? Bir de genç bakın. Nüfusun demiyorum. Genç nüfusun %31'i. Bu çok dramatik bir şey yani. Bu çok acı bir şey yani. Bunu hazmedebilmek de çok kolay değil. Bu çocuklar ne olacak? Bu gençler ne olacak Ayıbi?
0: Şöyle bizim sistemimiz 22-23 yaşına kadar öğrenciyi okulda tutmak. Genci okulda tutmak.
1: Ne kadar acı bir şey var.
0: Çünkü üniversite öğreterek tek tutmak çare galiba. Gibi gözüküyor.
1: Ne öğreterek tutmak hiçbir bana şey. Söyleyin işte mesela.
0: Geçen hafta.
1: Ne uğruna?
0: Geçen hafta mezun olduğum Erciyes Üniversitesi İktisadi Ağrı Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencilerin dersine girdim Ömer Bey. İktisatçıların ve maliyecilere böyle okul hayatı, iş hayatı, kariyer planlama, anılarımız, yaşadıklarımız, hayatta karşılaşacakları zorluklar yaşa. Gibi konularda konuşuyorduk. Birkaç eski hocamızla da karşılaştığımızda ve bir şey dikkatimi çekti. Okulda öğrenci yok. Öğrenci yok. Derslerde öğrenci yok. Ve işin kötü tarafı şu. Çocuklar derse girmiyor.
1: Dedim, öğrenci yazılı var isim olarak ama derste yok.
0: Derste yok. Kaçmış. Devam yok. Devamsızlık yapıyor. Nerede? Kafede. Nerede? Arkadaşlarla beraber. Nerede? Dağın başında lak lak yapıyor. Bakın o biraz önce %31 hem öğrenci
1: eğitim
0: değil.
1: Sen yeni açıkladın.
0: Hem öğrenci değil. Hem işte çalışmıyor. Hiçbir yan şey gelip yatıyor. Ama onun dışındaki öğrenci dediğimiz de gitmiyor.
1: Yaşa. Bu da orada sıkıntı var. Fiilen öğrenci olan.
0: Şunu anlatıyor hocalar. Sınıfın mevcudu 100 öğrenci. Derse bir bakıyorsun 20 öğrenci var. 25 öğrenci var. 80 tane öğrenci nerede? Açık öğretim gibi bir şey. E o zaman şunu yapacağız. Açık öğretimi bitirmemiz lazım. Bu sefer genç diyor ki ha belki de şu da var. Hani hepsi de yan gelip yatıyor anlamında değil. Belki de part time bir yerde çalışıyor.
1: Bilemiyoruz.
0: Onu bilmiyoruz. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ama okula gelmediği kesin. Ama o öğrenci şunu söylüyor. Ya diyor arkadaş diyor. Açık öğretim fakültesinden hiç okulun yüzü görmeden sadece sınavdan sınava giden adamın aldığı diplomayla ben bu kadar emek vermişim, yüksek puan almışım, okulu kazanmışım, dirsek çürütmüşüm, aldığım diploma eğer aynı işi yapıyorsa ben niye okula devam yapayım ki diyor.
1: Sıkıntı orada var.
0: Çocukların, gençlerin kafa

0: tutmayalım. 11-12 yaşında ilkokuldan mezun olup gerek ailenin maddi durumu gerek çocuğun kapasitesiyle okumakta yüzü yok diyelim ya. Şu ya da bu nedenle. Bir çıraklığa verdiğin anda herhangi bir işte. Yaşa. İster sanayici, motorcu, kaportacı, berber, terzi kim oldu fark etmiyor. Bakkalın yana çırak verdiğin anda 4 yıl 5 yıl çıraklık, 2 yıl 3 yıl kalfalık. Sonrası ustalık. 20-21 yaşında bu çocuk çatır çatır çatır o yaptığı mesleğin ustası olur.
1: Zehir gibi olur.
0: Ama öbürü 22-23 yaşında okulu bitiriyor. İş arıyor. Yıllarca KPSS'ye girip de devlet memuru olmak için uğraşıyor. 29-30 yaşına geldiği anda diyor ki ya artık benim bir şeyler yapmam lazım. Artık o
1: yapamaz.
0: Ağaç kütük olmuş.
1: Yapamaz.
0: Eğilmez, bükülmez. Nasıl eğiteceksin? Ne yapacaksın? Eli nasıl anahtar tutacak? Kütükleşmiş, mümkün değil.
1: Çoğu da psikolojik.
0: Ve sonrasında ne yapıyor? Türkiye'de erkeklerde evlenme yaşı 29,5. Ne kadar acı. Sonra diyoruz ki biz nüfus niye geriliyor? Ekonomik mi? Hayır, eğitim. Biz 1950 ile 60'lı yıllarda %4-5-6 idi büyüme hızımız. Bugün 1,48. O zamanki Türkiye'nin ekonomik şartları, ailenin ekonomik durumu bugünkünden daha mı iyiydi? Hayır, değildi. Bugünkü durum onun zamanı 10 kat daha iyisi.
1: Çok daha
0: iyi. O zaman mesele ekonomik ya da geçim kaynağı değil, geçim sıkıntısı değil.
1: Eğitim.
0: Demek ki iş eğitim sisteminden, bu modelden kaynaklanıyor. O çocukları bu kapılarda süründürmekten vazgeçirseniz hayata daha erken atılır. Daha erken para kazanır. Üretim yapar, daha erken evlenir, daha erken çocuk yapar. Ve nüfusun artış oranı artar.
1: Bu şartlarda
0: mümkün. Model bu olmalı.
1: İşte bu şartlarda mümkün. Yani biz bu şartları değiştirmeden, bu şartlar üzerinden farklı bir şey beklersek saflıktan başka bir şey değil. Yani en büyük üzücü tarafı bu. Ve o sanat oku da önemli Kerim Bey. Yani şu gençleri özellikle sanat okullarına yönlendirmek, özendirmek. Bugün siz de gidiyorsunuz, ben de. Berberde çırak yok.
0: Yok.
1: Ayakkabı boyası yetişmiyor.
0: Maalesef.
1: Motorcu ustasının yanında çırak yok.
0: Maalesef.
1: Yani gelin kuyumcu da bile yok. Yani o kadar sıkıntılı bir şey ki bu. Şimdiki eğitim sistemi tabiri caizse dinamik gibi oldu yani, bilmiyorum ben de. Bunu kesinlikle bir an önce revize edip dünya şartlarına uygun biçime getirmek zorundayız. Ve o genç çocukları, o dima daha taze iken, diri iken hangi konuda eğitileceklerse sanat üzerine, batıda olduğu gibi veya direkt ilim, bilim adamı olarak yetişmeleri için fırsat yaratmamız gerekiyor. Onun dışında şansımız.
0: İnşallah. O zaman haftaya buradan biraz daha devam edelim bence. Çünkü konuşulacak konu çok.
1: O kadar çok yani.
0: Biz nesil kaybediyoruz.
1: Ettik.
0: Geleceğimizi kaybediyoruz. Maalesef.
1: En büyük problem.
0: Bu da acı. Acı, çok acı tablolar. Sonrasında insan ömrü evet uzuyor. O yaşam kalitesinden dolayı. Bu sefer de yaşlı nüfusumuz artıyor. Genç nüfus azalıyor. Bugün değil ama 30 yıl 40 yıl sonra bizim çocuklarımız, torunlarımız çok kötü bir Türkiye ile karşılaşmaması için bugünden alınacak yapısal önlemler.
1: Özellikle yapısal Ali Bey, özellikle yapısal. Bugüne kadar yapısal reform yapamadık maalesef.
0: Maalesef.
1: Açık olarak itiraf edeyim yani, bu kusura bakmasınlar.
0: Peki, kapanış cümlenizi alalım o zaman. Peki,
1: her şeye rağmen ümit varız inşallah. Her şeye rağmen Türkiye dimdik ayakta duracaktır. Her şeye rağmen bu insanlar, bu millet başaracaktır. Ben bütün benliğimle inanıyorum, her şeye rağmen.
0: İnşallah. Biz önümüzdeki hafta eğitimin ekonomiye olan etkileri, artıları ya da eksileriyle alakalı yine bu konudan devam edelim. Çünkü konuşulacak çok konu var. Geleceğimiz, ekonomimiz, her şeyimiz de bu eğitim sistemine bağlı. Eğitimin içerisindeki kalite başka bir şey de, o çocukları kaybetmek bambaşka bir şey. Ayrı bir şey. Haftaya buradan yine devam edelim. Teşekkür ederim Ömer Bey. Programımıza katıldınız. 91.8 Radyo Radar ve Kayseri Radar ortak yayından yaptığımız Ekonomi Sohbetleri programında biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. Haftaya kaldığımız yerden tekrar devam etmek ümidiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Piyasanın nabzını birlikte tutuyor, ekonominin rotasını beraber okuyoruz. Ekonomi Sohbetleri Halil İbrahim Öztürk ve Ömer Uzunoğlu'nun sunumuyla her pazartesi saat 9.30'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı.

0: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
1: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
2: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da sizlerle birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2002 yılına gideceğiz. 1 Ocak 2002. Türk aile hukukunda önemli değişiklikler öngören Türk Medeni Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'nun yürürlüğü ve uygulama şekli hakkındaki kanun yürürlüğe girdi. Evlilik birliğinin yönetiminde kadın ve erkeğe eşit söz hakkı tanındı. Aynı zamanda cinsiyet değiştirmeye de izin verildi. 3 Ocak 2002. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadınların streç, kot ve benzeri dışında pantolonları giyebilmelerine olanak tanındı. 5 Ocak 2002. Anayasa Mahkemesi'nin Fazilet Partisi'nin kapatılmasına ilişkin gerekçeli kararı resmi gazetede yayımlandı. Beyan ve eylemleriyle Fazilet Partisi'nin kapatılmasına neden olan İstanbul Milletvekili Nazlı Ilıcak ve Tokat Milletvekili Bekir Sobacı'nın milletvekillikleri sona erdirildi.

4 Şubat 2002. Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı Özel Kalem Müdürü Mehmet Halit Erbay, aynı odada çalıştığı sekreter arkadaşı Derya Yumak'ı vurduktan sonra intihar etti. MİT, olayın Erbay'ın geçirdiği bunalım nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. 9 Ocak 2002. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internetten gizli yazışmalar yaparak ulusal devleti hedef alan faaliyetler yürüttüğünü bildirdi. Perinçek, emeğillerde yer alan bazı ibareleri de açıkladı.

sana söyledik. 13 Şubat 2002. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Avrupa Birliği Komisyonu Ankara temsilcisi Karen Fogg'un internet üzerinden yaptığı yazışmaların kamuoyuna açıklanmasıyla ilgili inceleme başlattı. Milli İstihbarat Teşkilatı ise Fogg'un e-mail mesajlarının elde edilmesiyle hiçbir ilişkisinin olmadığını açıkladı. 6 Mart 2002, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, kamuoyunda kayıp trilyon davası diye bilinen davada, kapatılan Refah Partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan'ı evrakta sahtecilik suçundan 2 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum etti. 22 Mayıs 2002, Cumhurbaşkanı Sezer, daha önce bir daha görüşülmesi istemiyle iade ettiği, ancak mecliste aynen kabul edilen 4758 sayılı şartlı salıverme yasasını onayladı.

0: Zır deriz biz, la la la.
1: Biz zır deriz birisi. Zır derizden de alırsın.
0: Arar buluruz izini bilirsin. Zır deriz biz hem yazın.
2: 24 Mayıs 2002. Murat Karayalçın ve arkadaşları Sosyal Demokrat Halk Partisi'ni kurdular. 9 Haziran 2002. Boğazlardan tanker geçişlerini protesto amacıyla Türkiye Çevre Kozası'nın koordinasyonunda 527 sivil toplum örgütünün desteğiyle düzenlenen eylemde İstanbul Boğazı kısmen trafiğe kapatıldı. 29 Haziran 2002. Türkiye Futbol Milli Takımı Güney Kore'yi 3-2 mağlup ederek Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kazandı.

8 Temmuz 2002. Başbakan Ecevit, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'la görüştü. Başbakanlık Merkez Binası'na geçen Özkan, hükümetteki görevinden ve DSP'den istifa ettiğini açıkladı. Özkan'ı Kültür Bakanı İstemihan Talay, Devlet Bakanı Mustafa Yılmaz, Devlet Bakanı Recep Önal ve Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin istifaları izledi. 10 Temmuz 2002. Dışişleri Bakanı İsmail Cem ve Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu görevlerinden ve DSP'den istifa ettiler. 13 Temmuz 2002. Şair ve yazar Ece Ayhan hayatını kaybetti.

de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı, bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz.

15 Temmuz 2002. DSP'den ayrılan milletvekili sayısı 53'e ulaştı. 16 Temmuz 2002. DSP'den 6 milletvekili daha istifa etti. 23 Temmuz 2002. Yurtta etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Yozgat'ın Şefaatli ve Yerköy, Çorum'un Sungurlu ilçeleri ve Kars, Tokat, Sakarya ve Sivas'ta toplam 12 kişi hayatını kaybetti. 25 Temmuz 2002. Sağanak yağışların ardından Rize, Yozgat, Çorum, Tokat, Kars ve Muş'ta ölenlerin sayısı 35'e ulaştı. 3 Ağustos 2002. AB'ye uyum çerçevesinde tarihi adımlar atıldı. Meclise kabul edilen yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi dışında idam cezası kaldırıldı. Kürtçe'de dahil farklı ana dil ve lehçede yayına izin verildi. Ana dilde öğrenim serbest bırakıldı. Azınlık vakıflarına gayrimenkul edinme, kendi taşınmazları üzerinde tasarruf bulunma hakkı

yaptın. 22 Ağustos 2002 Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanıyla Fransa'nın en iyi yabancı kitap ödülünü aldı. 23 Ağustos 2002 Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle partiye resmen üye oldu. 23 Ağustos 2002 YDP'nin yeni adı Genç Parti olarak değiştirildi ve partinin genel başkanlığına iş adamı Cem Uzan seçildi. 25 Ağustos 2002 Eski İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, Yurt Partisi'ne katılarak yapılan olağanüstü genel kongrede genel başkanlığa seçildi.

3 Kasım 2002. Erken genel seçim yapıldı. 41.407.027 seçmenden 32.768.161'i sandık başına geldi. 8.638.866 seçmen sandık başına gitmezken %49.14 ile son 7 seçim içinde katılım oranı en düşük seçim oldu. 1999 seçimlerinde katılım oranı %87.9 olarak gerçekleşmişti. Seçimde 57. hükümeti oluşturan koalisyon partilerinin toplam oy oranı %14.71 oldu. DSP %1.22, MHP %8.36 ve ANAP %5.13, ana muhalefet partisi DYP ise %9.54 oy alıp seçim barajını açamadıkları için parlamentoya giremediler. Daha önce mecliste temsil edilen SP %2.49, YDP %1.15 oy oranıyla barajı aşamayan partiler arasında bulundular. Seçim sonucu %34.29 oy alan AK Parti 363 milletvekiliyle, %19.38 oy alan CHP ise 178 milletvekiliyle meclise girdi. 1954 yılından sonra ilk kez sadece iki parti mecliste temsil edildi. Toplam %1 oy alan bağımsız adayların sadece 9'u meclise girdi.

18 Kasım 2002. Abdullah Gül, Başbakan ve 24 bakandan oluşan 58. hükümetin listesini Cumhurbaşkanı Sezer'e sundu. Gül'ün başkanlığındaki AK Parti hükümeti, Cumhuriyet tarihi boyunca demokratik seçimler sonrasında parlamentoda tek partinin çoğunluğuna dayalı kurulan 13. hükümet oldu. 28 Kasım 2002, yazar ve şair Melih Cevdet Anday hayatını kaybetti. 29 Kasım 2002, organize suç örgütü elebaşı suçlamasıyla yargılandığı dava sonucunda hakkında tahliye kararı verilen Alaaddin Çakıcı, tutuklu olduğu Kocaeli 1 No'lu F tipi cezaevinden tahliye edildi.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şimdi reklamlar.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
8: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında her gün mobilya, lafta değil.
5: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniye götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.

0: vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair stratejik bir açıklama geldi. Bakanlıktan ilişkilerin kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmesinin hem Türkiye hem ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öncelikle Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli teknoloji vizyonunun kararlılıkla süreceğini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında toplandığını belirterek, Ekim ayına kadar tüm sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni düzenlemeleri duyurdu. Sandıklı, Serik ve Su şehrinde ağır ceza mahkemeleri kurulurken, Çerkeş Adliyesi, Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağlandı. Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e delegeleri ikna etmek amacıyla toplamda 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti. Bu iddiaların gölgesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi. Özel, belediyeden kurumsal bir açıklama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini belirterek, sessiz kalınan sürenin iddiayı gerçeğe yaklaştırdığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Küresel konjektürün olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, sanayicileri desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını kaydetti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Ankara Galatasaray Antalya Spor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konya Spor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanya Spor ise Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüp Spor Rize Spor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsun Spor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaeli Spor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'de iz bırakanlar.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde, Karatay sarayın taş taneciliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağ'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki Kervansaray'ın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de İz Bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

uykularımdan, uyan rüyalarımdan. Dayan, dayan gönlüm, dayan. Elbet.

kalksın bulutlarından. Uyan uykularımdan, uyan umutlarımdan. Dayan, dayan ruhum dayan. Elbet

biraz anlat. Nerede kafi derim? Ne zaman tutmaz ellerim dilim? Bana beni biraz anlat.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboyu'nun Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizatörü Joey Satriani, 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası. Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrialan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulguer katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevin Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrialan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkış'la Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanını bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Şimdi reklamlar.
1: Unutulmaz, unutulmaz.
2: Aygaz'ın taklitlerinden sakınmak için Aygaz'ınızı Aygaz bayiinden, Aygaz görevlisinden alın. Bu sese kulak verin.
1: Aygaz.
3: Tüm renkler uyum içinde buluşur, bir olur, divan olur. Divan.
4: Koçtaş'a gidiyorum, evimi çok seviyorum.
5: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergü

Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları

0: telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair stratejik bir açıklama geldi. Bakanlıktan ilişkilerin kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmesinin hem Türkiye hem ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi,

0: Öncelikle Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli teknoloji vizyonunun kararlılıkla süreceğini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında toplandığını belirterek, Ekim ayına kadar tüm sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni düzenlemeleri duyurdu. Sandıklı, Serik ve Su şehrinde ağır ceza mahkemeleri kurulurken, Çerkeş Adliyesi, Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağlandı. Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e delegeleri ikna etmek amacıyla toplamda 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti. Bu iddiaların gölgesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi. Özel, belediyeden kurumsal bir açıklama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini belirterek, sessiz kalınan sürenin iddiayı gerçeğe yaklaştırdığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Küresel konjonktürün olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, sanayicileri desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını kaydetti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüpspor Rizespor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsunspor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaelispor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
4: Sağlık Rehberi.
0: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşilburun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, "Ben gencim, bana olmaz." düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateşkara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgeler dışında kalan 9 belde için halkı göçe zorlayarak saldırı tehdidinde bulundu. Hürmüz Boğazı'nda tansiyonun yükseldiği ve karşılıklı tartışmaların yaşandığı kritik bir süreçte ABD yönetimi İran'ın kalıcı bir barışın temelini oluşturabilecek geçici ateşkes fikrine vereceği yanıtı beklemeye başladı. ABD istihbarat birimleri babasının ölümüyle sonuçlanan saldırıda ağır yaralanan ve uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan İran'ın yeni dini lideri Müçteba Hamaney'in rejimin savaş stratejisi ve diplomatik hanelerini gizlice yönettiğini değerlendiriyor. ABD ile İran arasında tırmanan gerilim bir yandan diplomatik kanalları zorlarken diğer yandan sahada sıcak çatışma riskini koruyor. Tarafların karşılıklı ateş açmasıyla sarsılan kırılgan ateş 14 maddelik yeni bir müzakere planıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor. ABD'nin hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinin Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde demirlenmesinin ardından 17 ABD vatandaşının tahliyesi için charter uçağı gönderileceği belirtildi. Çin'in ihracatı ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın küresel ekonomide etkilerinin hissedildiği Nisan ayında güçlü performans göstererek aylık rekor seviyeye ulaştı. İşgalci İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati mülteci kampında bir eve düzenlediği saldırıda 9 Filistinli yaralandı. Birleşmiş Milletler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da son bir yılda yaklaşık 40 bin Filistinli'yi yerinden ettiğini bildirdi. Dünya genelinde hane halklarının İran'daki savaşın getirdiği yüksek yaşam maliyetleriyle mücadele ederken, ABD hükümeti ortaklarıyla birlikte Venezuela'daki eski bir araştırma reaktöründe kalan zenginleştirilmiş uranyumu ABD'ye nakletti. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Nisan'da küresel gıda fiyatlarının artan enerji maliyetleri, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve bitkisel yağ fiyatlarındaki sert yükselişin etkisiyle ard arda 3. ayda da artarak son 38 ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: nerede?
1: Dünyayı kurtaran adam nerede?
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Bu açtığımız 3. cami oluyor 6 sene içerisinde. Bir tane de Kur'an kursu bitirdik. İnşallah bunların hepsi imkanları el verdikçe devam ediyor. Biraz önce bayanlardan bir tanesi dedi ki paranız mı yok? Niye yapmıyorsunuz? Şunu yapın, bunu yapın diye. Elhamdülillah paramız var. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de kaç tane belediye var biliyor musunuz? 1405 tane belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, faiz olmayan kaç tane belediye var? Cami açıyoruz. Dolayısıyla bunu övünerek söylüyorum. Elhamdülillah. Biz 2020'den beri bir kuruş kredi çekmedik. Faiz ödemiyoruz. Borcumuz yok. Elimizden geldiğince yasal çerçevede izinleri alarak bütün işlemlerimizi yapıyoruz. Yani bu cami yapıldı ama rastgele yapılmadı. Sanki siz bir konut ticaret alanı yapıyorsunuz gibi imar planına uygun ruhsatı alınarak, meskeni alınarak her şeyi yapıldı.
3: İnovasyon İş İnsanları Derneği yönetimi ile Genç İnovder Başkanı Serhat Özer, Tekno Algorat Oluşum Fikir Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Furkan Tükel ve ajans yönetimi düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Genç İnovder Başkanı Serhat Özer şunları söyledi.
5: Bu akşam İnovder Genel Merkezimizde TOFA Derneği'nin başkanı ve derneğinin kurucuları ağırlamaktayız. Birlikte akşam yemeği organizasyonumuz oldu. TOFA'da konuşma yapan panelistleri de bugün burada ağırlama fırsatı yakaladık. Oldukça verimli bir akşam geçiriyoruz. TOFA ile birlikte dirsek temaslarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak sponsorluğumuzda bulunmakta TOFA'ya.
3: Psikolog Ceyda Ünal, akran zorbalığının sıradan bir çocuk kavgası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti.
6: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye, bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor yani. Genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısımda ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek, işte bu sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim. Kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum. Yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
3: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 33 yaşındaki ve 62 yaşındaki şahıs yakalandı. Kayseri'de çalıntı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan bir miktar altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Spor'a Eyüp Spor maçı sonrası sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 1 milyon 150 bin TL adli para cezası ve Kuzey Alt, C, D, E ve Doğu Alt, C, D bloklarda yer seyircilere bir maç ceza verildi. Erciyes 38 FK, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde düzeltme playoff 2. tur rövanşı maçında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Spor'a 4-3'lük skorla yenildi ve sezonu tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Ünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarza 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552-836-3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair stratejik bir açıklama geldi. Bakanlıktan ilişkilerin kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmesinin hem Türkiye hem ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öncelikle Türkiye Yüzyılı Hedefi doğrultusunda yerli ve milli teknoloji vizyonunun kararlılıkla süreceğini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında toplandığını belirterek, Ekim ayına kadar tüm sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni düzenlemeleri duyurdu. Sandıklı, Serik ve Su şehrinde ağır ceza mahkemeleri kurulurken, Çerkeş Adliyesi, Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağlandı. Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e delegeleri ikna etmek amacıyla toplamda 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti. Bu iddiaların gölgesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi. Özel, belediyeden kurumsal bir açıklama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini belirterek, sessiz kalınan sürenin iddiayı gerçeğe yaklaştırdığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Küresel konjektürün olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, sanayicileri desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını kaydetti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider kadar Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüpspor Rizespor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsunspor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaelispor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz.

0: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
1: Sevgili Kayseri Radar takipçileri ve Radyo Radar dinleyicileri, bugün bir önceki yayınımızdan daha farklı bir anonsla başlıyoruz. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanı Mustafa Dirmen ile birlikteyiz. Hayırlı olsun diyorum. Hoş geldiniz.
2: Öncelikle çok teşekkür ederim. Bizi yayına davet ettiğiniz için de bundan ayrıca onur ve şeref duyduk. İyi yayınlar dilerim.
1: Teşekkür ediyorum. Başlamadan çok kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizlere sorularınızı 352-336-2598 numaralı WhatsApp hattımızdan ve şu anda izlemiş olduğunuz sosyal medya hesaplarımızdan ulaştırabilirsiniz diyorum. Tekrar hoş geldiniz ve tekrardan hayırlı olsun diyorum. Mustafa Bey, bizler sizi tanıyoruz ama hatırlatmak adına sizi tanıyabilir miyiz?
2: Ben 1981 İncesu doğumluyum. İncesuluyum. Organize sanayi bölgesinde mobilya imalatı yapıyoruz. Uzun yıllardır Büyük Birlik Hareketi'nin içerisindeyiz. Her kademede hizmet verdik elhamdülillah. Son olarak da genel başkanımızın takdiriyle Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevine getirildik. Rabbim mahcup etmesin inşallah.
1: İnşallah diyelim. Peki şimdi biz artık Büyük Birlik Partisi'ni sahada görmek istiyoruz. Görecek miyiz? Neler değişecek bundan sonra?
2: Şimdi biz 4 Nisan'da göreve geldik. Bir önceki dönem il başkanımıza da vermiş olduğu hizmetlerden dolayı da kendisine de teşekkür ederiz. Tabii Kayseri'de bundan sonraki süreç ne olacak? Biliyorsunuz ben göreve gelmeden önceki süreçte Alper Ocakları Kayseri İl Başkanlığı görevinde bulundum yaklaşık 2 yıl kadar. Alper Ocakları İl Başkanlığı görevinden sonra Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı görevine geldik. Tabii teşkilatın içerisinden ve tabandan gelen biriyiz biz. Bundan sonraki süreçte Büyük Birlik Partisi ile alakalı Kayseri'de neler değişecek? Evet, şimdi biz kararlıyız, iddialıyız. Ortaya bir vizyon koyacağız. Şu anda yönetim kurulumuz oluştu. Allah nasip ederse kongre kararı aldık. 17 Mayıs'ta Kadir Has Kongre Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Kongresi'ni gerçekleştireceğiz. Gerçekleştirdikten hemen sonraki süreçte Kayseri'de saha çalışmalarımıza başlayacağız. Aslında saha çalışmalarından ziyade şu anda mevcutta bizim ilçe başkanlarımız çalışmalarını devam ettiriyor. Melik Gazi ilçe başkanlığımız, Koca Sinan ilçe başkanlığımız, Hacılar ilçe başkanlığımız, Talas ilçe başkanlığımız şu anda sahada aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Kendileriyle sürekli ilçe başkanlarımızla zaten istişare halindeyiz. Melik Gazi teşkilatımızla alakalı biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde biz bir atama gerçekleştirdik. Genel merkezimizin ve teşkilat birimimizin, teşkilat başkanımızın da takdir ve tensipleriyle iş insanı Ramazan Topçu Beyefendi Melik Gazi ilçe başkanı olarak yetkilendirildi. Allah nasip ederse ayın 23'ünde eğer bir aksaklık meydana gelmezse Melik Gazi ilçe başkanlığımızın kongre süreci var. Yani 17 Mayıs'ta Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı'nın kongre süreci var. Hemen akabinde Melik Gazi ilçe kongremizi getireceğiz. Şu anda Melik Gazi ilçe teşkilatımız yaklaşık 40 kişilik bir yönetim kurulundan oluşuyor. İlerleyen günlerde bunu kamuoyuyla ilçe başkanımız açıklamalarda bulunacak. Yönetim kurulunu kamuoyuna tanıtacağız inşallah. Kendisi aktif olarak çalışmalarını şu anda sürdürüyor. Hatta şu anda 3858 koduyla 3858 üye kaydı kampanyasına gireceğiz. Allah nasip ederse onunla alakalı şu anda projelendirme ve Ar-Ge çalışmalarımız tamamlandı. Birkaç gün içerisinde Melik Gazi İlçe Başkanlığımız tarafından üye kaydı ile alakalı sürecimiz başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı'nda belirli noktalarda üye kayıt çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Bununla alakalı Kayseri'de Büyük Birlik Partisi ile alakalı neler değişecek? Evet, biz siyaset üreteceğiz. Memleketimize hizmet edeceğiz. Her alanda. Sahada olacağız. Tabanımıza ulaşacağız. Tabanımızı dinleyeceğiz. Tabanımızla beraber hareket edeceğiz. Her aşamada teşkilatlarımızla istişareler halinde.

0: olacağız. Ötekileştirmeden, kutuplaştırmadan yol gösterici muhalefet anlayışına sahip olacağız bir kere. Nezaket kurallar içerisinde seviyeli bir şekilde siyaset üreteceğiz. Ve bununla alakalı da şu anda çok şükür Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak yönetim kurulumuz 80 kişiden oluşuyor. Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığımızı önümüzdeki günlerde kamuoyuna tanıtacağız. 80 kişilik yönetim kurulumuz oluşurken de tabii ki içerisinden çalışmalarımıza katkı sağlayacak, sürekli sahada mücadele verebilecek ekip arkadaşlarımız, takım arkadaşlarımız, ARGE birimimiz, sosyal faaliyetler ekiplerimiz, sürekli istişareli ve koordineli hareket edeceğimiz için sahadan hiç çekinmeyeceğiz. İşte geçmiş dönemlerde bizim Alper Ocakları Kayseri İl Başkanı olduğumuz süreçlerde biliyorsunuz Alper Ocakları Kayseri İl Başkanlığı genel anlamda Kayseri'de zirve yapmıştı. Biz proje üretim noktasında yıl içerisinde ortalama 10 güne bir proje sığdırmışız Alper Ocakları Kayseri İl Başkanlığımızda. Ve şu anda da biliyorsunuz geçmiş günlerde Alper Ocakları Kayseri İl Başkanlığımıza yeni bir atama gerçekleşti. Alper Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı'nda şu anda mevcut başkanımız, geçmiş dönem ikinci başkanımız olan Sayın Serkan Kirtik şu anda Alper Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı başkanımız oldu. Alperen hareketimiz kaldığı yerden projelerine devam ederek hareketimize katkı sağlamaya devam ediyor.
1: Sizin yönetiminizde biz değişimleri şimdiden görmeye başladık. Bundan sonra neler olacak? Teşkilatlanmada en önemli husus ne olacak?
0: Şimdi bizim gördüğümüz birçok eksik hususlar vardı. Bir kere ilçe teşkilatlarımız mevcut sorumluluk alanlarında görevlerini icra edecektir. Halkımızla, milletimizle bir araya gelecekler. Oralardaki eksiklikleri giderecekler. Çalışma sahaları içerisindeki eksik olan tüm noktaları gözden geçirecekler ve oralarda olması için mücadelelerini verecekler. Örnek veriyorum, bugün işte Melik Gazi bölgesindeki eksik olan, bize bir sürü mesajlar geliyor mesela. Bu mesajlarla alakalı yine dediğimiz gibi ilçe başkanlarımız yol gösterici muhalefet anlayışına sahip olarak eksiklerin giderilmesi noktasında, memleketimize hizmet noktasında, Melik Gazi'mize hizmet noktasında çalışmalarını sürdürecekler. Faydalı işlere, sosyal sorumluluk projelerine imza atacaklar. Ama hep sahada olacağız.
1: Peki geçtiğimiz günlerde çok yakın bir zamanda genel başkan buradaydı biliyorsunuz. Evet. Peki ne gibi değerlendirmelerde bulundu? Kayseri'de eksik gördüğü teşkilat anlamında bir şeyler var mı? Beğendiği neler var? Ne gibi değerlendirmelerde bulundu?
0: Şimdi Kayseri'de teşkilatımız babında Sayın Genel Başkanımızın eksik gördüğü hiçbir hususu bize söylemedi. Tam tersine teşekkür etti bize Kayseri teşkilatımızla alakalı. Plansız olarak Kayseri'ye gelmişti Sayın Genel Başkanımız. Biliyorsunuz o gün Şarkışla'da bizim temel atma törenimiz vardı. Şarkışla Belediye'mizin, Büyük Birlik Partisi'nin olduğu için Şarkışla Belediyesi, orada temel atma törenlerimiz vardı. Sayın Genel Başkanımız da temel atma törenlerine katılmak üzere Ankara'dan Şarkışla'ya geçecekti. Geçerken de bir kahvaltı programı organize ettik ve Sayın Genel Başkanımızı ağırlamaktan onur ve şeref duyduk. Kendileri de bize teşekkür etti. Allah binlerce kez razı olsun Sayın Genel Başkanımıza. Bu noktada bizim eksik olan bir tarafımız teşkilat olarak yoktu. Artılarımız vardı. Basın, Kayseri'mizin gücü de basın mensuplarıyla bir araya geldiğinde sorular soruldu. Ve bu noktada Kayseri'mizin genel olarak yerelde sıkıntıları var mıydı? Genel başkanımızla Kayseri'mizle alakalı takipte olduğu için Kayseri'yi, tam tersine işte şunları ifade etti. Bundan öncesinde olduğu gibi bundan sonrasında da Kayseri gerçekten Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet noktasında eksiksiz ve kusursuz olarak yola devam ettiğini ve Menduk Başkanımızın da gerçekten Memlekete hizmet noktasında fedakarca ve çalışkan, dürüst ve ilkeli bir şekilde memleketimize hizmet ettiğinden dolayı da kendilerine çok teşekkür etti Sayın Genel Başkanımız.
1: Peki size bundan sonraki süreçte ittifak dahilinde programlarda görebilecek miyiz? Hep birlikte bir masada görebilecek miyiz?
0: Şimdi tabii ki, yani biz Cumhur İttifakı'nın bir paydaşıyız. Cumhur İttifakı'nda bir paydaş olduğumuz için bu noktada da geçen en son yapılan yerel seçimlerde, biliyorsunuz biz Büyük Birlik Partisi olarak yerel seçimlerde Cumhur İttifakı adayımız Sayın Menduh Büyükkılıç Beyefendi'ydi. Ve biz desteklerimizi Menduh Bey'e, Cumhur İttifakı'nın adayı olduğundan dolayı kendilerine çalışma yaptık. Ve şu anda da Cumhur İttifakımızın da Büyükşehir Belediye Başkanı kendisi. Desteklerimiz tabii ki devam edecek. Aynı masada, ortak bir masada elbette olacağız. Sürecimiz bu şekilde Cumhur İttifakı ile devam edecek, Allah nasip ederse inşallah.
1: Şimdi Mustafa Destici Bey'in açıklamaları da var biliyorsunuz, ekonomik anlamında. Ekonomik anlamda size de zaman zaman konuşuyoruz. Siz ne gibi değerlendirmeler yaparsınız? Dediği gibi ara zam yapılabilir mi bu süreçte asgari ücrete?
0: Şimdi hani bir tamir var, aşağıya tükürsen sakal, yukarıya tükürsen bıyık. Şimdi biz de bir sanayici olarak bugünkü ülkemizin gelindiği noktaya baktığımızda bizim de yanımızda bir takım arkadaşlarımız, kardeşlerimiz çalışıyor. Biz de onlara en yüksek şekilde ücret ödemeyi istiyoruz. Ama ortada da reel gerçekler var. Şimdi bugün organize sanayideki kiralarla alakalı süreci konuşacak olursak, işte bugün sanayicilerimiz ciddi anlamda kiralardan dolayı muzdaripler. Üretim noktasında. Mobilyanın merkezi Kayseri. Türkiye'de mobilyanın merkezi Kayseri. Ama mobilya sektörümüzde yaşadığımız birçok sıkıntılar var, hususlar var. Özellikle işte şu anki Hürmüz Boğazı'ndaki yaşanan sıkıntılar, ham maddenin yükselişini. Bugün nihai son tüketiciye giden mobilyaya yapılan, Ocak ayından beri yapılan zamlara da baktığımız zaman, ben bunu kendi sektörümüzle alakalı dillendirmek istiyorum. Baktığımız zaman 4-5 defa ham maddeye zamlar geldi. İşte süngerde, suntaydı, kumaştı vesaire gibi. Ama bu Türkiye'de elimizde olan unsurlarda değil, biliyorsunuz. Küresel yaşanan bir sıkıntı bu. Şimdi asgari ücrete ara zam verilmeli mi? Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi asgari hane. Yani bugün mevcuttaki asgari ücretin yetersiz olduğunu hep beraber görüyoruz. Ara zam verilmeli mi? Evet, ara zam verilmeli. Çünkü gerçekten insanlar bugün genel anlamda hayat pahalılığından çok şikayetçi. Bugün tekstilde, bugün gıdada, kirada, işte öğrencilerimizin genel anlamda giderlerini, yani 3-4 çocuklu bir eve baktığımızda okuyan öğrencilere, bir babanın tek başına çalışıp yetişme olana artık yersiz.
1: Evet.
0: Bununla
1: evet.
0: Alakalı ekonomi noktasında hükümetimiz üstüne düşen görevleri harfiyen yerine getiriyor. İnşallah ara zammı da verirlerse milletimiz de bundan çok memnun olacaktır. Ve bir nebze de olsa biraz daha rahatlayacaklarını umut ediyoruz.
1: Evet, şimdi işvereni de düşündüğümüzde onlar için daha zor oluyor.
0: Şimdi işvereni de düşündüğümüzde, yani biz bu süreçte istihdam üretmeye, yaratmaya devam ediyoruz. Ama şöyle de bir durum var. Bu hayat pahalılığından ve artık belli bir noktada da piyasalar da daraldı. Faizlerin yüksek oluşu üretimi birazcık böyle tıkıyor. İster istemez şu anda faizler yüksek olunca üretime dönecek paralar faizle değerlendiriliyor. Bu sefer de piyasada biraz hareketsizlik meydana geliyor. Ama biz düzeleceğine inanıyoruz. Düzelecek inşallah. Ama asgari ücrete bir ara zam verilmesine tarafız.
1: Evet. Şimdi biz sanayi şehriyiz, ticaret şehriyiz diyoruz. Artık spor şehriyiz. Spor başkenti olarak da seçildik.
0: Şimdi öncelikle bu hayırlı uğurlu olsun inşallah memleketimiz için. Kayseri'miz altyapısı, tesisleri, yetiştirdiği sporcular ve spora verdiği değerle artık sporun başkenti olmuştur.
1: Evet.
0: Her alanda yükselen başarı grafiğimizle Kayseri'miz sadece bir şehir değil, sporun kalbinin attığı da bir merkez haline gelmiştir. Bundan da onur ve mutluluk duyuyoruz. Çok şükür.
1: Evet. Peki şimdi sizden bundan sonraki süreçlerde yapılacak çalışmaları genel anlamda dinlemek isteriz. Neler olacak? Kayseri'de örneğin eksik gördüğünüz neler var? Biz burada desteğimizi vermek isteriz, göstermek isteriz, bunu düzeltmek isteriz dediğiniz.
0: Şimdi Kayseri'mizle alakalı eksik gördüğümüz hususlar zaman zaman dile geliniyor. Ama bu noktada Büyükşehir Belediye'miz, Melik Gazi Belediye'miz, Koca Sinan Belediye'miz, Talas Belediye'miz, yani bugün yapılan hizmetleri görmemezlikten gelemeyiz. İşte Kartal Kavşağı'yla alakalı Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmada, evet biz mesela Kartal Kavşağı'yla alakalı sürekli sıkıntılar vardı. Çünkü özellikle sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde ciddi bir yoğunluk meydana geliyor idi. Bu yoğunluğun neticesinde orası projelendirildi. Çok şükür ilerleyen dönemlerde Kartal Kavşağı hizmete girdiği zaman Kayseri'miz ve o güzergah bir nefes alacak. Yani bu noktada biz genel başkanımızın da tabiriyle Büyükşehir Belediye'mizden ve ilçe belediyelerimizden, Melik Gazi, Koca Sinan, Talas'tan çalışmalarından gayet memnunuz. Yani bu noktada herhangi bir Kayseri'mizde sıkıntının olmadığını düşünmüyoruz. Yani bir sıkıntımız yok elhamdülillah. Belediyelerimizin çalışması noktasında bizim mevcutta 9 tane biliyorsunuz belediye meclis üyemiz var, 2 tanesi de Büyükşehir Belediye Meclis üyemiz. Büyükşehir Belediye Meclis üyelerimizle oturup istişarelerde bulunduğumuz zaman ve bundan sonraki süreci değerlendirme noktasında tabii ki sıkıntılar oluyor mu? Yani bunlar çok dikkate alınacak hususlar da değil yani. Buralarda gerekli çalışmalarda yapıldığından dolayı memleketimiz gerçekten her geçen gün sanayisiyle, sporuyla, ticaretiyle yoluna devam ediyor.
1: Evet. Şimdi ben ara sıra bakıyorum, sayfalar arası geçiş yapıyorum da destek mesajları da var. Hepsini tek tek okuyamıyorum. Hayırlı olsun temennilerini iletiyorlar sizlere. Peki Alperen Ocakları'na alt bir başlık açacak olursak, oradaki teşkilatlanma nasıl?
0: Şimdi Alperen Ocakları'na alt bir başlık açacak olursak, Alperen Ocakları Kayseri İl Başkanlığımız, biz devrettikten sonraki süreç içerisinde ekibimiz daha da kuvvetlenerekten, daha da vizyonunu geliştirerekten, yönetim kurulunu daha da genişleterekten projelerine devam ediyor. Önümüzdeki günlerde, hatta dün Ocak binamızda yapmış olduğumuz istişarede 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle şu anda Alperen Ocakları'mız bir ödüllü futbol turnuvası yapacak. Ve 19 Mayıs'ta futbol turnuvamız son bulacak. Ödüllü de olduğu için bu turnuvamız liseler arası gerçekleşecek. Liseli gençlerimizle kendi aralarında şu anda ekipler oluşturuldu. Önümüzdeki günlerde bu süreci hep beraber izleyeceğiz ve inşallah Allah nasip ederse sizleri de davet edeceğiz. Turnuvanın sonunda liseli gençlerimize ödüllü olduğu için hediyelerini takdim edeceğiz. Gençlerimiz çalışıyor. Lise, orta öğretim teşkilatlarımız var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Ocak İl Başkanımız, ocağımıza yabancı bir isim olmadığı için yıllardır hareketimizin içerisinde, teşkilatımızın içerisinde görev almış, hizmet etmiş bir arkadaşımız. Bundan dolayı hiç zorlanmıyoruz. Tabii ki Alperen Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Büyük Birlik Hareketimizin gençlik yapılanmasıdır bu süreç içerisinde. Ocaklarda ilerleyen dönemlerde, üniversiteden sonraki süreçlerde teşkilatımız içerisinde görev alacak kardeşlerimiz elbette ocaklarımızda yetişip siyasette olması gerektiği noktalara getiriliyor.
1: Eğitim faaliyetleri vardı, devam ediyor mu?
0: Eğitim faaliyetlerimiz devam ediyor. Şu anda Ocak İl Başkanımıza yapmış olduğumuz görüşmelerde futbol turnuvamızdan hemen sonra, okullar kapandıktan sonra yaz kurslarımız başlayacak. Yaz kurslarımızın içerisinde yine bilgisayar kursu ve yapay zeka ile alakalı şu anda bir proje geliştiriyorlar. Basına önümüzdeki günlerde inşallah Ocak İl Başkanlığımız tanıtımını gerçekleştirecek bunun. Faaliyetleri Ocak İl Başkanlığımızın devam ediyor.
1: Ramazan ayında da sizin sahada çalışmalarınız oluyor, iftar çadırı gibi. Bunun nasıl bir dönüşü oluyor? Nasıl hazırlık yapıyorsunuz?
0: Şimdi geçen yıl 2025 yılı Ramazan ayında biz bunu plansız olarak Sizinle yine program yapmıştık, hatırlıyorsunuzdur. Evet. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu iftar çadırında plansız olarak yapılmış, yola çıkılmış, tamamen finansı yapılamamış, organize edilememiş. Yine Melik Gazi Belediye'mizden çadır talebinde bulunulmuş, Kayseri Valiliğimizden yer temini noktasında dilekçelerimiz yazılmış ve olumlu cevaplar alındıktan hemen sonra bunu eyleme dönüştürdük. 2025 yılında Ramazan ayında iftar çadırını kurduğumuzda kendi içimizden 3-4 tane arkadaşımız, abimiz buradan iftar çadırıyla alakalı bugünlük yemeği biz karşılayacağız, biz hayriye mi olacak dediler, yola çıktık. Daha sonraki süreç içerisinde şehit lider Muhsin Başkanımızın isminin geçtiği her yerde, inanın, dualı ve şühedalı bir hareket olduğumuz bir kez daha ortaya çıkıyor. Rabbim mekanını cennet eylesin liderimizin. Öyle bir bereketlendi ki Muhsin Başkanımızın ismi o çadırda geçti ya, hayırseverlerimiz telefon üzerine telefon açtılar. Çünkü bizdeki her şey şeffaftı. Kapasitemiz belliydi. Yemek fiyatını da yemek şirketimizde zarara uğratmayacak şekilde hijyenik bir ortamda, ev yemeğe şeklinde, böyle ev yemeğini de aratmayacak şekilde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırma noktasında çadırlarımız kuruldu. Hayırseverlerimiz yemeklerini verdiler. İnanın, şimdi ufak bir anekdot, bu sene yaşadığım, ben 30 gün boyunca biliyorsunuz hep iftar çadırında oldum. Evet. Evimde hiç iftar açmadım. Hep çadırda ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle beraber, gelen misafirlerimizi de ağırlayaraktan aynı sofrada besmele çekme şerefine nail oldum. Topaklı'dan bir partimizle alakası olmayan, Alper Ocakları ile yakından uzaktan ilişki olmayan bir arkadaşımız bizi gelmiş. Çadırı sosyal medya hesaplarımızdan görmüştür. Çadırı birkaç gün gelmiş, izlemiş. Çadırdaki işleyişi izlemiş. Sonra akabinde yanımıza geldi. Ben dedi, burada dedi yemek vermek istiyorum dedi. Buyurun dedim, tabii ama sizi tanıyabilir miyiz dedik. Yani biz hadi gel yemek ver, her önüne gelen de orada yemek veremiyordu netice itibariyle. Sizi tanıyabilir miyiz dedik. İşte ben Topaklı'dan geldim dedi. Ondan sonra iftar çadırında dedi, birkaç gündür ben takip ediyorum dedi. Nezaket kuralları içerisinde hiç kimsenin kalbini kırmadan, hiç kimsenin böyle üzmeden, saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde, yani neticede ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz orada, takip ettim, her şey dedi burada pozitif, çok güzel, gerçekten Allah rızası için yapılan dedi bir hayır işi dedi. Ve Muhsin Başkan'ın da dedi ismi geçtiği için dedi benim dedi tüylerim diken diken oluyor, vicdanım dostu dedi, ben dedi burada dedi şehit liderin dedi adına yemek vermek istiyorum dedi. Peki dedik. Yani bu Topaklı'dan. Yani bunun gibi onlarca anekdotlarımız var, yaşadığımız anekdotlar var. Yine 2025 ve 2026 ortalama 250 ve 300 kişilik kapasite değildi çadırımız. Alper Ocakları Genel Başkanımızı biliyorsunuz, Kayseri'ye davet ettik. Evet. İftar çadırımızda Alper Ocakları Genel Başkanımız Sayın Alican Kocaman Beyefendi aramızda bulundular. İftar çadırında ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz de aynı sofrada besmele çektiler, iftarlarını açtılar. Mutlu bir, huzurlu bir şekilde Kayseri'den döndüğünü ifade etti, teşekkür etti Kayseri teşkilatımıza, Ocak teşkilatımıza. İftar çadırımız Allah nasip ederse yine devam edecek. Ve Alper Ocakları Genel Başkanımız Kayseri'ye geldiğinde kıymetli büyüğümüz Kayseri Valimiz Sayın Gökmen Çiçek Beyefendi'yi ziyaret ettiğimizde, kendisine çadırla alakalı bilgi verdiğimizde, kendisinin de bilgisi olduğunu, tabi programlarının yoğun olduğundan dolayı çadırı ziyaret edemediğini ve en güzel olan da şuydu, Sayın Valimiz bize şunu ifade etmişti: şimdi dedi biz dedi iftar çadırlarına genelde gittiğimizde haliyle biraz kalabalık oluyoruz dedi. Bu sefer dedi biz yemeğe oturduğumuzda ister istemez dedi biz biraz sıkıntıya giriyoruz dedi. İster ihtiyaç sahibi kardeşlerimiz dedi orada yemek yiyip iftarlarını açması gerekirken, biz orada işgalci durumuna düşüyoruz dedi. Bundan da rahatsızlık duyuyoruz dedi. Ama dedi biz dedi iftar çadırı, iftar yemeğinden sonra dedi, çadıra gelip çay içtiğimiz zaman dedi, daha büyük haz alıyoruz dedi. Yani Kayseri valimizin bu şekilde düşünmesi beni orada böyle çok mutlu etti. Böyle biraz da tüylerim diken diken etti o açıklaması. Allah kendisinden razı olsun. Rabbim başımızdan Kayseri valimizi eksik etmesin.
1: Amin.
0: Kayserimiz için gerçekten kıymetli valimiz büyük bir şans. Ve inşallah dedi önümüzdeki yıl Alper Ocakları bu işi yapıyor. İftar çadırı işini. Önümüzdeki yıl dedi valimizin de vereceği destekle çadırımızı 1000 kişiye çıkaralım dedi. Ben de orada şöyle bir açıklamada bulunmuştum. Sayın valim dedim, İnşallah dedim önümüzdeki yıl Alper Ocakları olarak bu çadırı kurmayız dedim. Sonra durdum. Neden dedi sayın valimiz? İnşallah dedim ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin refah düzeyi yükselir. Onlar da çocuklarıyla beraber evlerinde mutlu ve huzurlu yuvalarında iftarlarını açarlar. Buralara gerek kalmaz demiştim kendisine.
1: Sayı gitgide azalsa aslında bizim için daha iyi oluyor.
0: Tabii yani biz bunu şu anlamda iftar çadırımızı bunu olağanüstü bir çalışma olarak görmek istemiyoruz. Bunu bir nevi biz dara düşmüş olan ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin o gün iftarlarını açmaları için sadece hayırseverlerimizin destekleriyle buna köprü oluyoruz. Evet, bundan memnun oluyoruz. Çünkü bizim için en azından safımız belli.
1: Evet.
0: Ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin de abilerimizin de Allah kendilerinden razı olsun tüm hayırseverlerimizin. Çünkü ciddi bir bütçeyle giriliyor ve bir gün bile biz orada sıkıntıya düşmüyoruz. Her gün bir sistem var. O sistem içerisinde o yemek çıkıyor sıcak sıcak. O kardeşlerimizle, ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle bir araya geliyoruz. Hayırseverimizi buluşturuyoruz. Bundan dolayı o ambiyanstan mutluluk duyuyoruz. Ama her geçen günde inşallah sayının düşmesini arzu ediyoruz.
1: Evet.
0: Önümüzdeki yıl sadece Kayseri için değil. İnşallah İslam coğrafyasının hiçbir yerinde İftar çadırlarına gerek duyulmaz, yardımlara gerek duyulmaz. Müslüman güçlü olmalıdır.
1: İnşallah. Şimdi seçime ne az ne de çok bir zaman var. Tam ortalarındayız diyebiliriz. Sizin bunun için bir hazırlığınız olacak mı ayrıca?
0: Tabii ki genel başkanımızın da o günde ifade ettiği gibi biliyorsunuz biz Büyük Birlik Partisi, Kayseri Develi Teşkilatımız, Develi'de. İkinci parti konumunda meclis üyelerimiz var. Develi Meclisi'nde meclis üyelerimiz var. Ciddi de bir Develi'de biz oy aldık. İki dönemdir de biz orada ikinci partiyiz.
1: Evet.
0: İki tane büyükşehir belediye meclis üyesi, 7 tane de meclis üyesi çıkartmış bir hareketiz orada. Oradaki mevcut ilçe başkanımız Sayın Serdar Yıldırım başkanımıza, büyükşehir belediye meclis üyemiz Sayın Ramazan Aylanca, yine büyükşehir belediye meclis üyemiz Sayın Sabri Sosun'a, geçmiş dönem kıymetli büyüğümüz, abimiz, belediye başkan adayımız Sayın İmdat Güven Bey'e de çalışmalarından dolayı gerçekten teşekkür ederim. Takdire şahan, ciddi bir çalışma içerisindeler ve seçimler hemen bittikten sonra bile Develi teşkilatımız hızını kesmeden yollarına devam ettiler. Kongre yaptılar. Serdar Yıldırım başkanımız göreve geldi. Göreve geldikten hemen sonra yine teşkilatımız desteklerini esirgemeden Develi'de yine birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Yani bugün seçim olsa Develi teşkilatımız evet seçime hazır. Şimdi diğer teşkilatlarımızı da sanki yarın seçim olacakmış gibi ilerleyen günlerde teşkilatlarımızın sahadaki çalışmalarını göreceksiniz. Melik Gazi teşkilatımızın, Koca Sinan teşkilatımızın, Hacılar teşkilatımızın, Hacılar teşkilatımızda biliyorsunuz Sayın Serdar Sarıçam, kamuoyunda tanınırlığı olan Turizm İşletmecileri Derneği'nde başkanlığını yürüten bir abimiz. İlerleyen günlerde çalışmalarını artık sahaya da buluşturacağız. Hacılar, Talas, İncesu ilçe başkanımız Sayın Mahmut Yıldırım Bey, Talas ilçe başkanımız Sayın Hakan Taşpınar Beyefendi. Şu anda hepsinin kongreden sonraki sürecini. Aslında onlar da şöyle, bizim bir kongre sürecimiz var. Kayseri İl Başkanlığı olarak, işte il başkanı olarak da göreve atandık. Burada işte yönetim kurulumuz falan da oluşturulurken ilçe başkanlarımız da ısrarlı bir şekilde, heyecanlı bir şekilde göreve geldikleri ilk günkü heyecanla, azimle kendilerini ifade etmek istiyorlar. İlçelerinde mevcuttaki halkımızla Büyük Birlik Partisi'ni buluşturacaklar inşallah. Bütün teşkilatlarımız 17'sinden sonraki süreç içerisinde aktif bir şekilde sahada rollerini üstlenecekler. Tabii burada bazı ilçelerde Büyük Birlik Partisi olarak yokuz. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi Melikgazi teşkilatımızı kongre sürecine götüreceğiz. Akabinde Sarıoğlan, Tomarza, Pınarbaşı, buraları yenileyeceğiz. Sarız'da şu anda mevcut da ilçe başkanımız var. Çalışmalarını sürdürüyor. Aktif bir rol üstlendi Sarız'da. İnşallah önümüzdeki günlerde Sarız ilçe başkanımızla da Sarız'da bir programda bir araya geleceğiz. Bu taraftan işte Yeşilsar ve Yahyalı ile alakalı çalışmalarımız yapılıyor. Herhalde birkaç gün içerisinde Yahyalı ilçe başkanlığımızı da açıklamasını yapacağız. Yani genel anlamda mevcuttaki ilçelerimizin tamamında Büyük Birlik Partisi'ni teşkilatlarını, tabelalarını her yere asıp aktif bir rol üstlenecekler. Bu Özvatan'da da, Felahiye'de de, Sarıoğlan'da da, Pınarbaşı'nda da, Tomarza'da da, bütün ilçelerde Büyük Birlik Partisi olarak hem ilçe başkanlarımız hem de ocak ilçe başkanlıklarımız olacak.
1: Evet.
0: Bunların açılışlarını yapacağız. İlçe başkanlarımızın görevlendirmelerini yapacağız. Ziyaretlerimizi, temaslarımızı sürdüreceğiz. İlçelerimizdeki ziyaretlerimizi hız kesmeden sürekli olarak bütün devam ettireceğiz inşallah.
1: Ama ilk etapta odak Develi mi olacak?
0: Yani şimdi tabii ki, yani Develi'de biz güçlü bir teşkilatız. Develi'de biz varız. Yani Develi'de önümüzdeki günlerde bu ziyaretimiz gerçekleştireceğiz inşallah. Bütün teşkilatlarımızı Develi standardına ulaştıracağız. Ulaşacaklar inşallah.
1: Evet, inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim.
0: Buradan Kayseri kamuoyuna, Büyük Birlik Partisi'ne destek vermelerini, teşkilatlarımıza çay içmeye, Ocak İl Başkanlığımıza çay içmeye davet ediyoruz. Bu noktada bizlerden desteklerini ve emeklerini esirgemezlerse, emin olsunlar ki Büyük Birlik Partisi olarak Şehit Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın da bırakmış olduğu emaneti ve sancağı yere düşürmeden yolumuza devam edeceğiz inşallah. Buradan da bize gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı da Kayseri kamuoyuna çok teşekkür ediyorum. Bir de eklemeden geçemeyeceğim. Biliyorsunuz geçmişimiz birkaç gün öncesinde Mustafa Keser Kayseri ile alakalı bir benzetmede bulundu. Tabii benzetmede bulunurken de kendisini tarif etti anladığım kadarıyla Mustafa Keser. Çünkü yıllarca bu memlekette ve bu ülkedeki yediği ekmeğe ve bu millete ihanet etti. Bir Yahudi benzetmesi yaptı. Biz ilk günden beri kamuoyuna bununla alakalı nezaketsiz konuşmasını şiddetle kınadık. Sonra akabinde Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu Bey 15 Mayıs'ta Mustafa Keser'in konseri varmış. Yani hem Yahudi benzetmesi yapacaksın kadim şehir Kayserimize ve Kayseri halkımıza, Selçuklu mirası olan şehrimize, ticarette, sanayide ahlaklı bir şehir olan memleketimize. Sonra 15 Mayıs'ta Kayseri'ye geleceksin, konser vereceksin. Hayır, bunu kabul etmedik, etmiyoruz da zaten. Bununla alakalı da tavrımızı net bir şekilde Büyük Birlik Partisi Kayseri İl Başkanlığı olarak koyduk. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Şaban Çopuroğlu Vekilimiz de bununla alakalı bir çağrıda bulundu. Konserinin iptal olması noktasında Sayın Vekilimizin de bu adımından hemen sonrasında çağrısı karşılık buldu. 15 Mayıs'taki konseri iptal oldu.
1: Evet, salonda bakılmış.
0: Ve yani Mustafa Keser şöyle bir gaflette bulundu tekrarı. Özür dilenecek bir şey yok dedi.
1: Evet.
0: Yani bu da kendi ayıbı zaten. Biz yine kendisini şiddetle kınıyoruz. Ve kınamaya da devam edeceğiz. Kayserimizden ve Kayseri'deki halkımızdan özür dilemediği süreç içerisinde de vereceği konserler ve programlarda emin olsun ki karşılığını bulamayacak.
1: Evet.
0: Karşılığını bulamayacak. Kayseri'ye her konsere geldiğinde karşılık bulamayacak. Ve buradan da Sayın Vekilimiz Şaban Çoburoğlu'na da çok teşekkür ediyoruz. Yanındayız açıklamalarından dolayı. Kendisini de destekliyoruz. Kendisine de çok çok teşekkür ediyoruz Sayın Vekilimize.
1: Mustafa Keser ikinci açıklamasından sonra bize ikinci kez özür borçlanmış oldu bu vesileyle.
0: Tabii ki tekrardan gaflette bulundu. Yani ne kadar hoş olmayan. Yani bunu videonun diyor tamamını bir dinleseniz diyor. Kaç kere dinleyeceğiz kardeşim senin videonu yani. Yani kendini anlattın o videoda. 81 yaşındasın ama hala kendini yetiştirememişsin.
1: İfade edememiş diye.
0: İfade edememişsin. Biz kendisine o sözü iade ediyoruz. Ben ona şu benzetmede bulunuyorum. Kendisini tarif etmiş. Kendisini tarif etmiş.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz bunun için.
1: Biz genel olarak artık Büyük Birlik Partisi de Kayseri'de var demek istiyoruz. Sizi de sahada göreceğimize inanıyoruz.
0: Biliyorsunuz Alper Ocaklar İl Başkanlığı yaptığımız dönem içerisinde hep sahadaydık. Hı hı. Yine şimdi Alper Ocakları Teşkilatımız sahada. Bundan sonra da Allah'ın izniyle Rabbim bizleri mahcup etmesin. Halkımızın da desteğiyle, teşkilatlarımızın da desteğiyle, tüm ilçe başkanlarımızın da desteğiyle bu noktada sahada varlığımızı devam ettireceğiz. Buradan yönetim kurulumuza, yeni oluşan yönetim kurulumuza yanımızda olduklarından dolayı, vermiş oldukları desteklerden dolayı Büyük Birlik Partisi İl Teşkilatı'na çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlarıma yanımızda olduklarından dolayı, vermiş oldukları desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Alper Ocakları Kayseri İl Başkanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Geçmiş dönemlerde il başkanlığı yapmış abilerimizle bir araya geliyoruz. Gelmeye devam ediyoruz. Bu noktada bize vermiş oldukları desteklerden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizlere il başkanlığı sürecinde yetkilendirme yapıldıktan sonra hızlı bir şekilde bizlere mesaj atan, arayan siyasi parti temsilcilerine, STK temsilcilerine, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Menduk Büyük Kılıç Beyefendi'ye, Melikgazi Belediye Başkanımıza, Koca Sinan Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Bu noktada vermiş oldukları desteklerden ve arayıp hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarından dolayı. İnşallah Büyük Birlik Partisi yeni bir vizyonla sahada gerektiği yerde olması gerektiği noktada bulacak. Bir de biz hız kesmeden gecemizi gündüzümüze katarak yarın seçim olacakmış gibi çalışmalarımıza devam ettireceğiz. Rabbim mahcup etmesin inşallah.
1: İnşallah. Hayırlı olsun diyorum tekrardan.
0: Teşekkür ederiz inşallah.
1: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Siyasetin kalbi burada atıyor. Gündemin perde arkasını, kritik gelişmeleri ve yorumları ekranlarınıza taşıyoruz. Siyasi Gündem, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her pazartesi saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Yayın tekrarı.
2: Yeni projeler, yükselen destinasyonlar, değişen rotalar ve sektörün gerçek gündemi bu ekranda. Kayseri'nin turizm potansiyeline yakından bakıyoruz. Gündem Turizm, Mehmet Doğan'ın sunumuyla her cumartesi saat 17'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
3: Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Bu açtığımız 3. cami oluyor 6 sene içerisinde. Bir tane de Kur'an kursu bitirdik. İnşallah bunların hepsi imkanları el verdikçe devam ediyor. Biraz önce bayanlardan bir tanesi dedi ki paranız mı yok? Niye yapmıyorsunuz? Şunu yapın, bunu yapın diye. Elhamdülillah paramız var. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de kaç tane belediye var biliyor musunuz? 1405 tane belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, faiz olmayan kaç tane belediye var? Cami açıyoruz. Dolayısıyla bunu övünerek söylüyorum. Elhamdülillah. Biz 2020'den beri bir kuruş kredi çekmedik. Faiz ödemiyoruz. Borcumuz yok. Elimizden geldiğince yasal çerçevede izinleri alarak bütün işlemlerimizi yapıyoruz. Yani bu cami yapıldı ama rastgele yapılmadı. Sanki siz bir konut ticaret alanı yapıyorsunuz gibi imar planına uygun ruhsatı alınarak, meskeni alınarak her şeyi yapıldı.
1: İnovasyon İş İnsanları Derneği yönetimi ile Genç İnovder Başkanı Serhat Özer, Tekno Algorat Oluşum Fikir Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Furkan Tükel ve ajans yönetimi düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Genç İnovder Başkanı Serhat Özer şunları söyledi.
3: Bu akşam İnovder Genel Merkezimizde TOFA Derneği'nin başkanı ve derneğinin kurucuları ağırlamaktayız. Birlikte akşam yemeği organizasyonumuz oldu. TOFA'da konuşma yapan panelistleri de bugün burada ağırlama fırsatı yakaladık. Oldukça verimli bir akşam geçiriyoruz. TOFA ile birlikte dirsek temaslarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak sponsorluğumuzda bulunmakta TOFA'ya.
1: Psikolog Ceyda Ünal, akran zorbalığının sıradan bir çocuk kavgası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti.
4: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor yani. Genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısımda ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek, işte bu sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim. Kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum. Yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
1: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 33 yaşındaki ve 62 yaşındaki şahıs yakalandı. Kayseri'de çalıntı forklütle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan bir miktar altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayserispor'a Eyüp Spor maçı sonrası sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 1 milyon 150 bin TL adli para cezası ve Kuzey Alt, C, D, E ve Doğu Alt, C, D bloklarda yer seyircilere bir maç ceza verildi. Erciyes 38 FK, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde düzeltme playoff 2. tur rövanşı maçında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Spor'a 4-3'lük skorla yenildi ve sezonu tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın. Radyo Radar hava durumundan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle: Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Ünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarza 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniyi Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye.

0: Buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, kum smoğla uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kum Smoğla AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smoğla gelmek için bahaneniz çok.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair stratejik bir açıklama geldi. Bakanlıktan ilişkilerin kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmesinin hem Türkiye hem ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öncelikle Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli teknoloji vizyonunun kararlılıkla süreceğini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında toplandığını belirterek, Ekim ayına kadar tüm sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni düzenlemeleri duyurdu. Sandıklı, Serik ve Su şehrinde ağır ceza mahkemeleri kurulurken, Çerkeş Adliyesi, Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağlandı. Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e delegeleri ikna etmek amacıyla toplamda 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti. Bu iddiaların gölgesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi. Özel, belediyeden kurumsal bir açıklama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini belirterek, sessiz kalınan sürenin iddiayı gerçeğe yaklaştırdığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Küresel konjonktürün olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, sanayi

0: Spor haberleri başlıyor.
1: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüpspor Rizespor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsunspor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaelispor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızda olacağız.

Gökhan Kırdar 2 Haziran 1970 tarihinde Aydın'da dünyaya geldi. Babası Nevzat Kırdar, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi mezunu bir resim sanatçısıydı. Annesi Müzeyyen Kırdar ise Güzel Sanatlar Lisesi mezunuydu ve resim öğretmenliği için Aydın'a gelen babasıyla 1958 yılında evlendi. Ablası ve ağabeyin ardından ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen sanatçı, henüz 5 yaşındayken gitar ve tuşlu enstrümanlar çalarak şarkı söylemeye ve melodileri keşfetmeye başladı.

15 yaşındayken Sevgilim adını verdiği ilk sözlü şarkısını yazan sanatçı, 87 tarihinde lise öğrenimini tamamladı ve doğduğu şehirden ayrılarak ailesiyle birlikte İzmir'de yaşamaya başladı. 88 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini kazandı ve babasının büyüdüğü şehir olan İstanbul'da okumaya başladı. 89 yılının başlarında ev arkadaşlarıyla Natural adını verdikleri ilk rock grubunu kuran sanatçı, bir yandan mimarlık öğrenimini sürdürürken bir yandan da gece kulüplerinde sahneye çıkarak hayatını kazanmaya başladı. 90 yılında gruba yeni müzisyenlerin katılımıyla Pitcher adını aldılar ve etnik, jazz, rock, sentezi müzik anlayışlarıyla Türkiye'de birçok popüler müzik kulübünde sahneye çıktılar. Yerine Sevemem adlı hit parçasını sanatçı 1990 yılı içerisinde yazdı.

1993 yılının ilk yarısında Göksoy Plakçılık Şirketi ile anlaşarak ilk stüdyo albümünün çalışmalarına başlayan Gökhan Kırdar, 8 Kasım 93 tarihinde Aylin Livaneli'nin Aylin Livaneli Söylüyor adıyla yayınlanan albümünde Aşk Olsun adlı parçanın sözlerini yazdı. Bu dönemde çekimlerine başlanan Atıf Yılmaz'ın yönettiği Derya Arbaş, Deniz Türkali ve Uzay Hepari gibi oyuncuların başrollerinde oynadığı Gece, Melek ve Bizim Çocuklar filminin müziğini besteledi. Bu eser bir sinema filminde yayımlanan ilk çalışması oldu. Kasım 93 tarihinde 7 ay süren ilk albümünün kayıtlarını tamamladı. Albümün yapımcılığını Kamil Gök üstlendi. Serseri May'ın adını verdiği albümünü 28 Ocak 1994 tarihinde yayımladı.

Kırdar 11 Ekim 20 Aralık 94 tarihleri arasında Star TV'de yayınlanan başrollerinde Kemal Sunal'ın yer aldığı Bay Kamber adlı televizyon dizisinin müziklerini yaptı. 94 yılının son aylarında ikinci albümün kayıtlarına başladı. 22 Mart 95 tarihinde Tutunamadım adıyla yayınladığı albüm Göksoy Plakçılık etiketiyle yayınlandı. İlk albümün aksine Gökhan Kırdar ikinci albümünün müzik yönetmenliğinin yanı sıra aranjörlüğünü ve mikserlerini de yaptı. Tutunamadım yılın en başarılı albümleri arasına girdi.

Sanatçı 99 yılında Yağmur, Düştüm Aşka, Dayan Kalbim ve Aşkın Olmasa gibi hit şarkıları içerisinde barındıran Hayal albümünü bestelemeye başladı. Etnik, rock, trip-hop sentezi farklı müzik anlayışıyla ve de şarkı sözlerindeki insanı hayata bağlayan tek olgunun yine bir insana aşık olabilmek ve geleceği düşlemeye devam etmek olduğunu irdeleyen felsefesiyle Hayal albümü sanatçının müzik kariyerindeki yerini milenyum başlangıcı olan o yıllarda almış oldu.

Gökhan Kırdar, 2002 yılı sonbaharında Osman Sınav'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği bir dizi projesinin müziklerini yapmak için teklif aldı. 15 Ocak 2003 tarihinde Kurtlar Vadisi adıyla yayımlanmaya başlayan dram, politik ve istihbarat konularını işleyen dizinin müziklerini sanatçı kendisi yapmaya başladı. Dizi, yayımlanmaya başladığı dönemde büyük reytingler kazandı. 4 sezon süren dizi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptı. Gökhan Kırdar dizinin müziklerini soundtrack albüm olarak yayımladı. 7 Şubat 2004'te Kurtlar Vadisi Vol. 1 albümü piyasaya sürüldü. Albümde enstrümantal müziklerin yanı sıra Elif türküsü, Asiye ve İncecik'ten gibi Özer Özel'in seslendirdiği türküler de yer aldı. 25 Haziran 2004 tarihinde Kurtlar Vadisi Vol. 2 albümü yayınlandı. Albümde Hekimoğlu, Bir Fırtına Tuttu Bizi, Cendere ve Sınır Ötesi gibi müzikler bu albümde yer aldı.

2004 yılının ortalarında Yabancı Damat televizyon dizisinin müziklerini hazırlamaya başlayan sanatçı, 2005 yılı ortalarında dizinin müziklerinin yer aldığı Üstüme Basıp Geçme adlı albümünü piyasaya sürdü ve albüm yüksek satış rakamlarına ulaştı. Dizi 30'un üzerinde ülkede yayınlandı. Aynı yıl sanatçı da ayrıca Gülizar isimli TV filminin müziklerini de hazırladı. Kırdar, ödüllü kısa film Bir Küvet Hikayesi'nin müziklerini de 2004 yılında besteledi.

Gökhan Kırdar'ın değişim ve yenilik içeren müzikal tarzı birçok eleştirmen tarafından yorumlandı. Özellikle 90'lı yılların ortalarına kadar her yıl hit şarkılar çıkararak adından bahsettirdi. Aynı zamanda farklı sanatçılara verdiği söz ve bestelerle de sık sık müziğini güncel tutma çabası içinde oldu. Kariyerinin ilk yıllarındaki pop tarzı olan çalışmalarını ilerleyen yıllarda birçok farklı tarzda yapan Kırdar, bu konuda Türkiye'deki ilk isimlerden birisi oldu. 91.8 Radyo Radar'da bugün de Gökhan Kırdar'la karşınızdaydı. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımıza karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde hayırsever tarafından yaptırılan Osman Fatma Fırıncı Camii'nin açılış töreninde konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Bu açtığımız 3. cami oluyor 6 sene içerisinde. Bir tane de Kur'an kursu bitirdik. İnşallah bunların hepsi imkanları el verdikçe devam ediyor. Biraz önce bayanlardan bir tanesi dedi ki paranız mı yok? Niye yapmıyorsunuz? Şunu yapın, bunu yapın diye. Elhamdülillah paramız var. Şunu da söyleyeyim. Türkiye'de kaç tane belediye var biliyor musunuz? 1405 tane belediye var. Borcu olmayan, kredi çekmeyen, faiz olmayan kaç tane belediye var? Cami açıyoruz. Dolayısıyla bunu övünerek söylüyorum. Elhamdülillah. Biz 2020'den beri bir kuruş kredi çekmedik. Faiz ödemiyoruz. Borcumuz yok. Elimizden geldiğince yasal çerçevede izinleri alarak bütün işlemlerimizi yapıyoruz. Yani bu cami yapıldı ama rastgele yapılmadı. Sanki siz bir konut ticaret alanı yapıyorsunuz gibi imar planına uygun ruhsatı alınarak, meskeni alınarak her şeyi yapıldı.
3: İnovasyon İş İnsanları Derneği yönetimi ile Genç İnovder Başkanı Serhat Özer, Tekno Algorat Oluşum Fikir Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Furkan Tüker ve ajans yönetimi düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyonda konuşan Genç İnovder Başkanı Serhat Özer şunları söyledi.
5: Bu akşam İnovder Genel Merkezimizde TOFA Derneği'nin başkanı ve derneğinin kurucuları ağırlamaktayız. Birlikte akşam yemeği organizasyonumuz oldu. TOFA'da konuşma yapan panelistlerin de bugün burada ağırlama fırsatı yakaladık. Oldukça verimli bir akşam geçiriyoruz. TOFA ile birlikte dirsek temaslarımızı sürdürüyoruz. Dernek olarak sponsorluğumuzda bulunmakta TOFA'ya.
3: Psikolog Ceyda Ünal, akran zorbalığının sıradan bir çocuk kavgası olarak görülmemesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti.
6: Zorbalıkta en önemli şey gerçekten o sistematiklik ve süreklilik hali. Yani bu bir kez arkadaşımla sıkıntı yaşadım, küstük, kavga ettik olayı değil. Uzun bir süre sistematik bir şekilde olması ve maalesef zorbalık yapan kişinin bunu bile isteye, bilinçli incitmek için yapmış olması gerekiyor. Burada hani yanlışlıkla olan, şaka olan bir durum söz konusu değil. Çünkü mağdur olan çocuk rahatsız ve bu uzun süreli tekrar ediyor ve bir güç dengesizliği var. Bu bazen fiziksel oluyor yani. Genelde zorbalık yapan çocuk deyince böyle daha işte iri yarı, daha böyle uzun boylu, o kişiden daha büyük birisi olarak düşünülüyor. Bu oluyor evet fiziksel kısmında ama işin belki birazcık daha böyle baskın karakterli kısmı olabilir. Genelde maalesef zorbalar birazcık daha böyle sessiz, hassas, daha duygusal yapıda, belki daha başarılı olan, hani gözüne kestirdiği gücümün yetebileceğini düşündüğüm kişiye yöneleyim gibi bir şeyle bunu gerçekleştiriyor. Bu o yüzden hani küçümsenecek işte bu sadece bir çocuk geçer deyip görmezden gelinecek bir durum değil ki. Maalesef burada yine olan mağdur oluyor ve ben değerli değilim. Kimse beni desteklemiyor, görmüyor, anlayamıyor ve bu olay hep devam ediyor. Ben kendimi de koruyamıyorum. Yetersizim hislerini pekiştirerek o çocuk hani oradan çıkamaz bir şekilde çukurun içinde yapayalnız kalıyor. Burada önemli olan hani erken fark edip müdahale etmeye çalışmak.
3: Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 30 yıl 10 ay hapis cezası bulunan 33 yaşındaki ve 62 yaşındaki şahıs yakalandı. Kayseri'de çalıntı forkliftle kepenk ve camlarını kırdığı kuyumcudan bir miktar altın çaldıktan sonra eşekle kaçan sanık 9 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri Spor'a Eyüp Spor maçı sonrası sevk edildiği Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 1 milyon 150 bin TL adli para cezası ve Kuzey Alt, C, D, E ve Doğu Alt, C, D bloklarda yer seyircilere bir maç ceza verildi. Erciyes 38 FK, Türkiye Futbol Federasyonu 3. Liginde düzeltme playoff 2. tur rövanşı maçında konuk ettiği Malatya Yeşilyurt Spor'a 4-3'lük skorla yenildi ve sezonu tamamladı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

0: İşte Tofaş'ın yeni motoru. Yüksek teknoloji ürünü. Çok güçlü. Yakıtta olağanüstü tutumlu.
1: Yani Setur'dan al, tatilde kal.
2: Aradığın tatil Setur.
3: Birlikte yaşadıklarımız, paylaştıklarımız unutulmaz. Koç topluluğu olarak bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız, başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
4: Unutulmaz.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül Mobil

0: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair stratejik bir açıklama geldi. Bakanlıktan ilişkilerin kapsayıcı bir yaklaşımla geliştirilmesinin hem Türkiye hem ayrılmaz bir parçası olduğumuz Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, öncelikle Türkiye yüzyılı hedefi doğrultusunda yerli ve milli teknoloji vizyonunun kararlılıkla süreceğini ifade etti. Öte yandan Bakan Çiftçi, sahipsiz hayvanların %80 oranında toplandığını belirterek, Ekim ayına kadar tüm sokak hayvanlarını toplayarak barınaklara veya doğal yaşam alanlarına almayı planlıyoruz. Bu konuda büyük bir hassasiyetle çalışıyoruz, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yargı teşkilatındaki yeni düzenlemeleri duyurdu. Sandıklı, Serik ve Su şehrinde ağır ceza mahkemeleri kurulurken, Çerkeş Adliyesi, Çankırı Ağır Ceza Merkezi yargı alanına bağlandı. Ekonomi dünyasını yakından ilgilendiren bir atama kararı resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Mahmut Sütçü getirildi. Görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlıktan faydalanarak savcılığa ek ifade verdi. Yalım, 2023 yılında CHP kurultayı öncesinde Özgür Özel'e delegeleri ikna etmek amacıyla toplamda 1 milyon 200 bin TL verdiğini iddia etti. Bu iddiaların gölgesinde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddialarına değindi. Özel, belediyeden kurumsal bir açıklama gelmemesinin iddiaları güçlendirdiğini belirterek, sessiz kalınan sürenin iddiayı gerçeğe yaklaştırdığını ifade etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sanayi üretimi verilerini değerlendirdi. Küresel konjonktürün olumsuz etkilerini en aza indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Şimşek, sanayicileri desteklemek amacıyla kapsamlı tedbirlerin devreye alındığını kaydetti. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe

0: eşleşmelerin aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konyaspor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanyaspor ise Kayserispor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüpspor Rizespor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsunspor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaelispor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Denizkayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, özür dilerim. Mikrofona çok yakınsınız. Mesafeyi biraz artıralım.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki...
4: Yekta Bey, bu sefer de çok uzak oldu. Biraz yakınlaşın.
3: Şimdi nasıl?
4: Gayet iyi. Buyurun.
3: Trafikte seyir halindeyken önünüzdeki araçla aranızda bulunması gereken güvenli takip mesafesini koruyun. Hayatı güvenle takip et. Trafik hayattır.
1: Yayın tekrarı.
5: Bir kap mama ve bir kap su ile yola çıkan tüm pati severlerin merakla beklediği program. Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar, her salı saat 12'de Radyo Radar ve Kayser Radar ortak canlı yayınında.
6: Pati Radar programından herkese merhabalar. Ben program sunucusu Selen Kocaman. Bu haftaki konuğum yine veteriner hekim Hakan Doğan. Hoş geldiniz hocam.
7: Teşekkür ederim Selen Hanım. Kolay gelsin. Sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız?
6: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Birlikte dermatoloji konuşacağız. Kedi ve köpeklerde deri problemlerinden bahsedeceğiz. Mamalardan bahsedeceğiz yine tabii ki.
7: Tabii ki.
6: Başlayalım.
7: Başlayalım. Tekrardan kendimi tanıtmak gerekirse. Ben veteriner hekim Hakan Doğan. Talas Bahçelerinde pozitif veteriner kliniğini işletmekteyiz. Kedi ve köpeklerle güzel bir yolculuğumuz var. Buraya da ikinci kez davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için keyifli geçmeye başladı. Biz buraya alıştık diyebiliriz. Ve hayvanseverlerin aslında klinik anlamdan öte evlerinde yaşamış olduğu ve önlem alabileceği sorunların çözümler hakkında ufak tefek tüyolar vermek için yine buradayız. Bugün dermatoloji konuşacağız.
6: Evet. Kedi ve köpeklerde en sık deri problemleri nelerdir? En sık görülen deri problemleri?
7: Bizim için öncelikle görüntü olarak en sık rastladığımız şey kaşınma problemleriyle birçok kez kliniğimizi ziyarette bulunuyor. Kedilerin ya da köpeklerin aşırı derecede kaşındığı, ikinci sırada zaten herkesin ortak büyük sorunu tüy dökülmesi gibi problemlerin olduğu, kaşıntı olabilir, hassas bölgeyi deri olabilir, patelası olabilir, ekstra yalama eğiliminde olduğu gibi görüntülerle bize şikayetler geliyor. Burada gördüğümüz en sık rastlanan tablolardan bir tanesi maya ve mantar enfeksiyonları olabiliyor. Bu tip durumlarda zaten derinin koruma tabakası kaybolduğu için sekonder farklı bir hastalık sonucunda, deri problemi sonucunda da oluşabiliyor. Kendi başına da başlayabiliyor. Bulaşık bir halde de kontaminasyon sonucunda da gelişebiliyor. Birçok kez yine kızarıklık, kepeklenme gibi aslında bizlerin evde gözüyle görebildiği ve bizlere şikayet olarak aktardığı şeyler bunlar, semptomlar bunlar.
6: Peki kaşıntı dediniz, kaşıntı neden bu kadar önemli bir belirti?
7: Kaşıntı aslında derinin en büyük alarm sistemlerinden bir tanesi. Çünkü normalde rutin giden bir sistemde kedilerimiz rutin uyku hallerinde, hareket halinde, oyun hallerinde bulunurken ya da köpeklerimiz aynı zamanda dermatolojik bir sorunlar olduğunda kızarıklık, kaşıntı, ki ekstra o bölgenin şiddetli kaşınması, bazen bölgeyi işte kanepe olur, koltuk olur, yer zemin olur, sürtme istekleri. Birçok kez aslında dermatolojik bir sorun olmasa dahi karışabilen bir durumdur. Anal kese yangısı dediğimiz bir durumda da yine orada deride hassasiyet oluşur. İçeride kesenin içerisinde bir irin birikir. Kızak hareketi dediğimiz kedi ve köpeklerimiz arka kısmını yere sürterek devam eder, hareket eder. Buna bağlı birçok şikayet de bize gelir. Neden önemli kaşıntı? Çünkü tekrar başta söylediğimiz gibi en büyük göze görünür alarm sistemimiz bu. Bu derinin üzerinde

0: 7'nin 9'sunda herhangi bir problemin olduğunda bizi kedi ve köpeklerimizin uyarı olarak aktarabildiği en ortak çağrı dili. Buna istinaden de biz gerekli tetkikler, gerekli incelemelerle bu sorunun ana kaynağına gitmeye çalışırız genelde.
1: Evet, benim kedimde de var o nal kese problemi.
0: Evet, onun sık sık, şimdi şöyle oluyor problem. Doğada birçok kez bu çocuklar korku esnasında, kaçma esnasında, işte kendinden daha farklı bir türün saldırısı esnasında vücut kontraktil halde kasıldığı için hızlı bir reaksiyon alıp kaçmaya başlıyor. Birçok kez keseyi boşaltabiliyor. Ama evdeki çocuklarımızın güllük gülistan bir hayat olduğu için, ki inşallah da daim olsun, hiç bozulmasın, bunların biz klinisyen hekimler ya da çok tecrübeli ise, ben çok önermiyorum ama evde anne babalar tarafından birçok girişimde boşaltılarak rahatlatıldığı ve bu sorunun ortadan kalktığını görebiliriz.
1: Sıkılıyor
0: zaten.
1: Evet. Peki tüy dökülmesine gelecek olursak, her zaman bir dermatolojik problem midir? Bu belirti midir?
0: Kedi ve köpek beslemede en büyük sorunsallardan bir tanesi zaten tüy dökülmesi problemi. Dökmeyeni de var. İyi bilirsiniz, Sphinx grubu, evet. Kedi ırkı. Onlar da aslında sorun daha da büyük. Çünkü deri üzerinde bulunan yağ tabakasının sürekli kontrollü bir rutin banyo ihtiyacı var, bakım ihtiyacı var. Ya da birçok kez eşyaların üzerine ya da bulunduğu alanlara o yağ dokusunu bulaştırmak gibi bir durumu var. O yüzden önceki tüy dökülmesinin iyi bir şey olduğuyla anlaşmamız lazım. Yani tüy dökülmesi oluyorsa çocuğumuz bir şekilde kendi kendine canlılığını devam ettirmeye çalışıyor. Mevsim adapte olmaya çalışıyor, ortam adapte olmaya çalışıyor. Ama burada önemli şey sınır zaten. Bir kedinin %60'larda, 80'lerde tüy dökülmesi başlı başına bir problemken, normalde mevsim geçişlerinde nasıl ki bizler kabanımızı, montumuzu çıkarıp daha rahat yazlık kıyafetleri de geçerken bir grup elbise değiştiriyorsak, ya da yazdan kışa geçerken montlarımızı, paltolarımızı nasıl tekrardan gardırop değişikliği yaşıyorsak, onlar da kalın yapıdaki veya ince yapıdaki tüylerini değiştiriyorlar. Bu sebeple tüy dökülmesi her zaman bir sorun anlamına gelmez. Ama birçok durumda eğer simetrik bir dökülme var ise, dediğimiz gibi derinin yüzeyinde enfeksiyona bağlı bir durum var ise, bir şey geliştiyse, mantar maya benzeri bir sorun varsa, pire, bit, kene gibi dışarıdan bulaşabilen parazitler bir durum var ise, birçok kez tabii ki tüy dökülmesi bizim için bir sorunun en önemli belirteci olarak karşımıza çıkmakta.
1: Evet, mesela bu dönemlerde bir tık artış gözlüyoruz değil mi?
0: Bayağı bir tık artış olması lazım, evet. Bu dönemde. Bu sene için bilhassa şöyle bir doğasal aslında bir durum ama sorun diye adlandırmamamız lazım. Şöyle bir durum var. Bir gün yaz ayını yaşıyoruz. Çok sıcak. Evet. Gün süremiz uzun. Ortam ısısı artmış. Ertesi gün neredeyse kar yağacak kadar soğuk, ki bugün yine sakin serin günlerden bir tanesi. Bu tip durumlarda bizim çocuklarımızın yaz veya kışa girdiğini algılaması için fizyolojik saatleri şöyle çalışıyor. Gün süreleri uzadı mı? Kısaldı mı? Hava sıcaklığı arttı mı, azaldı mı? Aslında şöyle bir soru akla gelebilir. Hocam, bizim kedi ya da köpeğimiz sürekli evde kalıyor. Evimizde zaten rutin bir dengeli bir ısıda. Burada o sorunu aşıyoruz ama gün süresini bir şekilde biz doğal yollarla bozuyoruz. Nasıl? Doğadaki bir çocuk normal gün batımıyla birlikte hava kararıp işte sığınacağı alanına geçiyor. Dinlenme, uyku, korunma hallerini atlattıktan sonra tekrar gün ışığıyla birlikte hayatına başlıyor. Bizim evde nasıl? Yapay olan güneşlerimiz, yani ışıklarımız her yerde mevcut olduğu için çok düzenli bir şeyimiz olmuyor maalesef. Bu döngüleri yakalayamıyorlar çocuklar ve sürekli rutin olarak bir tüy dökülmesi sorunuyla baş başa kalıyoruz hepimiz.
1: Evet, ama normal, bunu normal karşılayalım her zaman.
0: Tabii ki onları, tüyleri yaşıyorsa tüy dökecek kedi, evet. Ya da köpek.
1: Çünkü hepimiz biliyoruz, hani size de geliyordur hastalar ilaki, bunun için tüy döktüğü için geri sahiplendiren birçok kişi var.
0: Maalesef oluyor. Ama ben hep şunu söylüyorum, bizler vücut, saç, kaş, kirpik dökmüyor muyuz? Biz de döküyoruz. Onlar da bu hakkını kullanıyor, kullansınlar. Onlar iyi ki varlar yani evlerimizden.
1: Evet.
0: Bu sebeple ayrılmak çok mantıklı değil.
1: Evet. Peki dermatolojik problemleri kulak enfeksiyonlarıyla bir bağlantısı var mı?
0: Kulak yoluna bağlı gelişen enfeksiyonların bir ayağı da paralel olarak tabii ki deriye bağlanıyor. Çünkü burada da kulak içi kısmında derinin devam edip bütünlüğünü sağladığını görüyoruz. Ama her zaman tabii ki bir deri problemi varsa kulak problemi de oluşmak zorundadır diyemeyiz. Örneğin en spesifik rastladığımız işte kulak uyuzu probleminde oradaki parazitler deri yapısında ciddi şekilde tahribat yaratmaya çalışıyor ki yaratıyorlar da. Evet. İşte kendilerine ait üretmiş oldukları artık ürünlerle birlikte kulak yolunda tıkanmalara, kapanmalara, enfeksiyonun kat ve kat şiddetlenmesine sebep oluyorlar. Bu yüzden kulak yoluyla ilgili gelişen sorunlarda dermatoloji tabii ki bir basamaktır ama her dermatolojik sorun kulak enfeksiyonu yapacak diye bir keskinlik orada yok.
1: Peki kulaktan bahsetmişken sağlıklı bir kedinin veya köpeğin evimizde kulağını nasıl temizleyelim?
0: Güzel soru. Yani mümkün ise bunu yine veteriner kliniği ziyaretlerinizde hekimlerinizden talep etmeniz, rica etmeniz benim için çok daha mantıklı. Bu şöyle bir durum değil. Sürekli gidelim 3 güne bir, 5 güne bir, haftada bir kedimizin ya da köpeğimizin kulak temizliğini yaptıralım değil. Çünkü bu kadar dışarıdan manipülasyon açık bir alan değil. Ama zaten hekim arkadaşlarımızın çoğu ki işini seven birçok meslektaşım var. Ağız kontrolü, kulak kontrolü, göz kontrolü yapıyordur. O esnada da tekrardan bir kulak yolunun ufak da olsa bir temizliğini istersek emin ellerde yapılması daha mantıklı. Evimizde de yine yapabiliriz. Onun için özel kulak solüsyonları mevcut.
1: Evet.
0: Orada en azından kulak yolunun deri bütünlüğünü sağlayabilecek, oradaki rejenerasyon dediğimiz dokunun tekrar kendini onarımını hızlandıracak uygulamalar yapılabilir. Rutin bakımlar arasında katılabilir.
1: Evet. Peki evde yapılan yanlış bakım uygulamaları deri hastalıklarını artırır mı?
0: Bu çok geniş bir havuz. Kesinlikle artırır. Bunu şöyle basamaklandırabiliriz. Örneğin en büyük sorun mama seçimi. Yani biraz ikinci yayınımız hoca mamaya çok takıyor diyebiliriz diyenlerimiz ama mama gerçekten çok önemli. Yani benim biraz örneklerim değişik gelebilir ama bir araba eğer yürümesini istiyorsak ya motor yağını ya benzinini kesinlikle kontrol etmek zorundayız. Bu ikisi ayrılmaz bir bütündür. Biz de çocuklarımız tüy dökmesin istiyorsak, dökmesin aslında tam bir ifade değil, çok az tüy döksün, normal döngüsü içinde yaşasın istiyorsak, kuru mama seçimi olmazsa olmaz elzem bir durumdur. Benim için birinci basamak bu. İkinci basamak yine maalesef sağlayamadığımız sorunlardan bir tanesi. İşte küçük çocuk var ise evde. Evde çok büyük stres, gürültü, ses maalesef oluşuyor ise. Yanlarında kontrolsüz tütün ürünleri kullanılıyorsa, parfüm sıkılıyorsa, oda parfümü kullanılıyorsa. Her ne olursa olsun bunlar temas ettiği yüzeylerden bu tip durumlarda parfüm türevlerinde dermatolojik etkilenebiliyor. Stres de zaten bambaşka bir mevzu. Birazdan daha detaylı bahsederiz. Bağışıklığın baskılanması, buna bağlı olarak deri ve tüy yapısının bozulması ve dışarıdan sekonder dediğimiz etkenden ikincil olayların mantar olur, maya olur, bakteri olur bazen. İşin içine katılarak işi daha da zorlaştırması. Yani bu sebeplerden ötürü evde yaptığımız bilmediğimiz belki ama yanlışlarımıza bağlı olarak da dermatoloji problemine sıkça rastlıyoruz.
1: Mamaları biraz açalım mı? Ne kadar etkili? Yani doğru mama seçimi, deri sağlığında ne kadar etkili? Veya yanlış mama kullanıyorsak bunun geri dönüşünü ne kadar zamanda nasıl alırız?
0: Çok güzel bir soru. Şimdi mama seçiminde en önemli olay dermatolojik olarak bakacaksak önce şunu söylemek lazım. Bir mamanın en büyük etkilemiş olduğu hedef organ gastrointestinal sistem dediğimiz mide ve bağırsak yapısıdır. Burada hızlı emilebiliyor mu? Kolay sindirilebiliyor mu? Mamanın içeriğinin yoğunluğuna bağlı olarak attığımız taş bir şekilde bize geri dönüş sağlıyor mu? Çünkü yine bahsetmiştik, küçükçe değinelim. Bazı mamalar üzerinde A marka %60 protein, hayvansal protein diyor ama dönüp baktığınızda toplam proteinin %60'ının böyle olduğunu gösteriyor. Bir bakıyorsunuz içinde 10, 3, 5, 4 kat ve kat altında sayılarla mama üretimleri yapılıyor. İnsanlar için de bazen fiyat kalitenin ya da markanın önüne geçebiliyor. Sonuçta ne oluyor? Biz de onlar da 2-3 sene içerisinde istemiyoruz maalesef ama böbrek problemi, karaciğer sorunları, ağır dermatolojik sorunlarla karşılaşıyoruz. O zaman emin olun orada harcamadığınız paranın kat ve katını fazlasıyla harcarsınız. Bir de sonra veteriner hekimler bizler günah keçisi olarak ilan ediliyoruz bazen ama bu durum böyle. İyi mama her zaman önemli. Neye göre seçiyoruz, içeriği nasıl okuyoruz diye soracak olursak. Mamaların içerisinde bulunan proteinlerin eldesi çok önemli. Bazıları gerçek hayvansal protein kullanırken bazıları yan ürünler kullanmakta. Bazıları ise gerçekten tüy gibi kan gibi unsurların bir şekilde işlerinden geçirilerek proteinleştirilmesi, toz haline getirilmesi ve bunların mamanın içerisinde katılarak döngünün sağlanması için üretilen mamalar mevcut. Burada iyi markalar kesinlikle bazı markalar var ki bizlerin evlerinde masamıza getirerek tüketeceğimiz protein kaynaklarını kullanarak kedi veya köpek maması üretmekte. Buna bağlı olarak da gerçekten Biraz fiyat performans tabii dışarıdan bakıldığında sorunlu gibi görünse de nihai kararda benim birçok hasta sahibim çok çok iyi biliyordur. İzleyen herkes de çok iyi biliyordur. Sorun yaşamazlar. Kolay kolay problem yaşamazlar. Mide bağırsak sorunlarımızı kolay yaşayabiliyoruz. Dermatolojik sorunları kolay yaşayabiliyoruz. Tabii bazen çok zor vakalar da var. Peri diye bir kızım var. Onu birazdan sonra bahsedeceğim. Onunla ilgili bir vaka yaşamıştık. Dün sonuçlandı. Bizi mutlu etti. Durumlar böyle aslında.
1: Evet, tabii seçimine. Bu da orijinal mama seçtiğimizdi varsayarak
0: ilerliyoruz. Orasını hiç söylemiyorum. Zaten güvenmediğimiz satıcılardan asla ama asla mama almıyoruz. Çünkü onu bir önceki yayında anlatmıştık. Evet. Bir barkodda binlerce sahte mama üretilebiliyor.
1: Evet, evet. Peki gıda alerjisi nasıl ortaya çıkıyor? Bunun dermatolojik problemlerle nasıl ilişkisi oluyor?
0: Güzel soru. Gıda alerjimiz şimdi bu proteinler, bahsettiğimiz mamanın içerisinde bulunan proteinler vücudumuza girdiğinde bir şekilde tanımlamadan geçer. Bağışıklığımız bunu mide bağırsak sindirim kanalımızda tabii gıda olarak işlem görse de dışarıdan gelecek yabancı her şey vücut içerisinde bir kimliklendirmeye tabidir.
1: Evet.
0: Buna bağlı olarak da mamamızın bazen moleküler büyüklüğü etkileyebiliyor. Bazen işte elde ediliş ham maddesi etkileyebiliyor. Bazen katılan koruyucu veya katkı maddeler etki edebiliyor. İşte yoğun miktarda Çin tuzu çokça bahsediyorum. Katılmış, koruyucular katılmış, ucuzlatılmak için lezzetli hale getirmeye çalışmış bir mama tüketiyorsa çocuğunuz zaman içerisinde bunu ala ala gıdaya bağlı dermatoloji sorunlar yaşayacaktır. Çünkü bu maddeler bir süre sonra vücut baskılamaya çalıştıkça, onu kontrol altında tutmaya çalıştıkça ne olursa olsun bir süre sonra yeterli gelmeyebilir. Bir şekilde bu tip durumlarda da eğer işler tersine dönerse, yani vücut ısınız düştü bir daha toparlayamayacak hale gelirsek, bağışıklığımız düştü bir daha savaşamayacak hale gelirsek, işte mide bağırsak kanalındaki mikrobiyata dediğimiz o sindirim yapan faydalı bakterilerin döngüsünü bir kere tersine çevirip negatife çevirirsek, bunlar kolay kolay toplanamayan durumlar. İllaki tabii ki dönüşler oluyor ama o yüzden rayında giden treni çok da kenara çekmek ya da rayından dışarı çıkarmaya gerek yok. Gıdaya bağlı alerjiler bu şekilde tetiklenebiliyor. Yine hipoalerjenik, analerjenik mama seçimlerinde onlardan bahsedelim ileride.
1: Peki evimde görüyorum kedim veya köpeğim tüy döküyor veya beni rahatsız eden deri problemleri var. Beni rahatsız eden dediğim şu an tamamen bir hayvan sahibi olarak
0: güzel,
1: buradayım
0: güzel.
1: Aynı zamanda.
0: Tabii ki.
1: Sık sık buna bağlı mama değiştirmeli miyim? Yani ben bir problem görüyorum, bana göre çok tüy döküyor
0: çok
1: mesela.
0: Çok güzel soru. Ben önce yine tersten bir bilgi vererek başlayacağım. En iyi, en kaliteli, en pahalı ne olursa olsun kabul görmüş mamayı dahi uzun süre kullanmanızı önermiyor. Hem bununla ilgili yapılan çalışmalar var hem de benim teknik sahada görmüş olduğum gözlerime dayanarak ben her zaman söylüyorum. A markanın en kaliteli somon proteini içerikli maması da olsa 1-1,5 sene geçtiyse aynı marka olur, farklı yine iyi bir marka olur. Bunu kontrollü bir geçişle geçmek lazım. Ama bunun madalyonun diğer yüzünde A marketten açık şunu aldım. O bitti, yakında pet shop'tan B markasını aldım. Oğlum, komşumun kedisi tatile gitmiş, mama bıraktı, C markasını verdi. Yani bu şöyle anlatabiliriz. Bir iki arkadaşın diyaloğunda bir gün sinirli olsa, bir gün mutlu olsa, bir gün hoş geldin diye karşılasa, bir gün gerçekten surat asık olsa nasıl olur psikolojimiz?
1: Bozulur.
0: Bu da yürüyen bir ilişki halinden çıkar zaten. Arkadaşlık bozulur. Vücut da bunu böyle tanımlıyor. Bir gün A marka var, bir gün iyi marka var, bir gün kötü marka var. Ne olursa olsun bazen şey bile olabilir. A markasının proteinlerini bile değiştirseniz sürekli. Bir balık, bir tavuk, bir hindi, bir kuzu. Bağırsak florası bunu maalesef aşamayacak. Bir süre sonra da sorunlar çıkacak. Buna bağlı olarak da yine deri problemlerimiz ortaya çıkacak demektir.
1: Peki mama değişiminde gördüğümüz etkileri ne kadar sürede görürüz? Yani neden hemen sonuç vermez?
0: Bir günde görmemiz lazım gibi bir algı var da var. Öyle bir şey yok maalesef. Biz mamaları veriyoruz. Hepsi güzel insanlar tabii ki. Burada art niyet yok ama 3 gün içinde, 5 gün içinde, bazen bir hafta içinde yok hocam burada çalışmadı diye şeyler gelebiliyor. Tabii sadece mamayla da bitmiyor. Bazen rutin tüy dökülmesi ile ilgili problemler de ki bütün hasta sahiplerim çok hakimdir bu konuya. İyi mama seçimi. Mümkün ise hazır su tüketimi benim için niyeyse çok önemli. Onu da ayrı bir inşallah anlatırız. Ve vitamin, mineral yaşına uygun ya da kronik bir hastalığı yok ise uygun bir destek ürün kullanmak lazım. Şimdi bu tip durumlarda mama seçimi de çok önemli. Şey de çok önemli. Destek ürünleri de çok önemli. Ama bunları biz nasıl kullanıyoruz? Ve kaç gün kullanıyoruz? İşte 3 gün içinde, 1 gün içinde, ertesi güne ya da 10 gün sonra bile reaksiyon alamazsınız. En ideal süre 4 ila 8 haftadır. Yani 1 ila 2 ay içerisinde rutin bir tüketime geçtikten sonra, çünkü bir tüyün bile yenilenebilme, tekrar edebilmesi için ortalama 21 günlük bir döngüye ihtiyacı var.
1: Evet.
0: Dökülecek, alan açılacak. Ya yani örneğin burada duran bunu kaldırmasak buraya başka bir şey koyamayız. O bir düşecek, kök tekrar onarıma geçecek, yeni bir filiz verecek ki sağlam güçlü tüylerimiz ortaya çıksın. O yüzden en az 4 hafta kullanmadan çok mama ile ilgili ya da destek ürünle ilgili ümitsizliğe kapılmasın hasta sahipleri.
1: Peki burada vitaminli maltlar vesaire var. Maltın ne için kullanabiliyoruz herhalde artık. Bunların desteği oluyor mu?
0: Kesinlikle. Yani artık şeyi çok çok söyleyip tekrar düşmeyelim. A marka, Z marka. Bunu artık herkes bilsin. Emin olun, iyi kaliteli ürün kullanmak her zaman çok önemli. İyi marka bir şey kullandığımızı düşünelim. Bir vitamin, mineral destek ürün. Şimdi burada da şöyle bir karmaş oluyor bazen. Malt dediğimizde, malt tüy dökümünü önlemek için içerideki o trikobezoar dediğimiz kıl yapılarının üst üste binen tüylerin enfeksiyon da üretebiliyor maalesef bunlar. Oluşmasını önlemek için kullandığımız bir ürün. Bunu malt dediğimizde bazen maltımız var diyerek vitaminini atlayabiliyor insanlar. Biz zaten kullanıyoruz diyor. Okey diyorsun, tamam diyorsun, geçiyorsun ama normalde elinde bu var. Tüy güçlendirebilmek, deri yapısını koruyabilmek, bu savunmayı ayağa kaldırmak için vitamin mineral destekleri çok çok önemli. Kesinlikle önemli. Birçok çocuk bunu kendi vücudunda üretebiliyor, sentez edebiliyor. Bazılarını gıda kaynaklı alabiliyor ama bazılarının bu işleme kapasitesinde sorun olabiliyor. Ya da tutulumuyla alakalı problem olabiliyor. O yüzden sürekli dışarıda rutin olarak destek alma ihtiyaçları oluyor. Yine orada da en az 21 günlük, 30 günlük süreçler olmadan çok bir reaksiyon alamayacaklarını bilsin insanlar.
1: Peki stres gerçekten deri hastalığı yapan mı?
0: Stres belki de bu problemlerin birinci sırasına oturabilir. Az önce de bahsetmiştim. Yakın zamanda Peri diye bir güzel kızımız var, kedimiz. Buradan Tülay Hanım'a da çok çok selam olsun. İnanılmaz bir efor sarf etti. İnanılmaz maddi manevi hiçbir şey göz ardı etmeden sağ olsun birlikte bir yol izledik ama ne yaparsak yapalım aldığımız bütün sonuçlarda, olumlu sonuçlarda, çözülen tedavilerde kısa bir süre sonra tekrar tekrar vaka başa dönüyor. Yani stresini bir türlü aşamıyoruz. Annesi bir sorun yaşadığında, bir morali bozukluğu olduğunda ki inanılmaz şekilde çekiyor enerjiyi. Etkileniyor. Sorunlar. Çok şükür son zamanlarda biraz olsun hem tıbbi desteğimizle birlikte bir yerlere geldi. Hem de biraz benim enerjiye inancım çoktur. O anne çocuk arasındaki bağı bir düzenlemeye soktuklarında dün geldi, tüyleri çok güzeldi, kendine gelmiş, çok mutlu oldum. Stres çok önemli. İnanılmaz derecede önemli. Eğer kediye bakabilecek sabrınız yoksa, köpeğe bakabilecek sabrınız yoksa, ortamınız şu an için ona müsait değil ise en azından bu şartları sağlayarak bir hayvan sahibi olmak, hayvan beslemeye başlamak bence çok mantıklı. Çünkü birçok vakanın altında yatan olay maalesef stres olabiliyor.
1: Evet, yani mevcut deri hastalığını da tetikleyebiliyor.
0: Kesinlikle. Hem tetikleyip artırabiliyor hem hiçbir şey yokken derinin savunmasını bozacak kadar bağışıklığın düşmesiyle birlikte strese bağlı dermatolojik sorunlar, dermatitler yaşıyoruz maalesef.
1: Peki kedimizi, köpeğimizi nasıl koruyalım stresten? Stres neden oluşuyor?
0: Şu ses bizim için çok da irrit edici değil. Ama bir kedinin inanılmaz şekilde hayatını değiştirebilir. Gürültü, korna sesi, bazen dediğim gibi gürültülü konuşmak, farklı bir kedinin eve gelmesi, bir kediyle bir kedinin temas ederek yaşamaya başlamasında bile birçok kural kaide var. Bazen onun veteriner ziyaretleri ki bize de geldiğinde birçok kez yaşıyoruz. Her şey bir şeyleri tetikleyebiliyor. Buna bağlı olarak örneğin İşte veteriner korkusu olan ziyarette bununla ilgili sorun yaşayan bir çocuğunuz varsa olabildiği kadar örneğin antiparasiter uygulamaları kontrollü şekilde yine evde uygulayabilmek, tırnak kesimine bir şekilde elimizi alıştırarak evde kesebilmek, diğer kalan aşı günlerinde iğneli enjeksiyonunu zaten viral aşılarda biz kesinlikle görmeliyiz. Asla ama asla başka yerde uygulanamaz. Bu tip durumları bazen check-up programlarında en azından görüşerek onların veteriner korkusu önlenebilir. Evde çok büyük sesten gürültüden ziyade daha temkinli kalabiliriz. Belki onu çocuklarımız evimizin farklı odalarında, eğer bir misafirimiz var, gürültü var, birçok kalabalık insan gelecek, tanımadığı onlarca insan olacak. O tip durumlarda onu güvenli ve korumalı alan alarak korumayı böyle yapabiliriz. Çünkü bizim de psikolojimizde hepimizin ortak dinlenme alanı evleri, biraz olsun orada rahat olmak istiyoruz. Ama kedimiz köpeğimiz korkuyorsa onu biraz güvenli alana almak lazım.
1: Aslında direkt bir ilişkiden bahsediyoruz. Dermatolojik problemlerle. Evet. Peki stresi tedavi etmeden mevcut dermatolojik problemleri tedavi edebilir miyiz?
0: Asla. Yani ederiz ama nükslerin önüne geçemiyoruz. Peri az önce bahsettiğim çocuk. İyileştiriyorsunuz, bir yol alıyorsunuz bir yere kadar. Sonra tekrar tekrar maalesef nüksediyor. Ana kaynak neyse önce onu ortadan kaldırmak lazım. Gıda alerjisi mi var? Ona göre bir beslenme programı, eliminasyon diyetleri yapılabilir. Örneğin hiçbir şey yokken, 2 sene dediğim gibi çok uzun bir süre ama 2 sene aynı markanın aynı mamasını yiyor çocuk. 2 senenin sonunda bir sorun gelişebilir. Alerjik tetikleme yaşanabilir. Bunlar varsa başta vardır, yoksa hiçbir zaman olmaz diye ayırt edemeyeceğimiz durumlar. Günler, aylar, yıllar sonra da gelişebilir. Bu tip durumların önüne almak için onu izlememiz lazım. Yani bir çocukta herhangi bir problem var mı yok mu? İyi zaten, hani vaktini onunla bol bol geçiren iyi gözlemci olan ailelerimizde bazen hiçbir şey yok. Elini okşarken kedisini ya da köpeğini, hocam bir nokta vardı diyor, hemen bize ulaşıyor. Kontrol ediyoruz, bazen çok büyük bir şeyin önünü kesmiş olabiliyoruz. Bazen çok basit bir durum oluyor. Hemen ona destek, moral veriyoruz. Hiçbir şey yok, merak etmeyin diye gönderebiliyoruz. Çocuklarınızla haşır neşir olun. Onları gözlemleyin. Önemlisi o.
1: Evet. Pireler neden dermatolojide bu kadar önemlidir?
0: Pireler, keneler, dış parazitler.
1: Evet.
0: En büyük sorunları transport hayvanlar olması. Yani A kedisinden, B köpeğinden alabilecek kanı, kan emmesini aslında zaten. Bunlar böyle besleniyor. Parazitliği böyle sağlıyor. Bir sonraki konak BC'ye aktarım. Aşırı bir çoğalma. Öyle olunca da bizim için hayati önem taşıyor pire enfestasyonları, kene enfestasyonları. Burada da en önemli olay bir, antiparaziter uygulamaları. Bunlar artık bizim için kural, kanun kadar önemli. Çünkü kedi ya da köpek besliyorsanız bir, çocuğunuzun sağlığı, iki, kendi sağlığınız, üç, halk sağlığı için bunları yapacağız. İki, birçok maalesef köpek sahibine buradan onları gerçekten kınayarak söylüyorum. Açık alanda tuvaletlerimizi çok güzel, gelişigüzel yapıyoruz. Bu belki iç paraziter kaynaklı bir sorun ama yeri gelmişken bahsedeyim. Bir poşet taşımak. Hiçbir şey yoksa gidip para da vermeyin. Kedi köpek pet poşetine, ama evde bir tane poşet de mi yok? Orada dışkıyı alabilmek. Bu tip durumlar yine bulaşımdan önünü geçecektir. Bilmediğiniz dışarıda gezerken kontrolsüz hayvan temasları. Ne olursa olsun hepsi gerçekten çok güzeller. Biz de canımız kaynıyor, duramıyoruz. Benim de bir kızım var, Şilem var, 8 yaşında. Geziyoruz ama olabildiği kadar, ben kendi çocuğumu biliyorum zaten nasıl takip ettiğimi, hangi aşıları yaptığımı, ama karşıda ne var ne yok bilmiyoruz. Her ne olursa olsun uzaktan temas etmek ya da iyi diyaloglarımız yoksa, işte karne bilgisine kadar bilmiyorsak temas etmemek gerekiyor. Bu tip durumlar yine önemli. Pireler maalesef can yakabiliyor. Hastalık taşıyabiliyor ama dermatoloji kısmında bütünlüğü bozdukları için kanama esnasında ya da parazitlik esnasında sonradan arkadan gelecek sekonder olayların hızlıca gelişimini sağlayabiliyorlar. O yüzden çok önemli.
1: Evet, bir de bunun bakteriyel boyutu var.
0: Kesinlikle.
1: Nasıl gelişiyor bakteriyel enfeksiyonlar?
0: Burada genellikle ya gıdaya bağlı bir şey olacak, deri bütünlüğünü bozacak, ya mantar maya olacak, ya pire enfestasyon, işte paraziter bir durum olacak ki deri bütünlüğü bozulduktan sonra aslında enfeksiyon dediğimiz mikroorganizmalar hayatımızın her alanında bizimle içli dışlılar. Yani örneğin şu kalemin üzerinde de yeterli sayıda bir mikroorganizma barındırıyor. Ama bu bizim derimizden geçebilecek, hastalık yaratabilecek ve bu sistemi terse çevirebilecek kadar güçlü bir yoğunlukta değil.
1: Evet.
0: O yüzden önemli olan şey bakteriyel enfeksiyonlar açısından bana kalırsa ana probleme odaklanabilmek. Deri yapısı nasıl, bir bozulma var mı, mantarla ilgili bir sorun yaşıyor muyuz, piremiz, kenemiz var mı, atopik dermatit dediğimiz, sebebi bazen gerçekten belli olmayan ama gıdasal, birçok gıdaya bağlı olan gelişen alerji reaksiyonlarda bu tip durumlar var mı, bütünlük bozulursa enfeksiyon hızlıca ilerleyebiliyor.
1: Peki mantar enfeksiyonları hangi durumda daha kolay ortaya çıkıyor?
0: Az önceki soruyla bu çok birbirine paralel. Dedenin iki katlı bir şey vardır. Bariyer tabakası. Üst tabakada seboroid doku dediğimiz yağlı bir katman var. Onu koruyor. Tüy var yine onu koruyor ama eğer bu üst kısımda herhangi bir şekilde bir zincir gibi bir şey bozulma, zincirin bir halkasında boşluk olursa onlar da hastalık yapabilecek tarzda çoğalmaya başlıyorlar. Mantarlar için hifa dediğimiz bir yapı, yani siz bir TL bozuk para boyutunda bir lezyon gördüyseniz, ki genelde böyle kesilmiş çilek dilim gibi kızarık bir alan görürsünüz. Emin olun bunun 3 ya da 4 kat daha genişi zaten alana yayılmış demektir. En tipik gözlem, ki bunu böyle sürekli de tabii denememek lazım evde. Yine uzman kesinlikle hekimleriniz görsün, ama dokunduğunuz anda alanda tüy kopmaları başlıyorsa, tamamen olduğu gibi size o alan elinize geliyorsa çektiğinizde bir şeylerden şüphe etmeniz lazım. Acilen bir klinik ziyaret sizi bekliyor demektir. Burada tedavi anlamında zaten öncelikle tam tanık olması lazım. Buna bağlı olarak da acil bir tedavinin başlaması lazım. Ama bu zincirde bir de önemli olan nokta, belki ileride sorular soracaksın ama ben önden söyleyeyim. İkili diyalog alan var. Yani hasta sahibi ve hasta olan kedi ya da köpek. Bazen biz kediyi iyileştirdiğimiz esnada gidip hasta sahibine bulaşabiliyor. Ki ben onu bir esnanım vardı, çok eski, birkaç sene önce bir bakağımız. Çocuğu tedavi ediyoruz, yazık. Anneye geçti. Anne tedavi almak için doktora gitti. O esnada tekrar kediye bulaştırdı. Bunlar tabii 20'şer 30'ar günlük periyot. Bir tur döndük, iki tur döndük. Bunun sonu yok. Dedim yani bu kediden ayrılman lazım. En azından geçici bir aile, yani arkadaşına, eşine, dostuna ver. Sen tedavini ol. Biz kediyi halledelim tedavisini. Sonra rahatladık. Yani bir de böyle bir aile kısır içinde dönüşümlü şekilde kısır döngüye dönebiliyor maalesef durum.
1: O zaman burada yine erken tanı.
0: Kesinlikle. Yani biraz bu kaba tabir olmasın ama uyanık olmak her zaman iyidir. Çocuğumuzla kurduğumuz temasta sevelim, öpelim, başını okşayalım, mamasını suyunu dolduralım ama bu kendi kendine gidecek masa değil ki. Buraya koyduğun bu masa 20 sene burada bizi bekler. Evet. Bir şekilde yıpransa da bozulsa da burada duracaktır. Ama canlı bir organizma, biz de dahil bütün canlılar bir şekilde değişimler yaşarız. Ve bu değişimleri ister istemez, örneğin şimdi benim burnum kaşıyorsa hemen elim atıp burnumu kaşıyacağım. Ya da bir şekilde kolum ağrısa hemen kolumu tutma reaksiyonunu göstereceğim. Ve konuşabiliyorum en azından. Selen Hanımcığım, birden benim kolum ağrıdı diyeceğim. Seninle bir reaksiyon başlatacağız tedavi ya da bir hastaneye gitmek için. Ama kedi köpeğin en fazla yapabileceği şey kaşınırsa sürtmek. İşte poposu kaşınırsa kızak hareketi yapmak. Bazen gelip dışarı çiş yaparak sana çişindeki kanı göstermek. Oradaki yoğun kokuyu göstermek. Dermatolojide de böyle çalışıyor. Kaşınıyorsa, bir yere sürtüyorsa, kızarıklık varsa, aşırı hassasiyet varsa hiçbir şey beklemeyin. Hemen klinik ziyaretinizi gerçekleştirin derim. Evet.
1: Peki alerjik deri hastalıkları, atopik dermatit vesaire. Evet. Bunları biraz açalım ve nasıl iyileştireceğimizden bahsedelim.
0: Tamam. Atopik dermatitler tıp alanında aslında birçok çalışma yapılmış, tedavi şekli denemiş ama hala tam olarak çözülememiş durumların aslında genel adı gibi söyleyebiliriz. Birçok kez alerjik reaksiyon gıda kaynaklı olabiliyor. Bunun için ilk yaptığımız şey prescription dediğimiz diyet grup mamalarımız mevcut. Hemen buna bağlı olarak dermatolojik destekleyecek mamalara geçiş. İlk öncelik bu. Eliminasyon diyeti. Çünkü bazen somon proteininde alerji yaratabiliyor. Bazen kuzu proteininde alerji yaratabiliyor. Kanatlı keza öyle yaratabiliyor. Biz bu mamaları kullanarak en azından durumun örneğin bir hipoalerjenik gruba geçmek. Ama şunu karıştırmayalım. Bazı markalar hipoalerjenik özellikle normal standart raf mamaları var. Bunlarla asla bir bağlantısı yok dediğim mamaların. Bu bahsettiğim hipoalerjenik mamalar veteriner özel diyet diye geçer. A, B, C markalarında zaten hat sayılır 3-4 markanın bu ürünlerini ben hem kullandırıyorum hem de sonuç alıyorum. Baktık hala çözülmüyor. Buna uygun olarak anallerjenik dediğimiz grup. Protein boyutu 10 mikrodaltona kadar küçülüyor. Neredeyse alerjen olarak hiçbir reaksiyon oluşturmadan sindirimle alınabiliyor gıda olarak. Tabii biraz lezzetsiz kalıyor çocuklar için. İlk yapacağımız olay bu. Gıda ile ilgili duruma bakmak atopik dermatit için. İkincisi yine acil bir, dediğim gibi, klinik ziyaretiyle bize geldiğinde hassasiyetler nasıl, deri yüzeyinde mantar, maya gibi bir problem var mı? Paraziti, uyuzu var mı? Onları kontrol ediyoruz muayenede. Her şey bittikten sonra da bazı kaşıntı önleme için baskılayıcı ilaçlarımız mevcut. Bazıları ömür boyu almak gerekiyor. Dediğimiz gibi yine mama seçimi önemli ve en önemli şey evden ne olursa olsun canımız kıyamadık, gözümüze baktı, hiçbir sebebi kabul etmeden dışarıdan bir tüketimi yasaklamak. Hı hı. Çünkü çok tatlı bir çocuğum da küçücük bir yumurta parçası yere düşmüştü. Acilen bana geldi. Her el yüz kızardık, şiş. Onun işte kanatı proteine karşı alerjisi var maalesef. Biz onu da sürekli ömür boyu şey kullanıyoruz. Özel diyet mama kullanıyoruz. Bazen azalıyor, bazen artıyor ama bir de maalesef şey de mevcut bu. Dermatolojik kaşıntı bazen şey olabiliyor. Bir kedi, bir köpek için davranış haline gelebiliyor. Kaşıntısı dursa dahi davranış bozukluğu olarak yalama, kaşınma istekleri ki biz bunu parmak arasında görülen interdijital dermatit dediğimiz bir durum var. Genelde parkta, çimende gezen köpeklerde daha çok görüyoruz. Kimyasallar, böcek ilaçlanması gibi şeyler bu bölgeleri hassas etkileyebiliyor. Sürekli yalama isteği, sürekli kaşınma isteği bir süre sonra bu normal şekilde de şeye çevirebiliyor. Deri bütünlüğünü yalayarak, kaşıyarak, sürterek de bozarak dermatolojik problemlerin başlangıcı için bir kapı açabiliyor bizler için.
1: Peki aklıma gelmişken sorayım. Klinikte alerji testleri nasıl yapılıyor? Yani bizimkine benzer bir şey var mı?
0: Yani
1: tek tek denemek falan.
0: Alerji testleri için bazı tabii hazır preparatlar, kitler mevcut. Ama iyi maliyetliler şu aşamada. Biraz daha ondan ekonomik hale geçmesi bence kesinlikle gerekli.
1: Yani şu yüzden sordum. Atıyorum ben somonlu ama kullanıyorum.
0: Evet.
1: Değiştirdim. Atıyorum 8 ay kullandım. Değiştirdim. Kuzuluya geçtim. Kuzuluyu da değiştirdim. Hangisini?
0: Böyle gitmiyoruz da. Dediğim gibi eliminasyonu özel diyet serilerle yapıyoruz. Yani onunla çalışılmış, alerjisi olan, atopik dermatit olan, gıda yönünden sorun yaşayan çocuklar için özel üretilmiş mamalar. Hipoalerjenik, analerjenik diye bahsettiğim o. Bunlar da şöyle her atıyorum 10 kişiden 9'unun kabul görebileceği tarzda. Yani metabolizmanın bu şekilde ilerleyebileceği tarzda. 10 kediden 9'unun sorun çıkarmayacağı, 9,5'unun belki de. Ona rağmen eğer sonuç alınamazsa tabii farklı alternatifler arıyoruz ama yaygın bir alerjen testi uygulaması mantarların teşhisi için kitlerimiz şu an aktif çalışıyor en fazla. Şu an için onlar var.
1: Peki evcil hayvanlarımızın temizliği konusunda ne kadar sıklıkla banyo yaptıralım, yaptıralım mı hastalığına bağlı olarak?
0: Güzel soru.
1: Bu süreci nasıl ilerletelim? Ya, çünkü şöyle bir şey var, kediler yıkanmaz.
0: Nokta. Kedilerimizi kolay kolay çok büyük problem yoksa yaladığında
1: çok büyük
0: ya, örneğin bir şeye bastı kimyasal bir şey olabilir onun mide bağırsak sistemini bozacak bir şeyle kirlenmiş olabilir. Bunu yalayarak temizleyeceği için çok özür dilerim bunu almasın diye patisi olur, bacağı olur, kuyruğu olur yıkanabilir ama onun dışında zaten kedilerimiz dillerinde olan moleküler bir maddeyle bu temizliği sağlayabiliyor. Kedi yalanıyorsa, temizliyorsa temizdir. Köpekler için aynı şey geçerli değil maalesef. Köpeklerimiz biraz da ne bulsa götüren kuzular. Benim Şila da öyle. Onlarda da yıkamayı yapıyoruz tabii ama kış aylarında soğuk havalarda kaçınıyoruz. Özel şampuanlar kullanmak çok çok önemli.
1: Bunun bir de
0: evdeki şampuanımızı yıkamıyoruz yani çocukları.
1: Evet.
0: Onu da yapıyorlar maalesef.
1: Dalinle yıkıyorlar. Ama alkol var bazı dalinlerde de.
0: Ya kedi veya köpek için özel bir ürün mevcutsa bunda emin olun bir çalışılmış bir şey vardır. Evet. Buradan gitmek faydalı.
1: Peki dermatolojik bir problemi olan dostlarımız için de bu vakaya uygun şampuanlar, ilaçlar vesaire var
0: tabii ki,
1: değil
0: tabii mi? Tabii ki mevcut. Yani yaşadığımız soruna göre yağ dokusunu kaybetmiş mi, aşırı yağlı mı? Mesela bazen yağlı kuyruk sendromu dediğimiz bir sorun olur. Çok yoğun hormonal aktivitesi olan erkek çocuklarda bilhassa görüyoruz. Onun için ayrı şampuan. Mantar için bir sorunumuz olur. Onu yıkamak için ayrı şampuan. Bazen bizim tabii ilaçlı, reçeteli şampuan gruplarımız mevcut. Onlar ama kozmetik yıkamaysa onun için de kokular, aromalar, esanslar var ama kedi veya köpeğin deri bütünlüğünü bozmayacak. Tüy yapısını etkilemeyecek şekilde bunlar.
1: Ve çok onlardan da kokulu şeyler tercih etmemeliyiz,
0: asla
1: değil mi?
0: Çünkü girmemek lazım. Onlar rahatsız oluyor. Kokuları çok sevmiyorlar.
1: Evet, bu kum için de geçerli bu arada.
0: Yani kum zaten kokulu olmaz benim bildiğim ama.
1: Evet. İşte bunu, lavantalı kum mesela.
0: Aktif karbonlu.
1: Bize kokuyor da ona nasıl tabii, kokuyor bilmiyoruz tabii. Ya biz. Evet.
0: Bir de bu çocuklar sürekli yani vücut formları yere paralel.
1: Evet.
0: Aynı zamanda tuvaletini yaptığı alanda burnuyla koklayacak kadar yakın. Hı hı. Öyle olunca da esasında biz biraz da lavanta kokusu alalım o kaka yaptığında, çiş yaptığında diye buna mahrum etmemek lazım onları.
1: Çünkü hani yalnızca tuvalete girip çıkmıyor, petleri değiyor, tozutuyorsa eğer tüylerinde kalıyor, burnlarında kalıyor, evet yalıyor ayrıca. Bu esansı vesaire aynen. Onun üzerine almış oluyoruz.
0: Kesinlikle. Aktif karbonlu kedi kumları seçiniz diyebiliriz.
1: Evet. Bir de hormonların deri üzerinde nasıl bir etkisi var?
0: İşte az önce bahsettiğimiz mesela yağlı kuyruk sendromunda. Hı hı. Erkek kedilerde bilhassa işte yoğun testosteronunda kuyruğun orta kısmında böyle yağlı, birçok kez kötü kokulu bir alan belirir. Oradaki tüyler dökülmeye başlar gibi gibi. Bu tip durumlarda da onun işte hemen reaktif bir şampuanla yıkaması bir tedavisi mevcut. Deri üzerinde dokuyu onaracak bir kremlemesi mevcut. Ondan bir tedavi yaparsınız. Hormon olarak başka deri aktivitesi. Yani her şekilde şöyle diyebiliriz. İşte tiroide bağlı bir bozukluk, tiroid bezlerine çalışma ile ilgili bir sorun varsa, işte kortizon durumunda, kortizon seviyesinde bir sorun varsa bunların tamamı dönüyor, dolaşıyor. Kesinlikle bize dermatoloji problemi olarak geliyor. Yoğun kaşıntıların altına baktığımızda birçok kez yaptığımız testler sonucunda görebiliyoruz. Tüy dökülüp çıkmayabiliyor, tüy küsebiliyor. Bu tip durumların tamamında altında hormonal mekanizma kesinlikle yatmakta. Bunun için de yine örneğin yine çok sevdiğim bir markanın metabolik diye bir maması var. En azından biraz olsun düzene sokabiliyor ama tabii ki tedaviler. Şimdi burada 0-3 milim A ilacı, B ilacı anlatmak halk için, bizim sevenler için, dinleyenler için çok bir şey ifade etmeyecek. O kısımda tamamen kliniğe özgü kalmalı. Çünkü şey de biraz sıkıntılı. Biraz bir teknik bir bilgi versek bazıları evde denemek isteyebilir.
1: Evet.
0: Bunlar önemli ama denemeyiz. Asla denemiyoruz. Yapılabilecekler belli. Bir sorun görürsek çocuğumuzu iyi izleyelim. Klinik ziyaretlerimize gidelim. Sürekli kliniklerde de zaten kapısından kamp kuralım gitmeyelim değil. İyi mama seçiyorsanız, vitamin A desteği yapıyorsanız, su tüketiminizi ayarlıyorsanız, hazır su kullanıyorsanız, aşı takvimlerinize uyuyorsanız, sevginizi de gerçekten sunabiliyorsanız, yani vallahi de billahi de bu çok basit bir sistem. Bir kedi köpek sahibi olmak çok ciddi şekilde basit oluyor. Bazen kronik yazık sorunu doğan çocuklar ama evimde 3 adet kedim, yayından sonra bir kedi daha sahiplendik biz tabii. Bir kıza daha aşık olduk. Götürdük onu da. 3 kedimiz, bir köpeğimiz, bir su kaplumbağamız mevcut. Her şey çok rutin. Ben evdeyim diye de emin olun. Ben veteriner hekim diye de değil. Yapılması gerekenleri yaptığımız için.
1: Evet.
0: Bazen oluyor. Can durmuyor. İşte bazen eşim bir şeyler vermek için atak yaptığında onu verirsen diyorum. Bir şekilde klinik ziyareti yaparız seninle. Buradan kalkıp gideriz. Bu kadar keskin olmak lazım. Karşı tarafta da bir şeyleri uygularken de dediğim bu maddeleri seçerken de biraz bonkör olmak lazım. Maddi değil manevi.
1: Evet.
0: Onu düşünmek lazım. O kuma siz tuvalet yapıyorsanız ne hissederdiniz? İşte kötü, toza, lavanta ya da herhangi bir parfümlü. Kupkuru, yüzeyinden belli hiçbir şey yaramayan, çok da kötü kokusu olan o mamayı yemek zorunda olsak nasıl olur? Bunu düşünmek lazım. Bazen işte sevgi istediklerinde yorgunum, argunum diyoruz. 20 saat, 15 saat duvar izlemişim, beklemişim. Çok sevdiğin annen baban gelmiş. Yanına gidip başını okşaman istesen ve seni reddetse nasıl olurdu? Empati her zaman iyidir. Yani bu şekilde gidince ben mesleğimi bu şekilde yapıyorum. Çok da keyif alıyorum. Isırıyorlar, oluyor çocuklar. Bazen korku esnasında üzerimize ihtiyaçlarını yapabiliyorlar. Bir insan olsa kavga et, dövüş et, sor. Ama kedi köpek olunca hoşuna gidiyor, gülüyorsun. Çünkü hiçbir şeyi yok onların, art niyeti yok. Sadece korunmak, acıkırsa yemek yemek, susarsa su içmek. Doğa bunların ibaret onlar için.
1: Zaten bunları bilerek evlerimizi açalım
0: kesinlikle.
1: Onlara. Eğer kendimizden bir şüphemiz varsa bu yola hiç girmeyelim.
0: Kesinlikle katılıyorum. Ya buna şöyle birkaç bir şey eklesem izninizi isteyerek.
1: Tabii ki.
0: Bir, ne olursa olsun zaman isteyecek sizden.
1: Evet.
0: İki, ne olursa olsun bir maddiyat isteyecek. Bunlar hadi aşılır olur bir şekilde ama evde eğer uygun alanınız yoksa, hepsi bizim evlatlarımız ama hiperaktif, hareketli bir çocuk döneminden geçiyorsanız,
1: evet,
0: çok sevdiğiniz, aşık olduğunuz kız arkadaşınıza hediye almayı düşünüyorsanız kapısından geçmeyin bu işin. Çünkü sahiplenmek, bu tanımı da çok sevmiyorum, bir hayat arkadaşlığı, bir yol yürümek demek. İyi günü var, kötü günü var. Emin olun, eğer cebinde parası olsa, el ayağı tutsa, yürüyebilse o kedi köpekler, biz hastayken çorbada getirirdi, hastaneye evet, de götürürdü. Yani gözlerinden hepsinin belli oluyor. Evet.
1: Benim de kedim 6 yaşında. Geçenlerde gelen bir misafirimiz, çok ben gelmeyince çok yabancıların yanına çıkmaz. Senin ağzın içe bakıyor dedi. Annesiyim ya dedi. Gerçekten çok sadıklar. Nankör falan değil kediler de ayrıca.
0: Nankör asla değiller.
1: Evet.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bunun son söz olarak
0: olabilir. Yani onlar gerçekten iyi ki varlar.
1: Evet.
0: Ben mesleğimi yapıp da para kazandığım iş olduğu için demiyorum. Bugün bu işi yapmasam da bunu söylerdim. Sevgi yaşamak istiyorsak, sevgiyi tatmak istiyorsak onlar bizim için varlar.
1: Sizler de veteriner hekimlerimiz de iyi ki varsınız. Çünkü evet, sizler de bizim can dostlarımızın doktorlarısınız.
0: Bu kompleks bir sistem.
1: Evet.
0: Onlar varsa biz varız, biz varsak siz varsınız gibi bir döngü.
1: Evet.
0: Hiçbir zaman kırılmasın. Evet. Her zaman keyifli olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yine rica çok güzel bir yayındı.
0: Biraz öksürdüm, maruz görsünler.
1: Hiç önemli değil.
0: Hastaydım ama sağ olun, daha tıkılamadık geldik. Çok da keyif aldık yine.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir üçüncüyü yapalım.
0: İnşallah.
1: Patriotlarım, bu hafta sonuna geldik. Haftaya aynı saatte aynı yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Selen Kocaman'ın sunumuyla Pati Radar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. İncesu Su Sporları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, su sporlarının bu sene ana maddeleri olduğunu belirterek şunları söyledi.
5: Özellikle dünya spor başkenti olması Kayseri açısından çok önemli bir değerdi. 2029 yılında dünya spor başkentiyiz. Ancak 2029 yılına kadar ki kalacak sürenin her bir gününde bizim dünya spor başkenti olduğumuzu sürekli vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dünyada spor başkenti olmak için belli kriterler var. Aktif lisanslı spor sayısı, spor alanları, spora verilen destekler gibi. Biz çok şükür dünya spor başkentiyiz. Ancak sporla ilgili özellikle bireysel sporlarda ve takım sporlarında önemli başarılar elde ettik. Yalnız su sporlarında biz çok büyük bir varlık ortaya koyabilmiş değildik. Geçen sene hepinizin bildiği gibi Kayseri Radar'ın da çok yakından takip ettiği gibi su sporlarında bir sıçrama yaptık. Çok ciddi bir atılım yaptık. Zamantı Irmağı üzerinde kano merkezinin kurulması acaba nasıl olur diye beklerken bir anda ziyaretçi akınına. Bu deneyimi yaşamak isteyen yüzler binler gelmeye başladı. Kapadokya'dan turistler hemen oraya gelmişken buraya gelip su sporları deneyimlemek istediler. Arkasından şık barağı yaptık. Bir baktık ki ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyoruz çünkü inanılmaz bir bu konuda talep var.
4: Kayseri'de 26 yaşındaki belediye personeli Ramazan Sadıç iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Kayseri zabıta ekipleri Nisan ayında toplam 1570 denetim gerçekleştirdi. Melikgazi ilçesinde 46 yaşındaki şahıs evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 934,92 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yakalanan 3 şahıs cezaevine gönderildi. Kayseri Spor Süper Lig'in 33. haftasında bugün Alanya Spor deplasmanında kader niteliğinde bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar galip gelmesi halinde avantajı elde edecek. Puan kaybında ise küme düşmeyi büyük oranda garantileyecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
8: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
7: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
9: Rahatlık onda, şıklık onda, karşında Ergül Mobil yatakta değil.
10: Yoğun ilgi gören eskiyi getir, yeniyi götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergül

0: ya.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
2: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz, iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Merhaba, ana haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Öte yandan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sorulara il başkan ve grup toplantılarımızdaki gelişmeleri takip edin diyerek açık kapı bıraktı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayi sanayiden siber güvenliğe kadar her alanda güvenlik teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını paylaştı. Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile tüm kurumların koordineli bir şekilde olası yangınlara karşı teyakkuzda olduğunu duyurdu. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ şeye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden 7 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray Antalya Spor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konya Spor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanya Spor ise Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüp Spor Rize Spor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsun Spor'la oynayacak. Maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaeli Spor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız.

3 Ocak. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenciler arasında çıkan silahlı çatışmada 9 öğrenci yaralandı. 7 Ocak. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı hizmete girdi. 12 Ocak. Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi güvenlik nedeniyle süresiz olarak kapatıldı. 13 Ocak. Öğrenciler arasında çıkan olaylarda İstanbul ve Tunceli'de birer öğrenci öldü, onlarca kişi yaralandı. Kahramanmaraş ve Kütahya'da meydana gelen çatışmalardaysa 21 kişi yaralandı. 16 Ocak. Televizyon yayınlarının süresi haftada 65 saate çıkarıldı.

25 Şubat Ankara'da TÖPDER, TÜMDER ve TÜDET bir miting düzenleyerek 39. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tutumunu, partizanlığını ve terörünü kınadı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışma sonrasında 60 kişi yaralandı. 13 Şubat THY'nin İstanbul-İzmir seferi yapan Trakya isimli yolcu uçağı 17 yaşındaki Ankara Polis Koleji öğrencisi Adnan Mintaş tarafından kaçırılmak istendi. Mintaş tutuklandı. 16 Şubat Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresi bir yıl uzatıldı.

Şubat 1977, 17 Şubat. Ankara 50. Yıl Lisesi öğrencilerine komandolar ateş açtı. Bir kız öğrenci kalp krizinden öldü. 19 Şubat. ODTÜ Akademik Konseyi, kendilerine danışılmadan rektörlüğe getirilen Profesör Hasan Taş için oy birliğiyle güvensizlik kararı verdi. 20 Şubat. ODTÜ'de çıkan çatışmada bir öğrenci hayatını kaybetti. 23 Şubat. ODTÜ'nün yeni rektörü Profesör Doktor Hasan Tan okulu 15 günlüğüne kapattı. 26 Şubat. İstanbul'da Evlat Acısına Son adlı yürüyüşe on binlerce kadın katıldı. 28 Şubat. Malatya'da İnönü Üniversitesi açıldı.

Mart 1977, 1 Mart. 39. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevde olduğu süre içerisinde TL 9. kez devalüe edildi. TL'nin dolara karşı toplam kaybı %27'ye ulaştı. Dolar 17,5 TL oldu. 4 Mart. Türkiye Barolar Birliği'nin aldığı karar üzerine tüm yurtta avukatlar davalara girmedi. 5 Mart. Rektör Hasan Tan tarafından 15 gün süreyle kapatılan ODTÜ, Danıştay kararıyla açıldı.

Mart 1977, 9 Mart. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP hakkında soruşturma açıldı. 19 Mart. THY'nin Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı silahlı iki lise öğrencisi tarafından Beyrut'a kaçırıldı. 31 Mart. Sivas ve site öğrenci yurtları arasındaki sokak savaşı sabaha kadar sürdü. Polis panzerlerle kapıları kırarak içeri girdi. Niğde ve Sakarya'daki öğrenci yurtlarında da çatışma çıktı. Toplam 460 öğrenci gözaltına alındı.

Nisan 1977. 1 Nisan. İzmir'de İleri Gençlik Derneği afişlerini asan bir işçi komandolar tarafından silahla öldürüldü. 5 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçimlerin 5 Haziran'da yapılmasını kararlaştırdı. 21 Nisan. İstanbul Bahçelievler Lisesi'nde derste çıkan öğrencilerin üzerine ateş açıldı. Sol görüşlü bir lise son sınıf öğrencisi öldürüldü. 28 Nisan. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e Şirin'de suikast girişiminde bulunuldu.

Mayıs 1977, 1 Mayıs. İstanbul Taksim Meydanı, kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 39 kişi hayatını kaybetti. 29 Mayıs. İstanbul'da havalimanı ve tren garına yerleştirilen bombaların patlaması sonucu 5 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

Haziran 1977, 3 Haziran, Trabzonspor 1. Lig şampiyonluğunu kazandı. 5 Haziran, 1977 Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri yapıldı. CHP 213 koltuk, Adalet Partisi 180 koltuk, Milli Selamet Partisi 24 koltuk, MHP 16 koltuk, CGP ise 3 koltuk alarak meclise girdi. 9 Haziran, Türkiye Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde Ermeni militanlarca öldürüldü. 13 Haziran, Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Böylelikle 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti sona erdi. Hükümeti kurma görevi CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. 3 Temmuz, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümet güven oyu alamadı.

Ağustos 1977. 3 Ağustos. TL'nin değeri mark karşısında %4,5 oranında düşürüldü. Markın alış fiyatı 730 kuruştan 763 kuruşa, satış fiyatı da 778 kuruşa yükseltildi. 14 Ağustos. Türkiye, Yunanistan'ın Ege adalarını askerileştirerek uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini iddia etti. Kasım 1977. 17 Kasım. Doktor Cahit Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13. Başkanı oldu. Görevi 12 Eylül 1980'de sona erdi.

Aralık 1977. 11 Aralık. 1977 Türkiye genel seçimleri yapıldı. Birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi %41,72 oyla 42 il belediyesi, ikinci olan Adalet Partisi %37,10 oyla 15 il belediyesini aldı. 28 Aralık. DİSK, Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına Abdullah Baştürk seçildi. 31 Aralık. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, MHP'den oluşan koalisyon, 41. Türkiye Hükümeti gen soruyla düşürüldü. Başbakan istifasını sundu. Bu, Türkiye'de gen soruyla düşen ilk hükümet oldu.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarza 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Merhaba, Dijital Manşet'i dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TRA uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital Manşet'i dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
3: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. İncesu Su Sporları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, su sporlarının bu sene ana maddeleri olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Özellikle dünya spor başkenti olması Kayseri açısından çok önemli bir değerdi. 2029 yılında dünya spor başkentiyiz. Ancak 2029 yılına kadar ki kalacak sürenin her bir gününde bizim dünya spor başkenti olduğumuzu sürekli vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dünyada spor başkenti olmak için belli kriterler var. Aktif lisanslı sporcu sayısı, spor alanları, spora verilen destekler gibi. Biz çok şükür dünya spor başkentiyiz. Ancak sporla ilgili özellikle bireysel sporlarda ve takım sporlarında önemli başarılar elde ettik. Yalnız su sporlarında biz çok büyük bir varlık ortaya koyabilmiş değildik. Geçen sene hepinizin bildiği gibi Kayseri Radar'ın da çok yakından takip ettiği gibi su sporlarında bir sıçrama yaptık. Çok ciddi bir atılım yaptık. Zamantı Irmağı üzerinde kano merkezinin kurulması acaba nasıl olur diye beklerken bir anda ziyaretçi akınına. Bu deneyimi yaşamak isteyen yüzler binler gelmeye başladı. Kapadokya'dan turistler hemen oraya gelmişken buraya gelip su sporları deneyimlemek istediler. Arkasından şif barağı yaptık. Bir baktık ki ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyoruz çünkü inanılmaz bir bu konuda talep var.
3: Kayseri'de 26 yaşındaki belediye personeli Ramazan Sadıç iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Kayseri zabıta ekipleri Nisan ayında toplam 1570 denetim gerçekleştirdi. Melikgazi ilçesinde 46 yaşındaki şahıs evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 934,92 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yakalanan 3 şahıs cezaevine gönderildi. Kayseri Spor Süper Lig'in 33. haftasında bugün Alanya Spor deplasmanında kader niteliğinde bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar galip gelmesi halinde avantajı elde edecek. Puan kaybında ise küme düşmeyi büyük oranda garantileyecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
5: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
6: Lezzetin ve kalitenin buluşma noktası Efe Catering. Profesyonel ekibimizle toplu yemek hizmetimiz iş yeri, ofis, fabrika ve tüm çalışma alanlarınızda. Artık çözüm ortağınız var. Sıcacık çorbasından ana yemeğine, salatasından tatlısına kadar özenle hazırlanan menülerimizle hem damağınıza hem bütçenize hitap ediyoruz. Siz sadece işinize odaklanın, yemekleri ise bize bırakın. İletişim için 0552 836 3804. Afiyetle, güvenle ve her gün aynı özenle.

yoğun ilgi gören Eskiyi Getir Yeniye Götür kampanyamız tekrardan sizlerle. Sizlerden eski ürünlerinizi alıyor, yerine yepyeni baza, başlık ve yatak setleriyle değiştiriyoruz. Kampanya bitti mi? Hayır. Üstelik tüm baza, başlık ve yatak set alımlarında Ar Yıldız kahvaltı takımı hediye. Ergün

Bilya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Merhaba, ana haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Öte yandan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sorulara il başkan ve grup toplantılarımızdaki gelişmeleri takip edin diyerek açık kapı bıraktı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayi aydan siber güvenliğe kadar her alanda güvenlik teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını paylaştı. Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile tüm kurumların koordineli bir şekilde olası yangınlara karşı teyakkuzda olduğunu duyurdu. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden 7 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spor haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Basketbol Avrupa Ligi playofflarında göğsümüzü kabartan bir sonuç geldi. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Litvanya deplasmanında Zalgiris'i uzatmalarda 94-90 mağlup etti. Bu sonuçla seriyi 3-1 kazanan Sarı Lacivertliler adını dörtlü finale yazdırdı. Diğer eşleşmede ise Ergin Ataman'ın yönetimindeki Panathinaikos Aktor, Valencia Basket'e 89-86 yenilince seri 2-2'ye gelerek son maça taşındı. Futbol gündeminde ise Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Kurul, Fenerbahçeli kaleci Ederson'a verilen 3 maçlık men cezasını onadı. Ayrıca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Süper Lig'den 7 farklı kulübe çeşitli miktarlarda para cezası uyguladığını duyurdu. Fenerbahçe Kulüp Başkanı adayı Aziz Yıldırım, kulüp üyeleriyle bir araya gelerek projelerini anlattı. Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonun son haftasında Anadolu Efes, Büyükçekmece'yi 113-79 gibi net bir skorla mağlup etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Roma Açık'ta güçlü rakibi Jessica Pegula'ya mağlup olarak turnuvadan elendi. Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında futbol severleri oldukça yoğun bir program bekliyor. Bu haftanın en dikkat çeken özelliği tüm karşılaşmaların aynı anda bugün saat 20'de başlayacak olması. Haftanın öne çıkan eşleşmeleri şu şekilde. Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırlarken karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetecek. Lider Galatasaray Antalya Spor'u konuk edecek. Mücadelenin hakemi Çağdaş Altay olacak. Fenerbahçe bugün deplasmanda Tümosan Konya Spor ile karşılaşacak. Maç saat 20'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Alanya Spor ise Kayseri Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu kritik maçta Yasin Kol düdük çalacak. Eyüp Spor Rize Spor'la karşılaşırken sahada Halil Umut Meler olacak. Göztepe Gaziantep mücadelesinde Batuhan Kolak görev yapacak. Başakşehir Samsun Spor'la oynayacak, maçın hakemi Gürcan Hasova olacak. Kocaeli Spor Karagümrük'le karşı karşıya gelecek. Yönetimi Adnan Deniz Kayatepe üstlenecek. Gençler Birliği ise Kasımpaşa ile oynayacak. Karşılaşmada Cihan Aydın görev alacak. Spor haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: yükünü hafifletir.
1: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Yayın tekrarı.
8: Emekçi kadınların şehre ve ülkeye kattığı değerleri görünür kılıyor, kadın emeğini el üstünde tutuyoruz. İşte Kadın, Gülcan Özdemir'in sunumuyla her salı saat 14'te Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın başlıyor.

0: Herkese merhabalar efendim, ben Gülcan Özdemir. İşte Kadın programıyla bu hafta da karşınızdayız. Bizleri Kayser Radar Instagram sayfamızdan canlı canlı izleyebilir, Radyo Radar 91.8'den canlı canlı dinleyebilirsiniz diyerek konuya hızlı bir giriş yapıyoruz. Böyle yaza merhaba dediğimiz günlerde hafif kış esintilerinin olduğu soğuk bir günden merhaba demek istiyorum ekstradan. Çünkü havalar ne giyeceğimizi bilemediğimiz bir süreç içerisinde. Ama bu sorulara cevap bulacağımız harika bir konuğum var. Sevgili Burcu Boyraz bizlerle. Kendisi Be Cool moda kurucusu ve aynı zamanda işletmecisi. Hoş evet. geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk, teşekkür
0: nasılsınız?
1: Ederim. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız?
0: Çok iyiyim. Böyle siyahlar içerisinde gördüm sizi. En sevdiğim, en asil duran, böyle kitap gibi benim de o şekilde sürekli kullandığım renklerden bir tanesi, kurtarıcı. Gelmişsiniz ışıl ışıl, çok içimi açtınız. Siyah benim içimi açan bir renk.
1: Siyah vazgeçemediğimiz bir renk galiba kadınlar olarak.
0: Evet,
1: çok da yakışmış bir renk. Evet.
0: Çok özenli olarak gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum öncelikle.
1: Teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Nasılsınız? Kolay buldunuz mu radyomuzu?
1: Gayet kolay buldum.
0: O kapalı kavşak ne diyor? Kaç kilometre geldiniz?
1: 12 kilometre. Yani Kartal kavşağı yapıldığından dolayı yol biraz evet. uzadı. Ama gene de konum olduğu için kolay bulundu.
0: İşte şöyle bir hava almış olduk. Evet. Bir gezme, dolaşma süreci gerçekleşmiş oldu. Finalinde buluştuk. O da bir şey. Yani uzun bir sürecin sonunda da buluşsak hiç problem değil. Harika. Şöyle yapalım. Biz önce konuklarımızı bir yakından tanımak istiyoruz. Tabii. Böyle kişisel anlamda. Böyle mesleki duruşunun yanı sıra. Burcu Boyraz kimdir diyerek başlayalım mı?
1: Tabii.
0: Haydi.
1: Burcu Boyraz 40 yaşında.
0: Maşallah.
1: Samsunlu. 2007 yılında Kayseri'ye geldim. Üniversite dolayısıyla.
0: Harika.
1: 2007 yılından beri de Kayseri'de yaşıyorum. İki çocuk annesiyim. İki oğlum var. Evliyim.
0: Maşallah.
1: 16 yaşında ve 6,5 yaşında iki oğlum var. Aynı zamanda da bir butik işletiyorum.
0: Tebrik ediyorum. Çok güzel. Çok hızlı bir geçiş oldu ama ben evet. o arada birkaç bir şey olduğunu biliyorum. Evet. Önce bir bölümünüzü öğrenelim mi? Hangi üniversiteyi okudunuz?
1: Erciyes Üniversitesi. Radyo televizyon mezunuyum. Sonrasında da bir kamu yönetimi bitirmişliğim var. Ama iki mesleğimi de yapmıyorum. Şu an çok sevdiğim işletmeciliği yapıyorum.
0: Harika, çok güzel. Şimdi ben okuduğu bölümlerle kel alaka meslekler evet. içerisinde olan hanımefendilere hem şaşkınlıkla hem de bir tebrikle bakıyorum.
1: Evet.
0: Yani ne alaka? Hani şey var ya, ne alaka?
1: Sanırım arayış. Yani bir arayış bu. Yani oraya gittim. Evet, onu da çok sevdim zamanında. Sonrasında bir kamu yönetimi bitirdim. İlk oğlumu doğurduktan sonra.

0: sonunda 1,5 ay açtım ve butik işletiyorum ve şu anda gerçekten işimi çok severek yapıyorum.
1: Harika, çok güzel. Peki okuduğun bölümlere geri dönecek olursak deneyimleme şansın oldu mu? Sana ait olmadığını o mesleğin hangi durumlardan ötürü hissettin ve anladın? Bunları söylersen bölüm seçimi anlamında ya da meslek sürdürmek anlamında birilerine ışık olabiliriz diye düşünüyorum.
0: Aslında bana ait olmadığını demek çok doğru olmaz. Radyo televizyon çok sevdiğim bir alandı. Yani 2 yıl radyoculuk yaptım. Üniversite FM'de onun bünyesinde çalıştım. Burcu Burcu Türküler diye bir program sundum.
1: Vay, çok
0: severek sundum. Özellikle o ekran arkası gerçekten çok sevdiğim bir şeydi. TV'de bir geçmişim oldu.
1: Ara ara türkü falan da söylüyor muydun yoksa sadece sunuyor muydun? Sen de öyle bir hava hissediyorum ben.
0: Sunuyordum.
1: Böyle türkü seven, söyleyen.
0: Türküyü çok seviyordum. Özgün müzik çok seviyordum. Aha. Ama söyleme kısmında pek iyi değilim. Yani onu hiç duymak istemezsin.
1: Öyle mi?
0: O çok kötü.
1: Bir deneyimlemek istedim açıkçası.
0: Yok, o çok kötü gerçekten. O toplara hiç girmeyelim.
1: 2 sene de çok güzel bir süre bir radyo programı için.
0: Yani yaklaşık 2 seneye yakın sürdü.
1: Bırakırken bir
0: boyunca.
1: Kalbini bıraktın herhalde
0: kalbimi
1: orada.
0: Kalbimi bıraktım. Radyo çok özlediğim bir şey. Gerçekten radyo yayını çok farklı. Dinleyicisiyle olan iletişim çok farklı. Sizin sadece sesinizi duyarak sizinle bir iletişim kuruyorlar ve çok sadık bir dinleyici kitlesi oluyor.
1: Çok enteresan, evet, ve kafasında bir profil çiziyor. Şimdi seni tanımıyor yüz sima olarak.
0: Bir de bizim zamanımızda
1: başka türlüsü.
0: Bir de bizim zamanımızda diye başlayacağım ama gerçekten bir 17-18 yıl önce sosyal medya, internet işte bu kadar gelişmiş değildi ve gerçekten tamamen o yayın arkası dediğimiz şeyi yaşıyorduk. Şu anda biraz daha İşte canlı yayınlar oluyor, radyoda da olsanız tanınıyorsunuz ama o dönemde gerçekten izleyicinin hayal ettiği kişiydik.
1: Gerçekten öyle. Hem görmediğim biri var hem de şarkı tarzı sana uyuyor ve evet, kesin bugün bu şarkıyı çalacak diyerek acaba hangi sıralamada çalacak? Şu şarkıyı girer misiniz diye
0: İstek
1: bir sürü mesajlar vesaire.
0: Bizim zamanımızda istek çok olurdu.
1: Hep senin
0: yani
1: tarzında mı yoksa tarzının dışına çıkmak isteyenler de oluyor muydu mesela?
0: Şimdi genelde zaten o programı dinleyen dinleyiciler türkü seven, özgün müzik. Evet, genelde çok fazla dışına çıkan dinleyicim olmuyordu. Yarışma yapıyordum. Bazen dinleyicilerimi konuk alıyordum.
1: Ne diyorsun?
0: Yani evet, çok heyecanlıydı. Çok güzel yıllardı.
1: Unutamadığın bir anın var mı mesela? Şu an hiç aklına gelen o 2 sene içerisinde şu anı hiç unutamam.
0: Hiç unutamadığım bir anım var. Az önce hatta Merve Hanım'a da bahsetmiştim. 7 saat yayın yaptım bir gün. 7 saat.
1: O
0: yani 7-8 saat kadar bir yayın yaptım. Hafta sonuydu. Üniversitenin içine hafta sonu otobüsler girmiyormuş. Hava çok soğuktu. -22 dereceden bahsedebilirim. Oh. 7-8 saat yayın yaptım. Akşam 8.30-9 civarı yarım saat kadar otobüs bekledim durakta. Öğrenciyim. Öğrenciyim. Hava o soğukta. Onu hiç unutamıyorum.
1: Yani 8 saatlik yayından sonra şöyle kalktığında bacaklar böyle bir titremeye başlar, uyuşmuş böyle her yerin.
0: Çok eğlenceliydi. Yani yayının o kadar sürdüğünü fark etmedim bile. O gün yayın akışı yoktu. Yani serbestti. O gün öyle kendiliğinden ilerlemişti.
1: İstek programı olduğundan bahsettin. Aralarda konuşma yapıyor muydun? Mesela evet, şiirler vesaire
0: şiirler,
1: okuyor muydun?
0: Hikayeler, işte Türklerle ilgili türkü hikayelerinden bahsediyordum. Yani çok çeşitli yönlü bir programdı.
1: Ay, gerçekten çok güzel. Zirvede bırakmışsın ama şu an sevdiğin bir mesleği yaptığın için ufak bir özlem oluyordur ara ara. Ama
0: tabii, radyo,
1: iyi ki
0: yani
1: olduğum yerdeyim diyorsundur herhalde.
0: Diyorum kesinlikle. Hayatımın en güzel yıllarında çok güzel bir anı olarak kaldı. Çok severek yaptım, çok isteyerek yaptım. Ama şu anda da yaptığım işi gerçekten çok seviyorum. Yani o kadar arayıştan sonra, o kadar farklı şeyden sonra şu an insanlarla iletişim kurmayı seviyorum Gülcan Hanım. Yani insanlarla iletişim kurmayı sevdiğim için esnaflık bence bu işin mutfağı.
1: Çok zor bir şey değil mi insanlarla birebir ilişkide olmak?
0: Çok zor, çok zor yanları var. Ancak çok güzel yanları da var. Hayatınıza çok güzel insanlar katıyor. Yani çok farklı kişilerle iletişim kurup çok farklı kişilerle sohbet etme fırsatınız oluyor. Ve o insanlarla bir de bizim işimiz daha birebir. Evet. Yani herhangi bir AVM mağazasında böyle bir ilişki olmaz tabii ki, ama butik olayında gelen herkesle kahve içiyoruz, kahve ikram ediyoruz, oturuyoruz, sohbet ediyoruz. Benim bir de gençlik yıllarımda psikolog olmak gibi bir hayalim vardı.
1: Gençliğin seneden bahsediyor. Gençlik yıllarım nedir Allah aşkına? Zaten şu an daha harika, tam
0: çok
1: yaşının baharında.
0: Çok gençlik yıllarımda diye. Yani psikolog olmak gibi bir hayalim vardı. Şu an bence bir nevi onu da gerçekleştiriyorum.
1: Sana
0: yani,
1: şey diyeyim mi? Her şeysin sen orada. Çünkü biz kadın milleti olarak daha önce butikçi arkadaşlarımızdan gelenler vardı. Onlara da yönelttiğim bir sorudur bu. Senin de müşteri kitleni tanımak adına soracağım. En çok mutlu olan kadınlar mı geliyor, yoksa canı sıkılıp gidip de bir alışveriş yapayım, şöyle bir içinden geçeyim diyen kadınlar mı geliyor? Hangi durumda daha çok alışveriş yapıyoruz?
0: Yani bence bunu sınırlamak zor.
1: Senin
0: yani,
1: kitlen olarak genele vurduğumuzda.
0: Onu düşündüğümde tabii ki mutlu olmak için her kadın alışveriş tercih eder.
1: Evet.
0: Yani bu...
1: O alma, bir şey sahip olma değil mi? Böyle evet, yeni bir enerji.
0: Yani moralimiz bozuk olduğunda o alışveriş bizi kesinlikle mutlu ediyor. Yani bu kıyafet olabilir, ayakkabı olabilir, başka bir şey olabilir, yemek yemek olabilir. Yani ama o alışveriş olayı ruhumuza iyi geliyor bence.
1: Evet. Kadın olmak gerçekten başlı başına çok zor bir zanaat. Şimdi kadınlarla sürekli iletişimde olacağım bir meslekte olmak da bence çok daha zor bir zanaat düşündüğünüzde. Bu olaylara tam giriş yapmadan önce ben bir isim hikayenizi öğrenmek istiyorum. Be cool. Moda diye başladın. Kaç, ne kadar sürelik bir geçmişimiz var?
0: 2 yıllık bir geçmişimiz var. 3. senemize gireceğiz 15 Mayıs'ta.
1: Maşallah, hiçbir şey de kalmadı. Kutlama gibi olacak
0: evet,
1: desene.
0: 3. sene, evet, o sürpriz kutlama gibi olacak.
1: Gerçekten harika. İsim hikayesi nereden çıktı?
0: Şimdi,
1: Be Cool ismi.
0: Ben çok acil, yani acil demeyeyim de nasıl anlatayım. Hızlı bir şekilde gelişti butik olayım. Arkadaşlarımla işte konuşuyoruz, fikir alışverişi yapıyoruz. Herkes diyor Burcu Butik yap, Diva Butik yap, şöyle yap, böyle yap. Hayır dedim. Yani akılda kalıcı bir isim olması gerekiyor. Markalaşabilecek bir isim hayal ettim ben.
1: Çok güzel.
0: Başından beri. Yani insanlar şu butikteyim değil de Be Cool'dayım. Wow. Mesela akılda kalıyor.
1: Çok
0: ve
1: iyi.
0: Şu anda da hayal ettiğim şey aslında birinin telefonla konuşurken mesela dinliyorum. İşte neredesin diye soruyorlar. Be Cool'dayım.
1: Wow,
0: yani
1: çok
0: o Be Cool'dayım benim hayal ettiğim cümleydi.
1: Evet.
0: O tam tamına yani şuradayım, şuradaki butikteyim, şöyle. Çünkü insanlar bir markayı söylerken bir takı takmıyorlar devamına. Yani o markanın direkt adını söylüyorlar.
1: İsim
0: genel anlamda.
1: Bütünleşmek diye bir şey var mesela. Üniversite yıllarımda Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyanlar çok çok iyi bilir. Orada Ora Cafe diye bir yer vardı mesela. Neredesin diye sorarlardı. Oradayım derdik mesela. Evet. Çok iyi değil mi? Kulağa harika geliyor. Bak kaç sene geçmiş üzerinden. Ve asla unutmadım. Bir de şeyi unutmam mesela. Sivas'ta Dünyayı Kurtaran Kitabevi diye bir yer vardı. Kitapçı. Onun da ismini unutmam. Böyle isimde farklılık ya da ters ya da ileriye yönelik. Ne bileyim, farklı şehirlerde benim şubelerim olsun.
0: Evet.
1: Ya da farklı ilçelerde şubelerim olsun. Şey çok hoş olmaz mı? Be Cool Moda. Hacılar. Be Cool Moda, işte ne bileyim Felahiye, Talas.
0: Hatta moda bile,
1: çok iyi değil mi?
0: Moda bile yani eklediğim, tam anlamıyla eklediğim bir isim değil ama insanlar Be Cool deyince acaba bu ne? Hani tabii ki vitrin görünüyor ama.
1: Butikle özdeşleştirmek için bir
0: evet,
1: dokunuş.
0: Evet, bir moda, bir dokunuş gibi bir şey oldu aslında. Ben sadece Be Cool'u tercih ediyorum normal şartlarda. Be Cool, bir de anlamıyla çok birbirine yakışıyor. Havalı.
1: Evet.
0: Havalı. Biz ne yapıyoruz? Havalı kıyafetler satmaya çalışıyoruz. Kadınların kendini iyi hissetmesini, havalı hissetmesini istiyoruz. Yani isim bu yüzden gördüğüm anda işte bu dedim yani. Be Cool.
1: Tebrik ediyorum. Bu isimde markalaşma adına bu şekilde bir öngörün olması aslında sen bir butikte kalmayacağım. Hani herkesin atıyorum şey diyorlar ya mesela onu bile küçümsüyorlar işte eşinin parasıyla babasının parasıyla açmıştır işte iki eğlensin diye açıldı falan filan. Sen ileriye dönük kararlar alarak isminden itibaren zaten ileride büyük bir şey koymuşsun.
0: Zaten
1: amaç koymuşsun oraya. Bu çok güzel bir bakış açısı.
0: Başından beri bu amaçla yola çıktım. Zaten para için yapmıyorum ben bu işi. Kesinlikle bunu çok net söyleyebilirim. Ben bu işi para için yapmıyorum. Yani ben bu işi sevdiğim için yapıyorum. Ben bu işi hiçbir iş bence sevilmeden yapılamaz. Ya bunda bence hemfikirizdir. Yani hiçbir iş
1: çalışmadığını düşünüp üstüne bir de para kazandığını gördüğünde aslında o puzzle çok güzel bir şekilde tamamlanmış oluyor.
0: Tabii ki
1: oluyor.
0: Para mutlaka olması gereken bir şey. Ama hani sırf para kazanmak için yaptığım bir iş değil. Sevdiğim için. Yani ben her sabah onu açabilecek karakterde bir insan değilim. Yani eğer sevmeseydim her sabah beni oraya hiçbir güç götüremezdi.
1: Çok zor olurdu zaten. Ayakların geri geri gitmeyecek. Koşarak gideceksin. Hatta absürt saatlerde müşterilerini arayacak.
0: Devam ettirebilmek çok zor. Evet, çok başımıza geliyor. Yani aslında gecenin 11'inde lütfen Burcu abla açar mısın diye telefonlar aldığımı biliyorum.
1: Ya başkaları şunu düşünebilir. Gece 11'de senin butikten alacağın neye ihtiyacın olabilir? Oluyor işte.
0: Oluyor.
1: O an bir şeye sahip olmak istiyorum.
0: Yaşadım, bunu değil yaşadım. Mi? Yani yaşamışlığım
1: ne
0: var.
1: Ne almaya geldiler çok merak ediyorum.
0: Sabah 8'de yaşamışlığım var. Yani bir doğum gününe katılması gerekiyormuş. O anda
1: şık bir kıyafet galiba.
0: Evet, şık bir kıyafet için aranmışlığım var. Sabah 8'de aranmışlığım var. Çok acil bir yere gitmem gerekiyor diyerek.
1: Vallahi harika, çok güzel. Bu arada Canlı'nın linkiyle alakalı da mesaj da geliyor, bulamadık yayını diye. Hemen şimdi paylaşıyorum, oradan da takip edersiniz. Sen de bu arada Instagram sayfanı söyler misin sana ulaşabilmeleri için insanları?
0: Direkt ismimiz Bicool, arada i yok.
1: Evet.
0: B-C-O-O-L şeklinde yazarlarsa.
1: 38'i var, evet, sonunda
0: 38'i
1: da.
0: Var. Zaten Bicool yazınca direkt sayfa çıkıyor.
1: Harika.
0: Arada i yok. B-C-O-O-L 38.
1: Çok güzel. Şimdi giyim anlamında detaylara gireceğim. Bununla alakalı hanımlarımızın çok soruları var. Ama öncesinde şeyi sormak istiyorum. Fiziki anlamda mı daha çok müşterim var? Yoksa Instagram satışı üzerinden de güzel bir çizginin var mı?
0: Instagram satışım var ama biz ayak müşterisi diyoruz buna, aslında kendi fiziki anlamda ayak müşterimle daha çok satışım var.
1: Harika, çok güzel.
0: Yani ben başka platformlarda da satış yaptım. Hatta kendi sitemi de kurdum. ama oralar beni çok tatmin etmedi. Belki de tam zamanı değildi. Bilmiyorum, hani belki de tam zamanı değildi. Çok aceleci davrandım. O yüzden de olabilir. Ama ben fiziki anlamda hem birebir işte gelsinler kahve içelim, sohbet edelim, muhabbet edelim, dertleşelim.
1: Modunu anlayayım, alışverişe mi, konuşmaya mı ihtiyacı var düşüncesiyle ilerlemeyi
0: bir de
1: seviyorsun.
0: Her kesimden insanla karşılaşabiliyorsunuz. Yani bunun profesörü de var, normal doktoru da var, avukatı da var, memuru da var, ev hanımı da var. Yani her kesimden insanla karşılaşıp onların fikirleriyle dünyaya farklı bir bakış açısı geliştirebiliyorsunuz bence.
1: Harika, çok güzel. Senin çok güzel bir iletişimin var. Bence müşterilerine de o şekilde güzel bir iletişim kurabilirsin.
0: Çok ben güzel bir de müşterilerim var.
1: Yani harika, onlara giriş yapacağız ama telefonda nasıl bir diyalog geliştiriyorsun ben çok merak ediyorum. Sevgili yönetmenim Merve Sersu'ya.
2: İsterseniz duyalım şimdi.
1: Nasıl oluyor? Hadi bir deneyimleyelim. Bir telefon bağlantımız var.
2: Evet, alo. Buyurun.
1: Bakalım kim arıyor acaba? Alo diyelim.
0: Alo.
3: Sesiniz çok kesik kesik geliyor ama.
0: Evet.
1: Alo, kimle görüşüyoruz acaba? Evet, bir melek arıyor. Acaba kim?
2: Şu an yayın.
1: Sinay. Buraya bu koltuğa oturan konuklarımızı illa bir duygulandıracağız. Ama o makyaj yakmayacak.
3: Vallahi Öz teyzemden hiçbir farkı yok. İnşallah başarılarına devamını diliyorum.
0: Senin de Öz kızımdan hiçbir farkın yok teyzeciğim. Çok teşekkür ediyorum beni aradığın için. Şu anda da yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ediyorum.
1: Allah'ım yiyeceğim sizin aranızdaki gerçekten o muhabbeti. Rabbim daim kılsın. Fatmacığım geldiğinde de aynı duygulara nail olduk değil mi? Çok duygulanıyoruz biz yani konuğumuzla birlikte. Ne kadar güzel bir iletişim kurmuşsunuz.
0: Yani
1: maşallah.
0: Gerçekten şu zamanda bence bulunması en zor nimetlerden biri.
1: Gerçekten çok
0: yani
1: zor.
0: Yani arkadaş, dost, yani hani herkes bunların belki kötü yanlarından bahsediyor, şey oluyor ama şu zamanda...
1: Kapatmıyorum. Birkaç bir şey daha söylesin. Bak ne güzel sözler duyuyorsun. Duygulandırdın bizi. Başka neler söylemek istersin?
3: İnşallah başarılarının çok çok devamını diliyorum. Çok güzel bir sürü şubeleriyle karşınızda olacak.
1: Amin. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz aradığın için. Çok mutlu ettin, duygulandırdın, gururlandırdın. Aynı anda bir sürü duyguyu yaşattı galiba,
0: evet,
1: değil mi?
0: Aynı anda birçok duyguyu yaşattı. Değerli benim için. Efnay benim gerçekten kızımdan ayırt etmediğim birisi.
1: Ay maşallah.
0: Yani oğlum kadar seviyorum diyebilirim.
1: Ay
0: yani
1: maşallah. İnsanın teyzesinin butiğinin olması da çok güzel bir ayrıcalık değil mi? sana uygun modeller getiriyor mu mesela Elfin Aysa? Niçin bir kombin getirdin falan? Ne dedin? Anlayamadım.
3: Tüm dolabım bir kuldan benim.
1: Ooo, çok havalısın bebeğim desene.
0: Gerçekten öyle bu arada. Yani beğeniyor. Gençlere hitap ettiğimi söylüyorlar.
1: O zaman ufaktan sizi bir baş başa bırakayım. Böyle tatlı bir konuşmayla Elfin Ay'ı ufaktan uğurlayalım.
0: Teyzeciğim çok teşekkür ediyorum beni yalnız bırakmadığın için.
3: Ne demek teyzeciğim, asla yalnız değilsin. İnşallah başarılarının çok çok devamını, bir sürü yeni şubelerle de devamını diliyorum.
1: Burada bir söz mü alsak sana acaba? İlk şubeni ne zaman açacaksın? Hadi
0: i̇kinci
1: bakalım.
0: İkinci şubemi.
1: Ha pardon, ikinci. Yani şubemi. İlk şubeleşme anlamındaki şubeni diyelim. Hadi.
0: Ne zaman?
1: Hadi bir tarih ver bize.
0: İkinci şubemi.
1: Bekliyoruz. Bekliyoruz. 5 ay mı? Bence çok güzel. Yandan Fatma'dan geldi. 5 ay bence güzel. Biraz, bak, 6 demedi.
0: Biraz daha gerçekçi olmak istiyorum. Çünkü şu anda ekonomi biraz maalesef kötü gidiyor. 1 yıl diyelim.
1: 1 yıl.
0: 1 yıl.
1: 1 yıl sonra.
0: Evet. 3. senemi bitirdikten sonra 4. seneme geçişte.
1: 15 Mayıs'ta. Evet. Tamam mı? 14'ünde matineni yapıyorsun. 15 Mayıs'ta da yeni şubenin açılışını yapıyorsun. Ay, ya evet. Da tam tersi de olabilir. Gün yani, olarak da güzel bir şekilde Mayıs. Buradan söyleyelim. Ben ilk şubeleşme anlamında adımı bir sene sonra Mayıs ayında 15'inde atmanı çok istiyorum.
0: 15 Mayıs.
1: Sözünü almış olduk ve kayıtlara geçti.
0: Geçti.
1: Buna yönelik çalışmalarla devam edeceksin diye düşünüyorum.
0: Evet, inşallah. Gerçekten en çok istediğim, yani bu ticaret hayatında, işte esnaflık hayatımda en çok istediğim şey ikinci şubemi açabilmek ve devamında üçüncü şubemi açabilmek. Benim tek hayalim bu diyebilirim.
1: Ya düşünsene, hani senin gibi hizmet verecek, güvendiğin bir insanı başına koyup hem kadın istihdam sağlayarak. Harika bir şey değil mi?
0: Tek hayalim.
1: Ve ismin olacak.
0: Tek hayalim. Yani bunun
1: yok başka devamında, hayalim mi diyorsun?
0: Bunun devamında başka hayallerim de illaki var. Aha. Ama gene o da
1: ilk bu hayata geçecek.
0: Hatta mavi düğüm takı, işte geçen haftalarda konuğunuz olmuştu Fatma.
1: Kendisi de burada. Kendisi de burada. Destek veriyor efendim.
0: Ben geçenlerde konuştuk. En büyük mesela hayallerimizden birisi gerçekten kadınlara yardımcı olabilecek. Kadınlara sosyal yaşamda yardım edebilecek, yani kendilerini böyle korumada hissedebilecekleri şekilde hayallerimizden birinin içinde bu da var.
1: O da zaten yeni yerinin açacağı tarihinde burada paylaştı. En kısa zamanda o da açıyor, evet. Güzel fiziki olarak işletmesini. Burada hatta tekrardan o işlemleri yapın, tekrardan ağırlayıp herkese duyurmayı çok çok isterim bu güzel haberleri.
0: İnşallah.
1: Şimdi masamızın üstünde, siz görmüyorsunuz ama ara ara değineceğimiz böyle yeni sezondan harika parçalar var. En çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi, gelen sorulardan, bu sezonun rengi. Her sezon patlayan neden bir renk var?
0: Çünkü moda devam ettirilmesi gereken bir şey. Yani insanların dolaplarında her zaman aynı satış şeyleri olsa stratejisi. Satış stratejisi. Hı-hı. Evet. Kısacası olsa.
1: Bu sene hangi renkleri göreceğiz?
0: Bu sene bir kere kahverengi olmazsa olmaz. Hı-hı. Benim de şu anda dükkanım neredeyse yarısından fazlası kahverengi. Mürdüm araya inanılmaz bir giriş yaptı. Geçen sezondan kalan sarı, limon sarısı, yeşil, işte mavi gibi renkler, canlı renkler de bu sene gene devam ediyor. Çünkü ben kendim birebir İstanbul'a gidip işte toptancılarda gezdiğimde, hı-hı, bütün vitrinlerde gene bu renkleri görüyorum. Onları da bu yazın gene göreceğiz.
1: O durgun renklerin yanına patrak, evet, renkler de, patlak renkler de aynen devam edecek.
0: Yani zıtlık, mesela kahverengiyle sarı, işte pembeyle mavi. Yani bu ton sür ton dediğimiz şey değil de aslında zıtlıkların uyumu bu sene biraz daha fazla olacak.
1: Aa, kahverengiyle maviyi de ben çok yakıştırıyorum. Çok şık olmuyor mu?
0: Çok güzel oluyor. Gerçekten kahverengiyle mavi. Oluyor. Evet. Bir de puantiye çok var. Puantiye. Aa. Puantiye inanılmaz göreceğimiz şeylerden bir tanesi.
1: 80'lerin sonları 90'larda.
0: Aynen öyle. Zaten moda dediğimiz şey de aslında şeyler. Biraz kendini
1: tekrarlıyor.
0: Tekrarlayabilen bir şey.
1: Bumerang.
0: Yani o yüzden stil çok önemli. Çünkü stil kalıcı, moda geçici.
1: Çok güzel. O zaman şunun arasındaki farkı bize bir söyler misin? Giyinmekle stil sahibi olarak giyinmek arasındaki farkta hangi noktalara dikkat etmeliyiz? Kimisi sadece giyinir çıkar, kimisi birkaç bir şey yapar mesela, çok tarz olmuşsun der.
0: İşte stil sahibi olmak zaten bir kemerle mesela o kıyafeti değiştirebilmektir. Ya da bir tane fular takarsınız, fuları çok farklı bir yere takarsınız ama insanlar baktığı zaman nasıl ya, bu burada nasıl olabiliyor der. Yani bu burada nasıl yakışabiliyor? Mesela şu an benim tanıtımımı yapan mankenim de kesinlikle stil sahibi olduğunu çok düşünüyorum. Yani o kadar umulmadık bir şey yapıyor ve nasıl değişebilir bu kıyafet bu kadar diyorum.
1: Değil mi? Bir başkasında aynı durmuyor mesela. Az önce hatta bir sorusu var. Hatta ismi de geçmişken onun sorusunu da hemen yazdığı şeyi okuyalım. Sevgili Ebru Pekin'den gelen bir mesaj. Evet. Burcu Hanım'ın isteği ve hayali, geleceğe dair öngörüşlülüğünü merak ediyorum diye sormuş. Hani bu nasıl oluyor, bunu nasıl başarıyor diye.
0: Evet.
1: Hatta profil fotoğrafında da böyle kravatlı falan güzel bir takım
0: yani çok
1: yapmış.
0: Enteresan. Annesinin 40 sene önceki vintage bluzlarını kombinleyebiliyor.
1: Ay, tebrik yani, ediyorum. Annesi de tutmuş ama yani.
0: O tutmuş, o da onu kombinleyebiliyor ve ben böyle bakıyorum yani nasıl diyorum yaptın. Gerçekten çok stil sahibi. Mesela böyle insanlar hayatımızda var. Sizin de mutlaka. Yani baktığınızda yani onu oraya taktığı zaman diyorsun ki yani bu moda değil. Moda çünkü gerçekten gelip geçici bir şey. Sürekli olarak devamlılığı olan bir şey değil. Yani şimdi puantiye çok modaya çıkacak. Bu yazın göreceksiniz. Ama puantiyenin ben çok çabuk da söneceğini düşünüyorum. Yani 2 ay, 3 ay, seneye yazına kalmayacak büyük bir ihtimalle.
1: Elbiseler de çok sevimli olabiliyor. Saç aksesuarlarıyla böyle tatlı yazlık, böyle üzerinde deniz kabukları falan olan harika takılarla. Mesela Fatma'cığım da çok güzel kombinler oluşturur bu anlamda değil
0: kesinlikle,
1: mi? Kıyafetler senden. Çok güzel işbirlikleri de yapabilirsiniz mesela bu anlamda. Yapıyorsunuz
0: yapıyoruz
1: burada galiba.
0: İnşallah, evet.
1: Şöyle bir göz kırpılıyordur arada. Puantiyeler dedik. Bunun yanı sıra taş turşu çok seviyoruz.
0: Çok seviyoruz.
1: Kayseri'de de yani, ekstra bir taş sevim durumu şimdi, var yani.
0: Şöyle bir şey göstermek istiyorum.
1: Gözlerimi mesela, alamıyorum. Işıl ışıl bir
0: şöyle
1: pantolon.
0: Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Kot. Ama taşlı bir kot.
1: Evet.
0: Ve şu an çok viral olan kotlardan kesik paça dediğimiz bir model. Ama buna bile taş koyduk. Çünkü şimdiki nesilde de çok taş merakı var. Bu yeni oluştu ama.
1: Benim
0: son
1: 1-2
0: yıldır.
1: 12
0: son 1-2 yıldır gerçekten bu taş olayı bütün kıyafetlerimize girdi. Ayakkabılarımız da var, zaten takılarımız da var. Bütün kıyafetlerimize de girmiş vaziyette. Taş hiçbir zaman modanın vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi bence.
1: Peki bu taşlı pantolonu giydiğimizde üstümüze ne giyersek bu pantolonu patlatabiliriz? Ben silmek isterim mesela, alttaki taş görüntüsünü arka plana atmak isterim.
0: Evet.
1: O kadar deniz feneri gibi parlayarak dolaşmak çok benim tarzım değil açıkçası.
0: Evet. Yani taş... Bunun üzerine ben de basic bir şey tavsiye ederim.
1: Bir gömlek atabilirsiniz.
0: Yani bir gömlek yine olabilir. Zaten şu anda oversize inanılmaz moda. İnsanlar biraz daha rahatlığı istiyorlar.
1: Halter ve artık, yaka bir atlet düşünün mesela.
0: Halter yaka bir atlet olabilir yazın sıcak günlerinde. Yani zaten bunun üzerine taşlı çok fazla birbirini karıştırır. Pek uygun düşmez. Yani ben de mesela tavsiye ederken basic bir tişört, basic bir gömlek. Yani daha oversize bir gömlek. O tarz bir şey öneriyorum.
1: Peki... İş yerindeki aynalar gerçeği yansıtıyor mu?
0: Benimki yansıtıyor.
1: Her müşterilerim çok biliyorsun. Çünkü orada bir bakıyoruz harika, hani çarşıdan aldım bir tane, eve geliyoruz bir bakıyoruz hayır bu ben değilim ki diye.
0: Benim müşterilerimin en çok şikayet ettiği şey aslında bu, sihirli ayna tercih etmedim. Çünkü ben kendi müşterilerime her zaman şunu söylüyorum. Ya kendinizi mutlu hissettiğiniz kıyafet. Yani benim çok sevdiğim bir parça bazen çok güzel olacağını düşündüğüm bir insana hiç yakışmayabiliyor. Kendi müşterilerim de şunu bilirler ki ben her zaman biraz doğrucuyum. Yani yakışmayan bir şeyi sırf satmak için yakıştı demem.
1: Ay, helal olsun ya.
0: Yani
1: bunu hakikaten.
0: Bunu yapmıyorum. Bunu zaten gelenler rahat bırakırım.
1: Kitlen çok
0: peşlerinde
1: iyi
0: de peşlerinde de gezmem. Rahat bırakırım. Hani bırakın kendilerini rahat hissetsinler. Ne istiyorlarsa onu alsınlar. Ya insanın kendine yakıştırdığı kıyafet. O yüzden aynada da bence gördüğü görüntüyle barışmak çok önemli bir şey. O yüzden hiç sihirli aynayı sokmadım dükkanıma.
1: Tebrik ediyorum. Gerçek aynalarla dolu. Çok güzel.
0: Ama çok kızıyorlar bana. Lütfen bir sihirli ayna getir diye.
1: Ya arada sırada hakikaten slim fit görmek istiyor muyuz kendimizi? Evet, ama o kıyafetlerin içerisinde dışarıda da aynı özgüvenle gezmek isteriz. Şimdi belli bir yaştan sonra insan vücudunu tanımaya başlıyor.
0: Evet.
1: Ama birçoğumuz da vücudumuzu tanımayıp böyle moda diye her şeyi giyinmek, örtünmek vesaire atıyorum. Çok kalın bir yapıya sahipsin. Kroplarla gezilebiliyor. Sadece tight giyip o şekilde tight'la birlikte dolaşabiliyorlar insanlar. Tight'ın da bir kültürü var bence. Herkes bence kilo olarak tight giyebilir.
0: Bence
1: ama üzerine ne giydiğiyle alakalı bunun. Şimdi geldim, atıyorum ben kaç kiloyum? 80-85 kiloyum mesela, tamam mı? Geldim, kısa da bir boyum var. Dedim ki şu kıyafeti istiyorum ama kesinlikle bana olmaması gereken şeyler. Ama deli gibi de atıyorum şunu giymek istiyorum.
0: Evet.
1: Bunu bana uygun hale getirecek bir kombin yaratabiliyor musun mesela?
0: Yani bunu eğer müşteri benden talep ederse, talep edilmediği müddetçe asla fikrimi beyan etmem çünkü. Talep ederse ona uygun olabilecek şeyleri sunarım. Ama o illaki kendini tight'la ve bir crop'la görmek istiyorsa ve o şekilde mutluysa bunu asla yargılamam. İstediği parçaları sunarım.
1: Yani bence çok mantıklı. Geldiğinde ben şeyi çok seviyorum mesela. Bir yerden içeri giriyorum ya. Şimdi orada tek başınasın ya da iki kişisin. Ben böyle rafların arasında böyle dolaşıyorum. Ben dolaşırken arkamdan yürüyen birinin varlığından hiç haz etmiyorum.
0: İnanın Gülcan Hanım, hiç kimse haz etmiyor.
1: Buz gibi soğuyorum oradan, evet. Yani kelimenin tam anlamıyla. Hani bana potansiyel hırsız gözüyle mi bakıyorsun? Ne istiyorsun? Hani ben bir bakayım, bir şeyin önünde durayım. Şöyle bir etrafa bakma refleksi gerçekleştirirsem ya beden istiyorumdur ya bir soru soracaktırım. O tarz durumlarda yanıma gelirsin, evet. İsterim. Sizin oradaki duruş nedir?
0: Evet, tam olarak nedir şu yani? Müşteri kapıdan içeri girer, hoş geldiniz derim. Aradığınız bir şey var mıydı? Yardımcı olabileceğim bir şey var mıydı? Hayır, sadece bakıyoruz derlerse buradayım. İhtiyaç olursa lütfen seslenin derim.
1: Ay çok güzel.
0: Budur. Tam evet. Net anlamıyla budur. Yani vallahi, ben hiçbir müşterime...
1: Duymayı en çok arzu ettiğimiz cümleler bunlar.
0: Yani çok tanıyorumdur müşteriyi. Gerçekten ne istediğini biliyorumdur. O zaman devreye girerim. Çünkü o da onu istiyordur. Bu zaten o... İletişimin bir parçası. Ama ilk gelen müşteriye tavrım kesinlikle budur.
1: Ay tebrik ediyorum valla. Kendinizi güvende rahat hissedebileceğiniz bir atmosfer, ortam uygun orada.
0: Evet.
1: Peşimizden
0: hatta,
1: koşan birileri
0: istiyor. Hatta bazen böyle kahvemi yani. Yaparım diyor, derim yani siz rahat rahat bakın. İhtiyaç olursa hani ben bir dışarıdayım, hemen geliyorum.
1: Aa çok iyi.
0: Aynen, çok ya yani, rahatım çok ben o konuda.
1: O rahatlığı da insanlara verince veriyorum. Ayağını alıştırma dediğimiz hikaye aslında buradaki şeytan, evet. Tüyünden geçiyor baktığında. Peki bazı kombinler hazırlıyorsun. Az önce sevgili, evet. Patlıcan'ın kızı için de güzel, bütün dolabım bir cool'dan demesi bence çok güzel, havalı bir kelime. Bir cool'un kelime anlamı olarak.
0: Evet.
1: Mesela bir güzel bir şey oluşturdun. Instagram'dan beğendiği biri bir şey oldu birinin. Yazdı. İşte bu gömlek çok güzelmiş. Şöyle çok beğendim falan. Evet, bu gömlek de senin için çok güzel olabilir ama şöyle şöyle parçalarım var. Kesinlikle görmeye birebir olarak gelebilirsin. Bu noktaya iki senenin sonunda geldin mi çok merak ediyorum.
0: Geldim. Hatta şöyle bir şey yaşadım dün mesela.
1: Bunu biliyorsun.
0: Birçok müşterimi tanıyorum. Zaten bana direkt soruyorlar bazı müşterilerim. Az önce de demiştim aslında, yani sorulmadan zaten fikir beyan etmem. Ama sorulduğu zaman ve müşterimin samimiyetiyle gerçekten öyle bir ilişki varsa aramızda mutlaka tavsiye ederim. Bak derim, o sana olmaz. Senin proporsiyonuna uymaz. İşte bacak boyun uzun, vücut boyun kısa. Yani insanın bunları da bilmesi gerekiyor bence. Yani kıyafet seçerken işte ne bileyim yüksek bel pantolon, kısa boylu, kısa bacaklı bir kadın yüksek bel pantolon seçerse boyu uzun gözükür.
1: Hı hı.
0: Yani ya da işte kilolu benim gibi hafif böyle balık etli kadınlar.
1: Daha güzel bir cümle oldu, sevdim bunu.
0: Hafif balık etli kadınlar mesela, gerçekten dik çizgilerin insanı zayıf göstermek gibi bir özelliği var. Yani yüksek bel
1: desenleri kullanarak zayıf görünelim.
0: Tabii tabii, mesela yatay çizgiyi tercih etmemeliyiz. Yani evet. Tek renk, ton sürtonda.
1: İksimolar giyinebilir öyle.
0: Evet, çok
1: Fatma
0: böyle.
1: Fatma ile Merve giyinsin mesela. Ama biz dikey çizgilerle gayet mutluyuz diye düşünüyorum.
0: Evet, zaten şey yok yani. Bütün bir Türkiye halkının iksimol olduğunu düşünmek çok mantıksız olur. Aslında bu görüntüye çok alışığız. Yani bize bu çok empoze ediliyor.
1: Evet.
0: Kadın sıfır beden olmalı. Kadın, kadın mutlu olduğu kiloda olmalı. Ben yemek yemeyi seviyorum. Yemek yemeyi sevdiğim ya, için.
1: Beyler de kocaman göbeklerine bakmadan x small olması gerekiyor. Yani sıfır beden olması gerekiyor da demesin yani. Burada bak Fatmacığım alkışlıyor beni mesela. Duyulmayan alkışlar burada. Yıkılıyor yani. Öyle değil mi ya? Kimse göbeğine bakmıyor, giyimine bakmıyor bir şey. Kadın dışarı çıktığında acayip bir şekilde süsleniyor, püsleniyor. Onun üstüne bunu mu taksam, bunun üstüne bunu mu taksam. Erkekler bir tişört, altına bir tane şort geçiriyor. Ayağında terlik. Velet dalin amin. Oh ne kadar güzel ya. Gerçekten kadın olmak dünyanın en zor şeyi. Ama
0: Bedenimizle de en güzel şeyi.
1: Bedenimizle de bir rahat bırakın bizi, bir salın ya. Evet. Bence içeriden girdiğinde bir butik sahibesi olarak seni görmek, özellikle Kayseri'de, İç Anadolu'da hamurun, biliyorsun mutfağımız olarak çok zengin bir mutfağımız var. Kayseri oturmaları çok meşhur. Genel anlamda balıklı etli hatunlarız, evet. Yani böyle de bir gerçek var. Ben girdiğimde seninle karşılaşmak beni çok mutlu eder mesela.
0: Evet,
1: neden? Çünkü o kadın benim dilimden anlar. Ne istediğimi bilir, beni kroplara bilmem nelere yönlendirmez diye bir güven gelir
0: ya
1: bana
0: zaten
1: yani.
0: Zaten şıklık kiloyla ölçülebilecek bir şey değil bence. Yani çok kilolu bir kadın da gayet şık olabilir, gayet kendini ifade edebilir, özgüveni gayet yerinde olabilir. Evet. Bunların çok örneği var.
1: Ay, ya kadının giyimini çok beğenirim ben mesela.
0: Kadının yani kendiyle barışık olması bence çok farklı.
1: Kolunda
0: bir
1: şu kadar şey, boncuklar, evet. Bileklikler, kol
0: şey. Bir tarzı var. Çok, bir stili
1: çok
0: var.
1: Yani gerçekten stil sahibi bir kadın.
0: Bir
1: senin aklına kim
0: tarz
1: geldi acaba? Kim söyleyecektin sen?
0: Bir geçti ama
1: tamam, geçtiyse devam edelim. Çok güzel. Şimdi hanımlar, evet, renkleri tanıdık. Puantiyelerin tekrar gündeme geleceğini biliyoruz. Bu sezon renginin de kahverengi ve
0: sarı.
1: Nasıl, sarı dedin.
0: Ve şey var.
1: Krem rengi çok
0: beyaza çalan bir gri. Sana. Evet, beyaza çalan gri ve krem rengi. Bu üç renk aslında en çok göreceğimiz renklerden ama geçen sezondan kalmam. Aslında gene bir satış stratejisi olabilir bu. Geçen sezondan kalma parlak renkleri de gene göreceğiz. Bu sene mesela dantel detayları çok fazla.
1: İşte, dantel de çok güzel şeyler getirmişsin.
0: Evet, dantel detayları çok fazla. Saten çok modada bu sene. Şöyle dantelle, hatta şöyle göstermek istiyorum minik bir şekilde. Şöyle.
1: Ya kimler giymeli mesela ya da nasıl kombinlemeliyiz? Bence herkese hitap ediyor bu.
0: Biraz riskli aslında, çok pürüzsüz gösteriyor. Ya göstermesi
1: şey
0: gerekiyor.
1: Şey değil mi? En ufak bir atıyorum selülit ya da bir göbek, evet, vesaire bir şey olsa
0: saten
1: ben
0: biraz
1: buradayım diye altın çizi veriyor.
0: Maalesef. Maalesef. Sateni ya kendine güvenen herkes giysin. Gene bunu söyleyebiliriz bence.
1: Çok güzel toparladın yani gerçekten finalinde. Evet. Ama harika korseler var böyle. Pürüzsüz bir şekilde görünmek istiyorsanız kaç kiloda olduğunuzun hiçbir
0: hiç önemi
1: yok. İçinden. Ya öyle korseler falan var mı mesela?
0: Yok, biz sadece kadın kıyafet üzerine şu anda devam ediyoruz ama tabii ki bulabilirler. Başka yerlerde var.
1: Bence bulmasınlar. Sen de
0: getirin
1: getir.
0: Getirin mi?
1: Yani ben şunu almak istiyorsam şunu bir giy içine. Herkesin alması lazım
0: şeyi
1: falan
0: diye.
1: Şeyi
0: çok istemiyorum Gülcan Hanım. Hani o çizgiden 2 yıldır gerçekten çıkmamaya çalışıyorum. Yani ben kadın kıyafet mağazasıyım. Yani o kadın kıyafet mağazasında işte çanta olsun, işte korse olsun, çamaşır olsun, yani iç giyim olsun,
1: çamaşır
0: olayına
1: olması
0: falan çok girmek istemiyorum. O yüzden de diyorum ki yani mesela bazen çok şey soruyorlar, geliyorlar, çorap var mı? Hayır, yok. Yok.
1: Çorap olmasın ama şunlar var ya mesela, harika atletler var. Böyle bel kısmında vücudu toparlayan çok güzel bir formu var.
0: Evet,
1: mesela bir pantolonun içerisinde görmek istediğimiz hale gelmek için ya da bluzun içerisinde şunu bir tane al. Bence herkesin dolabında olması gereken o atletler, o, değil mi? Onlar var. Onlardan olsun, çok isterim. Tabii ki çizginden çıkıp çıkmamak senin, evet, elinde, kesinlikle sana bırakıyorum ama olsa da hiç fena olmaz.
0: Olmaz. Düşünün bunu.
1: Kesinlikle bunu bir düşünüp değerlendirirsen çok mutlu olurum. Şimdi elma tipliyim, 85 kiloyum, hangi kumaşı tercih etmeliyim giyimde, genel anlamda nasıl bir stilim olmalı diye bir hanımefendimiz yorum yazmıştı. Buraya da yorumların arasına eklemişim. Elma tipli bir hanımefendi, üst bölgesi daha, evet, kalın daha olan bir hanımefendi.
0: Yani ben şahsen böyle bir müşteri bana gelmiş olsaydı daha böyle düz inen kesimleri önerirdim.
1: Ha, bazı yani kıyafetlerde dündür bizim formumuza, evet, bürünüyor. Bazıları da kıyafetin kendi bir formu, duruşu var.
0: Evet, kesinlikle. Yani dümdüz inen, yani böyle belden oturmalı
1: mı tercih edeceğimiz o durumlar
0: şu
1: işi?
0: Şu an burada yok o tarz bir parça. Yani ya da mesela alttan da bol gelebilecek, o elma tipini kapatabilecek. Hem alttan bol kesim, yani daha böyle oversize bir kesim. Yani şimdi şöyle düşünün. Üstten dar giyip alttan da dar giyerse bu vücut proporsiyonu çok ortaya çıkar.
1: Çok kötü. Ama genelde elma tipi insanların alt kısmı üst bedene göre daha dar,
0: zayıf oluyor.
1: Daha
0: i̇şte
1: zayıf
0: o yüzden
1: oluyor.
0: Alt kısmında belki biraz bol tercih ederlerse çok orantılı gözükebilir.
1: Aa,
0: diye düşünüyorum.
1: Evet, çok güzel gerçekten. Keşke bu tiplere göre öncesinde butikten bir sürü şey isteseydik ama şöyle, değil mi? Cıplı çarşısı gibi bir şey olurdu yani. Onu yönetebileceğimizi düşünmüyoruz. Elma tipine girmişken şimdi armut tipini de konuşalım. Armut tipine burada var mı acaba? Hangi tipe uygun kıyafetler var? Oradan devam
0: edelim. Burada aslında ben bunları getirirken şunu daha çok göz önünde bulundurdum. Kumaş. Kumaşları anlatmak istedim. Hı hı. Yani kumaşları göz önünde bulundurarak ona göre seçtim. Saten getirdim. Modal kumaş dediğimiz bir kumaş getirdim.
1: Çok
0: yani,
1: hayatımıza girdi. Modal kumaşı çok
0: modal
1: yerde
0: kumaş, çünkü onu? Çok nefes alabilen, yani insanı terletmeyen, nefes alabilen dediğimiz bir kumaş. Kayın tamam, ağacından
1: oturdu diye
0: kayın ağacından üretiliyor. Yani tabii ki bazı sentetik işlemlerden geçiyor ama pamuğun tahtına oturdu diyebilir miyiz? Birbirlerine ufak çok bir yakınlar. İkisi de nefes alabilen hı-hı kumaş. Aslında pamuk da, modal kumaş da, tensel kumaş da özü bitkilerden, işte mesela ağaçtan üretiliyor. Kayın ağacı, bambu ağacı, okaliptus ağacı gibi ağaçların özlerinden üretiliyor. Liflerinden üretiliyor bu kumaşlar. Ve gerçekten nefes alabilen kumaşlar. Mesela biz %100 polyester bir kıyafet giydiğimizde cildimiz nefes alamıyor. Cildimiz nefes alamadığı zaman da işte terliyoruz, kötü bir koku oluyor vesaire.
1: Ağzından aldın. Hakikaten yazın herkes incecik şeyler giyiyor ama buna rağmen çok yoğun kokuya maruz kalıyor bazen burnumuz. Evet. Öyle bir durum oluyor. Bunun önüne geçmek için
0: kesinlikle sağlıklı kumaşlar tercih edelim. Eğer illa da bir polyester tercih edeceksek mutlaka iç giyimimizi gene %100 pamuk olabilir. İşte bu tarzda yani.
1: Ha, araya bir bariyer görevi olsun yani.
0: Kesinlikle. Çünkü cildimizde de tahriş ediyor. %100 polyester, ya ben kumaşa çok önem veriyorum. Yani ürünleri seçerken de ve gerçekten polyester getirdiğim zaman çok da satamıyorum. Çünkü alıştı müşterim benim, yani kumaş işte.
1: Ha, geldiğinde bir dokunacak
0: istedik. Evet yani şöyle bir dokunacaklar, bir bakacaklar. Ben zaten direkt ya bir kumaşına dokunun derim. Yani bir kumaşına bakın.
1: Modala dokunurken de yüz ifadesine bakın.
0: Ama siz de dokunun lütfen. Bir dokunun.
1: Ya gel bu benim de işim hale gelsin.
0: Bir dokunun şöyle bir
1: hissedin. Ama o inceli, inceliği duruşu çok hoş.
0: %96 pamuk bir kumaşa dokunun.
1: Ay bu yani, başka bir şey. Bak buna da hiçbir şey olmaz. Şey var ya, yeri çok güzel. Gerçekten. Kalın ve bu aradığımız tişörtlerden,
0: evet,
1: bunlar.
0: Evet, basic, tam böyle günlük hayatta taşlı kotun üzerine giy çık diyebileceğimiz tişörtlerden.
1: Evet, evet. Şey böyle iç çamaşırını da belli etmeyen
0: kesinlikle
1: kalınlıkta. Yok, bundan, bu %100 pamuk.
0: %100 pamuk.
1: Bunlarda bu hissiyatı alıyoruz.
0: %100 pamuk zaten en sağlıklı kumaş türlerinden bir tanesi. İnsanların yani cildini de artık yani bence koruması gerekiyor. Hı-hı. Eğer illa polyester tercih edecekseniz, tabii ki ekonomi de çok zor, anlıyorum. Bu ürünler biraz daha pahalı oluyor.
1: Maddi kaygılardan ötürü mü polyesteri tercih ediyoruz?
0: Maalesef.
1: Ya da bazı modellerde polyester dışında herhangi bir kumaş kullanılamaz diye modellerde
0: öyle
1: mi var?
0: Öyle bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ürün sıklığı, işte dokuma sıklığı dediğimiz bir şey var. Hı hı. Dokuma sıklığına göre her kumaş bence her tür kıvama gelebilir diye düşünüyorum. Ama polyester ürünlerde biraz daha maddi kaygılardan dolayı daha çok yöneliyoruz. Maddi kaygılar insanları, çünkü ucuz. Evet. Sentetik ve ama inanılmaz kimyasal işlemlerden geçiyor ve gerçekten bunu bilsek, yani hepimiz bilsek, evet, kullanmayız. Çünkü cildimizdeki işte egzama olsun, cilt hastalıkları olsun, birçok şeyin sebebi aslında, polyester kumaş.
1: Aslında o koku dediğimiz şey de üzerindeki kimyasal birleşenlerle.
0: Çünkü hava almıyor, hava alamıyor, nefes alamıyor.
1: Kimyasal boyalar terle birleştiğinde saçma bir koku çıkarıyor ortaya.
0: Kesinlikle.
1: Belki de bunun sebebi budur.
0: Yani nefes
1: belki
0: alabilen
1: de koltuk altı rolon kullanmadığımızdandır. Gerçekten belki uygun fiyatlar. Herkes bulabiliyor. Herkes kullansın. Çok çok önemli kamu spotu. Bu programda ürün yerleştirme yoktur ama güzel kamu spotu haberleri de alabilirsiniz burada diyerek herkes de söyleyelim, kullansınlar valla.
0: Kullansınlar, evet.
1: Valla ben kurtarıcı bir voleybol maçına giriyorum, herkes diyor Bülent Ersoy geliyor. Ben parfümlerimi sıkıyorum, kol altı rolonları vesaire. Temiz kokmak benim için çok çok önemli, herkes için de. Yani 2026 yılındayız artık. Bunun da konuşulmaması lazım.
0: Yani çok da ucuz fiyatlara, gerçekten içeriğinde kimyasal olmayan ürünlere de ulaşılabiliyor bence.
1: Bence de. Çok güzel, çok kolay. Sabun da herkesin ulaşabileceği şeyler. Ya şöyle bir şey de var. Şimdi kıyafet dediğimiz şey insanların gelip deneyimleyebileceği, evet, deneyebileceği şeyler. Şimdi sizden sonra bir başkasını deneyeceğini düşünün. Ya da sizden başka direkt gelip onu alıp, tamam, birçok kişi götürüyor evde yıkayıp, evet, ondan sonra kullanıyor. Ama bazen de öyle durumlar yaşıyoruz ki gidip alıp giyinip bir yere gitmemiz gerekiyor. Evet. Buna nasıl özen gösteriyorsun ya da gösterebiliyor musun?
0: Bazı kıyafetler hiç denetmiyorum.
1: Hangileri yani, onlar?
0: Tight mesela. Yani denetmiyorum. Çünkü gerçekten denenmesini istemediğim bir ürün. Tight.
1: Bir de bazıları vücudun şekline direkt adapte olabilen
0: evet,
1: modeller.
0: Evet, yani tight zaten çok ortada. İnsan kendi bedenini bilebiliyor. Esneyen bir şey. Yani hı-hı. Ama diğer şeylerde de mesela makyaj, biz makyajla ilgili çok sıkıntı yaşıyoruz. Beyaz bir kıyafet deneyecek, makyaj var. İşte
1: ter rengi, dudak
0: yani
1: rengi,
0: direkt
1: siyah,
0: kıyafet bir anda makyaj oluyor. Direkt bizim için o ürün yok artık yani.
1: Ne yapıyorsunuz onları?
0: Atıyoruz. Ya da yani verebileceğimiz birisi varsa verebiliyoruz işte.
1: Ya da uygun
0: işte.
1: Fiyatlı verip.
0: İşte o yüzden yani çok üzülerek söylüyorum ama bunu müşterilerime de söylüyorum. Makyaj varsa lütfen diyorum hani bir önlem alalım. Önlem alıyoruz. Yani biraz yakası, kötü bir önlem oluyor ama alıyoruz.
1: Yani tişört de denemeyelim hakikaten. Yakasını genişleterek kullandığında bu sefer de kıyafetin formuna zarar veriyorsun.
0: O kadar ince düşünceli müşterilerim var ki Gülcan Hanım. Hiç makyaj yapmıyorlar. Sırf kıyafet alışverişi için geldikleri zaman yani duştan işte çıkıyorlar, geliyorlar. Sadece kıyafet alışverişi denemek için geldim diyorlar. Yani inanılmaz saygı duyuyorum bu insanlara.
1: Onlar da sana saygı duyuyorlar.
0: Gerçekten onu o yüzden yapıyorlar. Öyle düşünüyorum zaten.
1: Sayıları artarak çoğalsın gerçekten öyle. Öyle müşteri empatik istiyoruz. İnsanlar hep olsun hayatımızda. Çok güzel çiçekli böyle üzeri desenli bir modelimiz var mesela. Onun i̇şte kumaşı
0: bu,
1: neydi?
0: Sentetik bir ürün aslında.
1: Popüler ama çok kültür. Güzel duruyor.
0: Popüler kültür ürünü. Mutlaka ben bunu gösterdiğimde şu an herkes bunu bilecek.
1: Aa, etek çok tatlı.
0: Bunu şu an herkes asimetri bilecek. Asimetrik kesim. Şu an bir dizideki bir karakterin. Şu, ben izlemiyorum diziyi ama bunu da popüler satış, popüler kültür nare eteği.
1: Kim ya?
0: Nare eteği.
1: Birçok kişi biliyor.
0: Uzak şehir, evet.
1: Uzak şehir.
0: Uzak şehirdeki nare eteği diye geçiyor
1: Allah
0: bu.
1: Allah Allah.
0: Yani inanılmaz sattığım bir ürün. Belki çok tercih ettiğim bir kumaş değil ama inanılmaz sattığım, şu an popüler kültür sayesinde çok güzel sattığım bir ürün.
1: Çok güzel bir soru soracağım sana. Evet. Hazır mısın? Dilber elbisesi sattın mı?
0: Dilber elbisesi.
1: Merve şu an gözlerini kapattı. Sattın mı? Herkes deli gibi Dilber olmak istedi çünkü.
0: Dilber mi? Elbisesi zamanında butiğim yoktu.
1: Yok muydu? Tüh ya, kaçırdın. Hala kaçırmışsın ya.
0: Kaçırdım yani, ondan da güzel para kazanabilirdik.
1: Bir dakika ya, kaç sene oldu Dilber olayına?
0: Hiç bilmiyorum ama yani hiç öyle bir elbise satmadığım için böyle söyledim. Belki de yanılıyorumdur.
1: Merve ne kadar oldu ya o diziye? Oldu mu bayağı? Ama zaman çok zalim gerçekten. Kaç sene? 2 yıl. Tamam, sen ucundan kaçırmışsın.
0: Ucundan kaçırmışız.
1: Sen satmak istememişsin. Ya açık açık konuş burada yani. Bence var mısın sen o zamanlar?
0: Tam tamına 2024 15 Mayıs'ta açıldım. Herhalde vallahi ucundan kaçırdım
1: o
0: galiba.
1: O video ne zaman yayınlanmış diye bir tane Merve'ye sormak istiyorum. Bir bakabilir misin hayatım?
0: Ucundan
1: çok
0: kaçırdım.
1: Çok önemli bir araştırma içerisinde.
0: Dilber elbisesi. Şu anki konumuz.
1: Dilber elbisesi hakikaten bütün vitrinlerde yerini aldı. Herkes dansları yaptı.
0: Evet.
1: Çok enteresan ya. Bu viral olan videodaki her şeyi fütursuzca yapma ve uygulamaya geçirme.
0: İnanılmaz bir popüler kültürümüz var ve çok çabuk harcıyoruz. O
1: ya
0: popüler kültürü.
1: Giyelim yani. Bunun
0: yani giyelim bence. Evet çok şık. Zamansız kıyafetler seçmek çok önemli zaten Gülcan Hanım. Yani zamansız şıklık diye dediğimiz bir şey var.
1: 2024'te yayınlanmış.
0: Ben de işte Mayıs 15'te açtım. Oradan bir 5 ay kadar.
1: Sen gözlerini böyle kapataraktan bir Dilber'e doğru yolunda gitmişsin yani. Ben onu çok net anladım. Çok güzel ya. Çok çok iyi. Tamam, çok güzel. Şimdi diğerlerinden devam edelim. Valla polyester falan deyip geçmeyin. Bence alt giyimde.
0: Tabii araya bir bariyer şeyler kullanarak yani gene kullanılabilir.
1: Aynen
0: bariyer,
1: öyle.
0: Ya bir de etek zaten çok fazla vücuda değen bir şey değil. Ya satıyoruz. Hiç satmıyorum diyemem zaten. Evet. Ben de satıyorum. Zaten bütün ürünler %100 pamuk olursa maliyetler çok yükselir. Bazı ürünlerde %67 pamuk oluyor, %67 işte %65 modal oluyor, %30 sentetik oluyor, polyester dediğimiz ürün oluyor. Yani bunların karışımı da önemli. Pamuk daha çok olan, şu iç kısma baktığımızda zaten bütün kıyafetlerde mutlaka
1: içeriği yazar. Bir yazıyor.
0: Bakın %95 koton, %5 elastan.
1: O zaman üst giyimde üzerimize direkt temas edecek kıyafetlerde
0: evet,
1: kaçın diyeceğin oranları söyle bize mesela.
0: %100 poliester. Kaçın.
1: Ama kaçın. Ufak evet, şeyler varsa olabilir
0: tabii ki. Çünkü orada hava alabilen bir şeyden bahsedebiliriz, yapıdan. Ama %100 poliesterde bundan bahsedemeyiz. Tamam. Kaçın. Gerçekten tercih etmeyin. Çok ucuz da olsa yani... Tercih etmeyin. %100 polyesteri vücudunuza değdirmeyin.
1: Cilt kanserleri, alerjiler, tabii. Hani çok basit gördüğümüz şeyler buradan çıkıyor diye düşünüyorum. Şimdi ben sana sormadım bunu ama öncesinde dün konuşmadık. Ben ayın 15'inde çok güzel bir etkinliğiniz var. Orada ne giyeceğimi çok merak ediyorum.
0: Ben de çok merak ediyorum.
1: Bunu ben de düşünmemiştim diye.
0: Yani bir türlü karar veremiyorum.
4: Ne var ayın 15'inde? Söyle bakalım.
0: Matinamız
4: ne
0: var? Matinamız var. Eğleneceğimiz, hep birlikte coşacağımız. Geçenlerde Fatma da programımızda bahsetmişti. 15 Mayıs'ta çok güzel bir etkinliğimiz var.
1: Peki bu fikir nereden çıktı ortaya? Siz nasıl buluştunuz bir takıcı, bir butikçi? İşlerinizi nasıl buluşturdunuz bir arada?
0: Biz zaten çok yakın iki dostuz her şeyden önce.
1: Maşallah.
0: Çok sevdiğim.
1: Herkesten bir maşallah bekliyorum. Evet. Çok güzel bir arkadaşlıkları var gerçekten.
0: Çok güzel bir arkadaşlığımız var. Yani ben zaten Fatma'yla her zaman bir şeyler yapmak istiyorum. Hatta bazen takılırım, bana ortak ol, gel yanımda ol, birlikte olalım, ne olursun. Hatta şey diyorum bazen, böyle gel diyorum, yani maddi olarak hiçbir şey katma, ortak ol.
1: Ya,
0: yani her
1: iyi.
0: Zaman söylerim ona.
1: Ama bu cümleleri herkese de kuramayız.
0: Kurabileceğimiz
1: tabii insanlar ki. Olması da çok çok özel.
0: Bir insanın eğer gönlünü hissedebiliyorsanız, yüreğini hissedebiliyorsanız bu cümleleri kurabilirsiniz. Fatma onlardan birisi benim için.
1: Maşallah size yani... ya. Arkadan kalpler yapıyor, bir şeyler yapıyor gerçekten. Size nazar değmesin inşallah.
0: İnşallah.
1: İçinde Seda da olmak üzere sizin çok
0: evet.
1: güzel bir arkadaş grubunuz
0: Kesinlikle.
1: Var ve sizlerle ilk Fatma'yla zaten program yaparken telefonda o enerjiyi alıp birbirimize söylemiştik. Dün seninle telefonda evet. konuştuğumuzda yine aynı enerjiyi alıp aynı cümleleri kurduk. Burada oturuyoruz. Hani telefonda konuştuk, ilk defa yüz yüze geliyoruz evet. ama
0: sanki daha önceden tanışıyormuşuz bir
1: evet,
0: hissi
1: evet.
0: var.
1: Yayın öncesinde de söylüyorum ya, siz arkadaş grubu olarak aynı frekans düzeyindesiniz evet. ve enerjisel olarak birbirinizi bulmuşsunuz.
0: Zaten insan 5 kişi, yani çevresindeki 5 kişinin ortalamasıdır diye bir tez var.
1: Evet.
0: Biliyorsunuz yani bunu. Bence insan zaten anlaşabildiği insanlarla mutlu olabiliyor. Hı-hı. Yani tabii ki hayatımızda çok dersini aldığımız arkadaşlıklar, çok işte yanlış kişilerle temasımız da oluyor. Keşke olmasaydı dediğimiz insanlar da oluyor.
1: Birbirinizi uyarıyor musunuz o noktalarda? Atıyorum.
0: O noktalarda
1: Burcu'nun hisleri çok kuvvetlidir.
0: Evet.
1: Fatma, bu kız yılan, dikkat et, uzak dur falan, birbirinize böyle bir... Ya da konuşmadan bir Bluetooth bağlantısı gerçekleşiyor mesela. Uzak dur, danger falan. Birbirinizi uyarıyor musunuz?
0: Uyarmayan yoktur sanırım o konuda yani.
1: Var ya.
0: Mutlaka herkes
1: var.
0: Birbirini
1: İnsanlar
0: uyarıyordur.
1: İnsanlar yokuş aşağı gitsin diye çanak tutan çok insan var. Öyle bakma meseleye. Şimdi
0: maalesef.
1: Siz sağlıklı bir iletişim kurduğunuz için
0: evet.
1: güzel düşüncelerle böyle düşünüyorsun. Ama hayat böyle bir yer değil ne yazık
0: değil.
1: Ki. Evet. Birbirinizi uyarıyorsanız gerçekten yanlış yapmasın diye.
0: Tabii ki.
1: Açık yüreklilikle bunları söylüyorsanız siz gerçekten gerçek arkadaşlık durumuna sahip. Bak ya Allah, nasıl kırışıyorlar karşılıklı ya. Arada kameraları şöyle çeviresim geliyor gerçekten orada konuklarım oturduğunda.
0: Yani aklıma bir şey geldi de o yüzden. Geçenlerde bir diyalog yaşamıştık. O geldi aklıma, uyarı deyince siz. Birbirimizi her konuda uyarıyoruz. Yani o beni
1: anlat,
0: durdurur.
1: Ben onu...
0: Yok
1: yani.
0: Anlatabileceğim bir şey değil yani.
1: Anlat.
0: Anlatabileceğim bir şey değil.
1: Hemen kendisini bilir değil mi anlattığın kişide?
0: Yani sadece bu konuda değil, olaylar hakkında da, yani yaşadığımız başka şeyler hakkında da birbirimizi uyarabiliyoruz. Yani bir yanlış adım atacak.
1: Paylaşımı.
0: Yanlış adım atacak olursak bir konu hakkında. O beni uyarıyor. Mesela geçenlerde beni uyardı. Dedi ki arkadaşım, yani niye İstanbul'a gidiyorsun dedi. Yani çok malım var şu an dükkanda dedi. Yeterince değil mi dedi. Neden gidiyorsun dedi. Uyarı bence bu. Hem de çok güzel bir uyarı. Yani maddi olarak diyor ki, yani yanlış bir adım atma. İlerini de düşün. Yani ben de diyorum ki işte orada hemen bir çıkış noktası, yeni çeşitler getirmem lazım. Yani bir de İstanbul'a gitmeyi çok seviyorum. Ben o işin mutfağı orası çünkü.
1: Evet.
0: Merter, işte Güngören. Yani bu işin mutfağı gerçekten İstanbul'dan geçiyor. Oraya gittiğimde işimi yaptığımı hissediyorum. Yani diyorum ki, yani çok yüklü mal almasam da bir gideyim. Gitme diyor, niye gidiyorsun? Uyarı işte, bu da bir uyarı
1: tabii
0: aslında.
1: Tabii ki araya farklı çeşitler serpiştirmek senin de enerjini evet. yeniler her Yeniliyor. Şeyden önce. Bir de butiğe sürekli gelen insanlar var. Her seferinde farklı bir şey görmeyi isteği de var.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsun, ha, yeni bir şey gelmedi mi falan deyip çıkmak yerine, aa ne getirdin yeni? Bana ait ya da bana hitap edecek bir şey var mı diye kesinlikle. Sorması bence güzel bir şey.
0: O yüzden sürekliliğini devam ettirmek anlamında yani ayda bir İstanbul'a gitmeye çalışıyorum ben. Yani az da olsa öz de olsa birkaç parça getireyim, vallahi. Şey yapayım. O da beni uyarıyor işte, gitme artık, yeter, çok malım var, tamam dur.
1: Aman böyle dediğine bakma Fatma'nın, gerçekten kendisi de böyle çocuklardan evden şu karmaşanın içerisinden gidip birkaç gün orada bir kafamı dinleyeyim, takıların arasında kaybolayım istiyordur, sen de kıyafetlerin arasında. Bu arada biz bir hani semtten bahsettik, ne yazık ki Kayseri'de şöyle bir algı var. Aman butik mi orası da, Mertel malı denilen bir şey. Hani şey var ya, bir butiğe giriyorsun mesela, aynısı var. Diğerine giriyorsun, aynı. Şimdi sen bir ürün getirdin ve nereden aldığını sordum. Mertel dedim mesela.
0: Evet, Mertel.
1: Ama Mertel dediğin yerde...
0: Mertel dediğiniz yer...
1: Birbirine benzemez mi ya? Değil mi? Bazı yerlere girdiğinde Mertel malı diye bazıları öyle bir isim çıkmış.
0: Size şöyle
1: ama
0: söyleyeyim.
1: Sende şahsına münhasır çok değişik modeller varmış.
0: Ya Mertel malı... Mertel dediğiniz yer devasa bir yer Gülcan Hanım. Yani ben her gittiğimde Mertel'de çok farklı yerler keşfediyorum. Yani devasa bir yer.
1: Bak sen kocaman gittiğinde şu moda demeyip tamam şunların hepsinden ver bana deyip kucaklayıp gidenlerden
0: hayır,
1: değilsin.
0: Hayır, ben
1: sen
0: kendim...
1: kitleni biliyorsun. Senin bir stilin var, zevkin var. Sen seçmece ürünler alıp evet. getiriyorsun. Kesinlikle. Aynı Fatma'nın takılarını teker teker seçip.
0: Evet, kumaşa dokunuyorum. Mesela ben şu an sipariş de verebilirim. Asla bilmediğim bir firmadan sipariş geçmiyorum. Yani ürününü, malını bilmediğim bir firmadan kesinlikle sipariş geçmiyorum. Şu an hiç İstanbul'a gitmeden ben bu işi halledebilirim. Ama ben dokunmak istiyorum.
1: Bence gitmen lazım.
0: Nasıl yani dokunmak istiyorum, görmek istiyorum. Ürün gerçekten anlatıldığı gibi mi, dokunulduğu zaman, ben bilmiyorum yani, bu şekilde mutluyum, işimi bu şekilde yapmayı seviyorum.
1: Sen hem fiziksel hem de konuşma anlamda birebir iletişimden hoşlanan evet. birisin. O durumu gerçekleştirdiğinde ürünlerinle buluştuğunda mutlu oluyorsun. Diğer tarafta müşterilerle birebir ilişkilerinde çok mutlu oluyorsun.
0: Kesinlikle.
1: Peki o matinenin o kalabalık ortamından bahset bana. Nasıl bir hitabetin olacak? İçeri girdiğinde hayalini gerçekleştirmiş olman, en sevdiğin arkadaşınla böyle bir organizasyona girişmen sana nasıl duygular yaratacak? Konuşmanı hazırladın mı? Kıyafetini ayarlamamışsın ama.
0: Konuşmamı
1: bize organizasyondan bahset biraz.
0: Tamam.
1: Eğlenmek
0: konuşmamı
1: istiyoruz.
0: Bir nebze
1: 15 Mayıs'ta.
0: Bir nebze hazırladım. Çok da fazla sıkmak istemiyorum insanları. Çünkü insanlar o gün oraya eğlenmeye geliyorlar. Yani gidip de sahnede 10 dakika böyle konuşayım
1: dünya
0: edin falan.
1: Dünya toz bulutuydu diye anlatmazsak.
0: Yani aynen öyle. Yani, hoş geldiniz.
1: Diyebiliriz bence. Güzel olur.
0: Yani o hayallerden değil de insanlar daha çok eğlenmeye geliyorlar. Küçük bir konuşma tabii ki ikimiz de yapacağız. Yani çok heyecanlıyız. Gerçekten bu da bizim ilk organizasyonumuz çünkü. İnanılmaz heyecanlıyız. İnşallah böyle yani alnımızın akıyla çıkarız. Her
1: İnşallah.
0: Şey çok güzel olsun diye uğraşıyoruz. İnsanlar memnun kalsınlar. İkinciyi sorsunlar. Yani ikinci ne zaman olacak diye. Yani olmasa bile hani ikinci olsun istesinler ayrılırken. Memnun ayrılsınlar.
1: Bir organizasyon yapmak çok zor değil mi?
0: Çok
1: nereden
0: zor.
1: Nereden tuttunuz? Nereden başladınız? Nasıl bir iş bölümü var? Kaç kişilik bir ekip ya da aile? Kimler işin içerisinde? Siz aslında kaç kişisiniz?
0: Nazlıcan Beliran.
1: Anladı.
0: Yani
1: bir de nereden başlayacaksın her şeyden önce?
0: Yani aslında bir mekanla anlaştık.
1: Onlar nerede semt olarak?
0: Tam ondan dükkanımın üzerinde. Bilenler biliyorlar.
1: Çok enteresan. Çok
0: tam
1: iyi.
0: Dükkanımın üst tarafında hem bir kuğula ya yani bilenler direkt geldiklerinde zaten hemen üst katta.
1: Ay çok iyiymiş.
0: Evet.
1: Talas'ta.
0: Talas'ta.
1: Bayağı.
0: Anayurt meydana çok yakın. Yani çok merkezi bir yerde zaten. Çok yakın, çok kolay bulabileceğiniz bir yer. Mutlaka bekliyoruz.
1: Ay inşallah. Orada güzel, mekanla anlaştınız.
0: Mekan sonrasında... çok şık, çok güzel. Yani son 3 gün kala artık zaten gidip, daha o aşamaya gelmediğimiz için 3 gün kala gidip çiçeklerimizi, masa düzenimizi, sandalyelerimizi seçeceğiz.
1: Tabak çanaklar seçecek,
0: tabaklarımızı, çanaklarımızı seçeceğiz. Çok heyecanlıyız. Gerçekten çok heyecanlıyız. Kıyafet seçememe sebebim de o. Aslında her gün bakıyorum. ama bir türlü karar veremiyorum.
1: Sen kafanda aşağı yukarı bir şeyler oturtmuşsundur bence.
0: İki şey arasında gidip geliyorum yani. Acaba daha böyle bir iş kadını görünümünde mi olmalıyım, yoksa daha böyle işte farklı bir görünüm. Ona bir netlik getiremedim.
1: Şeyden bahsettin ya, hani ben farklı sanatçılarla çalışmanız yönünde tavsiyelerde bulundum. Sonrasında kadınların genel isteklerinden bahsettiniz. Tamamen içeride kadınlar mı olacak? Servis elemanları.
0: Bütün personel kadın. Yani DJ'mize kadar kadın. Garsonlarımız kadın. Herkes kadın. İstedikleri gibi gelebilirler. İstedikleri şekilde tabii ki, yani görünüm olarak da yani kameramız falan yok. Bizim küçük bir tanıtım filmimiz olacak ama orada da orada bulunanları kesinlikle çektirmeyeceğiz. Yani istedikleri şekilde katılabilirler 15 Mayıs'ta.
1: İzleyen hanımlar bu spoilerlı üstü kapalı olan bilgiyle alakalı alacaklarını aldılar. Şimdi size kadınların çok net bildiği, erkeklerin bilmediği bir gerçekten bahsedeceğim. Biz kadın günlerinde gittiğimizde kapalıysa hanımefendiler mesela kadın kadına birlikte olduklarında istedikleri, giymeyi arzu ettikleri kıyafetleri giyip böyle çok eğlenceli bir ortam sağlıyorlar. Şimdi sen bunu çok daha bir büyük bir organizasyona yerleştirdiğinden bahsediyorsun. Evet. Tanıtım filmi hariç video, kamera, o tarz bir çekim yapılmayacağından bahsediyorsun.
0: Yani bizim tarafımızdan yapılmayacak.
1: Bir sonraki konsepte şöyle olsa mesela,

0: Ama
1: arkada da... görünü veriyorsun. Görüm en görünmeyecek adam gözükü veriyor mesela.
0: Yok, ama yani eğlence bazında yani hep kadın. O yüzden gayet rahat. Yani ışık zaten loş bir ortam. Hani gayet rahat bir şekilde eğlenebilirler diye
1: ortam
0: düşünüyorum.
1: Ortam çok güzel. Tamamen kadın personellerden oluşan.
0: Yani
1: matinelerde çekilişi çok severim gerçekten.
0: Order tabağımız var. Bayağı eğlence var. Daha ne olsun? Darbuka var. Eğlence var. Daha ne olsun? Kadın kadına.
1: Darbuka da var. Ay çok evet, güzel. Müziklere eşlik. Ay kim acaba darbukayı çalan kişi?
0: Sürpriz.
1: Bayağı ekipler.
0: Sürpriz.
1: Söylemiyor. Gidince öğreneceğiz
0: evet,
1: artık.
0: Gelmeniz lazım öğrenmek için.
1: Darbuka eşliğinde güzel. Evet.
0: Belki çok ufak güzel. Çaplı bir dans yarışması falan olabilir. Yani öyle bir fikir de geldi.
1: Oriental falan
0: gibi.
1: Mi?
0: Yani belki gruplar arasında işte bir kişi seçilir. Herkes kendi grubundan bir kişiyi seçer gibi. Yani öyle bir yarışma tarzı bir şey de olabilir.
1: Sana şey diyeyim mi? Aşırı mantıklı.
0: Evet.
1: Yıkılır orası.
0: Yıkılır.
1: Tezahürat anlamında. Çok güzel.
0: Herkes 10 kişi gelen olmaz. Grup mesela birini seçer.
1: Darbuka çok seviyor kadınlar zaten. Roman şarkılarında dans da bence çok seviyor.
0: Sadece o öyle de değil ama club da olacak. Yani tek o darbuka ve mezdeke tarzı değil. Aynı zamanda club şeklinde de eğleneceğiz.
1: Yo, yarışmadan bahsediyorum.
0: Evet,
1: ben
0: yarışma.
1: Eğlenceyi dibine kadar zaten evet. Zerk ettireceğinize eminim. Ama yarışma da işin içerisinde. Matinede yarışma bence çok tatlı mavi. Bir detay olmuş. Ve şimdiye kadar birkaç tane matineye gitmişimdir. Hiçbirinde yaşamadım bunu. Ama Kobra Murat'ın bir matinesine gitmiştim. Orada ilk içeri girdiğimde şöyle hissettim. Dedim galiba romanların bir düğünü var. Yanlışlıkla ben oraya geldim. İçeri girdim ilk öyle hissettim. Sonrasında içeri girdiği andan itibaren herkes, ben de dahil olmak üzere, Tarkan görmüşçesine mutlu. Herkesin yüzünde acayip bir mutluluk, ifade vesaire. Sizin de organizasyona geldiğimizde aynı mutluluğu, aynı sıcak ortamı, aynı o evde eğlendiğimiz o hissiyatı alacağımıza dair acayip hislerim var.
0: Yani biz de öyle umut ediyoruz. Öyle olması için de elimizden geleni yapıyoruz.
1: Saat konusunda da çok şaşırdım. Normalde 7.30-8 civarlarında
0: evet.
1: Falan olur. Siz çok farklı bir saat dilimi.
0: 6.30-7 civarında.
1: Kaça kadar eğleneceğiz?
0: 10.30-11 maalesef.
1: 10.30-11. Çünkü 11'den sonra hala pandemi bitti ama virüs yayıyor müzik arkadaşlar. Birçoğumuzun da bildiği üzere böyle de bir gerçek
0: maalesef.
1: Var. Neden eviremedik acaba bu sayıları şeyi?
0: Çünkü pandemi çok ciddi bir değişimdi. Bazı şeyler hayatımızda kaldı maalesef. Gerçekten o da bunlardan
1: bence
0: bir tanesi.
1: Bence bazıları üstüne yattı bazı durumların.
0: Evet.
1: Böyle bir şey var. Sonuçta oranın da o sesi engellemesi için bir
0: sistemi var. Tabii ki,
1: yani.
0: Tabii ki. Zaten çok bağımsız bir mekan, iş merkezi. Herkesin içerisinde olan bir mekan. Yani ama...
1: Aman çok da zorlaştırmaya gerek
0: evet.
1: Yok ya. Gerçekten bazı
0: şeyleri. Eğlensek şöyle 12'ye kadar falan değil mi?
1: Ya gerçekten bir eğlencede 12-12.30 sularında çıkmak
0: 1.5.
1: Bana çok pozitif geliyor.
0: Evet.
1: Ama elimizde ne var? En azından erken başlatmışsınız da bu duyguyu
0: evet.
1: En azından eğlence süreci olarak uzatma
0: kesinlikle
1: şansınız.
0: Saat olarak o uzun saat dilimi olsun istedik. Yani aç gelirlerse de mutlu oluruz. Çünkü çok güzel bir tabağımız var.
1: Çok güzel yaprak sarmaları, börekler, bilmem ne, salatalar gelecek. Saate baktın mı bu arada?
0: Bakmadım.
1: 3.30 saatimiz.
0: Öyle mi?
1: Ya. Yine zaman.
0: Nasıl geçti?
1: Evet, duyduk. Şükürler olsun. 4 senedir her konuğumuzdan bunu duymak çok mutluluk verici.
0: Yani
1: ama ufaktan da toparlamamız lazım.
0: Sizin güzel enerjiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. İnanılmaz güzel yönetiyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O heyecan mutlaka bu koltuğa oturduğunuzda oluyor. Gerek geçmişte o koltuğa oturmuş olun, gerek olmayın. Yani mutlaka burada bir heyecan oluşuyor ama çok güzel yönetiyorsunuz.
1: Çok teşekkür
0: çok
1: ederim.
0: Çok güzel sorularla konuyu devam ettirebiliyorsunuz. Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Saatin bu kadar güzel.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: şimdi bu koltukta
0: ederim.
1: Oturmaktan sonra konuk koltuğuna oturmak çok çok zor bir şey.
0: Evet.
1: Bir ara merak edenler kızımla olan 23 Nisan yayınını izlerse ne demek istediğimi çok çok iyi anlayacak. Soğuk terler döktüğüm bir bölümdü. Neyse aşağılara girerseniz profilim de var. Bakarsınız merak edenler baksın ufaktan. Daha da ne konuşalım? Butiğimiz
0: yani.
1: Var ama radyo televizyon bitirmişiz. Yakında çok güzel bir organizasyona en sevdiği arkadaşı dostuyla birlikte
0: evet.
1: imza atacak. Eğlenceler, yarışmalar, çok güzel danslar.
0: İkinci şubenin de sözünü verdik.
1: Aynen öyle. Mayıs önümüzdeki senenin sözünü de verdik. O sözler bazı kadınların ağzından çıkan sözler senettir. O senet zamanında ödenecek. Ödenmezse zaten arkadaşların kapına gerekli icra kurulunu gönderip hayırdır sen kendine gel.

0: güzel diye bir titretirler diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle.
0: Ağzına yüreğine sağlık her şeyden önce. Çok çalışkan bir hanımefendisin. Şimdi sizi Seda'nın dolayısıyla tanıdım, evet, zaten. Hepinizin ortak özelliği olarak baktığımda üretmeye aç, birbirini dinleyen, gerçekten ortak özellik anlamında ve pozitifsiniz her şeyden önce. Birbirinize güzel, pozitif bir çerçeveden bakıp birbirinizi aşağı çekmek yerine uzayan kol bizden yana olsun düsturuyla ilerleyen güzel seviyeli bir arkadaşınız, dostluğunuz var. Rabbim gerçekten daim kılsın. Çok kalbi ve yürekten istiyorum bunu. Hep uzayan kollar olun, birbirinizi el ele tutuşup aynı şekilde güzel zaferlere doğru gidin.
1: Keşke bu dilekleri bütün kadınlar birbirleri için isteyebilseler.
0: Keşke.
1: Yani Fatma o gün çok güzel bir cümle söylemişti. Kadın kadının hem yurdudur, kadın kadının hem kurdudur diye. Keşke bütün kadınlar birbirine yurt olabilse. Yani istiyoruz ama olmuyor. Ama olabilenlere selam olsun.
0: Helal olsun. Hakikaten helal olsun öyle olabilenlere. Şimdi öncelikle bir Instagram sayfamı tekrar söylemeni istiyorum.
1: Be cool 38. Arada iyi yok. Kodlamak istiyorum. BCOOL38 şeklinde takip edebilirler.
0: Harika, çok güzel. Oradan matine ile alakalı hatırlatmalar da paylaşıyorum.
1: Zaten ana sayfamızda da matine ile ilgili bilgiler var. İletişim numaram da orada mevcut. Ulaşabilirler.
0: Çok güzel. Şimdi Fatma bugün geldiğinde ciddi anlamda talep olduğunu ve çok az bir sayının kaldığından bahsetti.
1: Zaten şu an kontenjan konusunda çok az bir yer kaldı. Sadece kesin artık kontenjanları onlara da bildirdik. Hani yer ayırttırıp rezervasyon yaptıranlar, ya şu son iki gün içerisinde dönüş yapmazlarsa onların biletlerini iptal edip yeni biletler belki açabiliriz en fazla.
0: Çok
1: yani
0: mantıklı.
1: Çünkü sayıyla olan bir şey. Yani o yer ayırttıranlara da hani o şekilde bilgi verdik zaten. En fazla oradan açılacak bir kontenjanımız kaldı.
0: Tamam. Kısıtlı bir kontenjan.
1: Ya belki bir 15 kişi kadar bir kontenjanımız kaldı ya da kalmadı.
0: Harika, çok güzel. Şimdi oynama alanını da daraltmayın. Ekstra masalar falan istemeyiz biz. Böyle geniş geniş eğlenmeyi seven insanlarız. Be Cool Moda 38 Instagram sayfasından hem matine ile alakalı detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.
1: Evet.
0: Hem detayları öğrenebilirsiniz. Konum bilgilerini zaten arkadaşlarımız paylaşacak. Çok kısıtlı sayıda bir masa ve rezervasyon sayısı kalmış diye anladım. Şimdi biz insanlar, özellikle kadınlar, son güne bırakmayı severiz. Son birkaç gün içerisine bırakmayın. Son günlerde şansınız varsa girersiniz, bir kişi yanlışlıkla gelmediyse gibi. Bugünlerde birkaç gün içerisinde rezervasyonu hallederseniz her şey biter diye düşünüyorum. Şimdi yayını ufaktan toparlıyoruz. Bizim yayın sonunda bir balkon konuşmamız var. Bu balkon konuşmasında sevgili kameramızla birlikte seni baş başa bırakacağım.
1: Bu balkon konuşmasından
0: benim yoktu. İzleyen, üniversitesini bitirip şu an evde oturup ne yapsam diye düşünen, üretmek isteyen, hayatın içerisine karışmak isteyen hanımefendilere yönelik bir konuşma istiyorum senden. Hadi ışık ol onlara. Kamerayla baş başasın.
1: Kadın isterse diye başlayacağım. Belki çok klişe olacak ama bir kadın isterse gerçekten başaramayacağı hiçbir şey yok. Yani eğer istiyorsanız, yürekten istiyorsanız, olmaz olan imkansızlıkları imkana çevirebilirsiniz. Desteğiniz olsun veya olmasın, çok fazla kadın tanıyorum bu şekilde. Sıfırdan ayağa kalkmış, sıfırdan yaşama tutunmuş çok fazla kadın tanıyorum. Eğer isterseniz, gerçekten isterseniz siz de başarırsınız.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Siz de isterseniz hakikaten onlardan biri olabilirsiniz. Kafamızda büyütmeye gerek yok bazı şeylere. İstediğimiz zaman yapabileceğimiz.
1: Biz istediğimiz zaman dünya da bizim için çabalıyor.
0: Gerçekten öyle. Ben aslında konuklarıma burada bu yüzden söz verdiriyorum ve hayata geçiyor yani. Ayşegül Hanım, biliyorsun kendi ürünlerini, hani 50-55 kişilik bir ekibi vardı. Dükkan açacağım şu saatte falan. Sonrasında tekrardan gelip dükkanınla alakalı bilgiler. Dün sana da söylemiştim mesela. Selam olsun buradan da kendisine. Ağzına yüreğine sağlık. Bence yolunuz çok çok açık. Be Cool Moda. Oradan hem ürünler için gidip bir göz atın. Farklı ürünler var. Seçmece böyle. Gidip kendi tarzınıza uydurabileceğiniz şeyler var. Benim de dün paylaştığı şeylerin içerisinde beğendiğim çok güzel bir gömlek vardı. Bana o güzel eteğiyle birlikte kombini getirmiş. Ellerine sağlık. Çok
1: İyi
0: teşekkür ediyorum.
1: Inşallah.
0: Haftayı inşallah programda giyinip sizin karşınıza geçmeyi çok istiyorum. Anneler Günü münasebetiyle de mavi düğüm sevgili Fatmacığım. Öpücüklerimi iletiyorum. Çok güzel bir şöyle anne çocuk Hikayemde de paylaşacağım zaten. Çok güzel bir hediye getirmiş. Çiçekli broşüyle beraber. Çok teşekkür ediyorum ona da. Böyle hediye paketleri açtım. Çok güzel bir gün oldu. İnşallah siz izleyenler ve dinleyenler de çok güzel hediye paketleri açarlar bugün. Çok güzel hediye çıkar zaten senin oraya gelip güzel güzel hediye paketleriyle
1: birlikte. Tabii anneler
0: güzel günü. Şeyler çıkar değil mi?
1: Evet
0: anneler gününe özel bir kampanya falan düşünüyor musun? Hadi bir kampanya sözü alalım. Ufak bir.
1: Anneler gününe özel bir kampanya düşünebilirim evet.
0: Gelenlere özel anında
1: buradan gelenlere özel anında direkt %15 indirim.
0: Süper. Patron çıldırdı. %15 indirimi kaptık. Bir cool moda. Talas ana yurtta evet. Zaten. Instagram sayfasından gerekli konum bilgisine ulaşabilirsiniz. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Sizinle yayın çok zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek isteyeceklerimi de söyledim.
0: Ağzına yüreğine sağlık. Çok çalışkan bir hanımefendisin. İnşallah seneye 15 Mayıs'ta tekrar seni ağırlamayı İnşallah. Çok çok isterim.
1: İnşallah ben de istiyorum. Tabii sadece istemek yetmiyor. Şartlar ve gerçekten şansım da yaver giderse 15 Mayıs'ta neden olmasın ikinci şubeyle.
0: Ben olacağına inanıyorum ve sen de gerekli adımları atacaksın diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: O zaman ben yayını kapatayım. Biz de yayın sonrası çayımızı yudumlarken sohbetimize devam edelim. Çünkü sohbet süresi bize yetmiyor. Bugün Ahmet Bey'in programı olmadığı için rahat rahat buçuklara kadar falan öyle sohbetimizi ilerlettik. Ahmet Bey'e de sevgiler olsun inşallah. Ah biz çok güzel bir bölümün sonuna geldik. Böyle saatlerce daha da konuşabilirdik. Gerçekten Burcu'nun yaptığı gibi 7-8 saatlik yayınlara uzatabilirdik bir şeyleri ama tadında da bırakalım bazı şeyleri. Biz bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya yine günümüzde saatimizde buluşmak dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın, sevgiler.
2: Gülcan Özdemir'in sunumuyla İşte Kadın sona erdi. Yayın tekrarı.
3: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
6: Hadi canım.
7: Aa!
6: Ne?
8: Vay!
7: Aa, nasıl yani?
9: Aa! Yok artık. Bilge bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
10: İnternet eskiden kedi videosu izleyip ay ne tatlı ya dediğimiz bir yerdi. Şimdi ise biraz karışık. Çünkü zorbalık da bizimle birlikte dijitale taşındı. Üstelik seviye atladı. Artık sadece çirkinsin yazıp kaçmıyorlar. Deepfake yapıyorlar, fake hesap açıyorlar, ifşa ediyorlar, doxing yapıyorlar. Üstüne bir de şakaydı ya diyorlar. Kısacası yeni siber zorbalık, eski zorbalığın Wi-Fi'lı, yapay zekalı, algoritmalı hali. Zorbalık dediğimiz şey aslında çok net. Bir kişi ya da grubun başka bir kişiyi tekrar tekrar rahatsız etmesi, aşağılaması, hedef alması. Eskiden bu iş okul bahçesinde olurdu. Şimdi yorumlar kısmında, DM'de, story'de, oyun lobisinde oluyor. Araştırmalar gösteriyor ki bu iş sadece moral bozar seviyesinde kalmıyor. Uzun vadede depresyon, kaygı, özgüven kaybı ve maalesef çok ağır sonuçlara kadar gidebiliyor. Yani boş ver, takma falan falan böyle her zaman çözümü olmuyor. Çünkü anonimlik yani kimliğini gizle, bak nasıl klavye delikanlısı oluyorsun. Yüz yüze söyleyemeyeceğin lafları insanlar ekrana bakarken çok rahat yazabiliyor. Çünkü karşındakinin yüzünü görmüyor, tepkisini hissetmiyor. Empati tuşu offline oluyor. Bir de elektronik iletişim zahmetsiz. Oturduğun yerden zorbalık. Ter yok, risk yok. Sorumluluk hissi ise hiç yok. Artık siber zorbalık sadece küfürlü mesaj atmak değil, seviye atlamış durumdayız. Deepfake. Birinin yüzünü ya da sesini al, yapmadığı şeyi yapmış gibi göster. Teknoloji harikası değil, direkt dijital kabus. Fake hesaplar. Gerçek değil ama dert gerçek. ifşa, özel mesajları, görüntüleri izinsiz yaymak. Doxing, adres, telefon, okul, aile bilgisi, hepsini dök internete, sonra olanları izle. Çok tehlikeli ve hiç şakası yok. Dijital linç, herkes bir anda üstüne çullanıyor, yorumlarsa yağmur gibi. Ghosting, bir anda yok olmak. Mesajlara cevap yok, açıklama yok. Ruhsal versiyonu, sin atıp gülmek. Stalklama, sürekli takip, mesaj ve rahatsız etmek. Trend videolarla alay, challenge adı altında insan küçültme sanatı. Nefret yorumları, psikolojik baskının klavye versiyonu. Sahte ihbarlar, hesabını kapattırayım da gör gününü. Bunların hiçbir masum değil. Şakaydı, bahanesi de artık geçerli değil. Çünkü olay sadece internette kalmıyor. Birinin adresi, telefonu, ailesi ifşa edildiğinde iş gerçek hayata sıçrıyor. Taciz, tehdit, iş kaybı, fiziksel risk. Yani bu işin geri dönüşü çok ağır olabilir. O yüzden doxing, siber zorbalığın en karanlık seviyelerinden biri. Birini aşağılayan video paylaşmak, izinsiz sesini, yüzünü kullanmak, bilerek dışlamak şaka değildir. Psikolojik şiddettir. Ve evet, silsen bile internet unutmuyor. Dijital hafıza çok iyi çalışıyor. Bu yüzden siber zorbalık sadece zorbayla mağdur arasında değil. İzleyen, paylaşan, like atan, sessiz kalan herkes bu zincirin bir parçası. Öncelikle yalnız kalmamayı öğreneceğiz. Rahatsız edici bir şey mi oldu? Ekran görüntüsünü al, engelle, şikayet et. Güvendiğin biriyle konuş. Arkadaş, aile, öğretmen. Bu zayıflık değil, güçtür. Bir de paylaşmadan önce şu soruyu sormak çok işe yarar. Bunu ben yaşasam nasıl hissederdim? Ve son söz. Siber zorbalık kader değil. Görmezden gelmek zorunda değiliz. Doğru adımlarla durdurulabilir, görünür hale getirmeyi birlikte aşabiliriz. İnternet bizim alanımız. Zorbalara bırakmak zorunda değiliz.
5: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
6: Hadi canım.
7: Ne?
8: Vay.
7: Aa, nasıl yani?
9: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
5: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
11: Sağlık Rehberi.
12: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, merkezi hekim randevu sisteminde Temmuz 2024'te 3.9 milyon olan bekleyen randevu talebi sayısının bu ay itibariyle 463 bine indiğini, randevu bekleyen vatandaş sayısının ise %83.3 oranında düştüğünü açıkladı. Sağlık Bakanlığı, 2008'de 13.965 olan toplam yoğun bakım yatak sayısının 2026 itibariyle %242 artarak 47.809'a ulaştığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na giden MV Honduras adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını duyurdu. Salgın kapsamında 3 kişi hayatını kaybederken bir vaka resmen doğrulandı ve 5 şüpheli vaka üzerindeki laboratuvar incelemeleri devam ediyor. Uzmanlar, kanser tedavisinin uzun bir maraton olduğunu belirterek, yüksek moral ve motivasyonun hem tedaviye bağlı yan etkilerle mücadelede hem de iyileşme sürecinde hastalar için hayati önem taşıdığını vurguluyor. Türkiye, uzuvlarını kaybeden 6000 Gazze'li çocuk için Suriye'nin güneyinde umut tesisi kurmaya hazırlanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın organ bağışını dijital ortama taşıyan projesi kapsamında son 8 ayda 105 bin kişi e-devlet üzerinden yaklaşık 400 bin doku ve organ bağışında bulundu. Sistem üzerinden bağış yapanların ailelerine ihtiyaç halinde organ nakli sırasında öncelik hakkı tanınıyor. Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin yerli aşı üretim kapasitesini artırma çalışmaları kapsamında hepatit A aşısının formülasyon ve dolum aşamalarının ilk kez Türkiye'de gerçekleştirilerek 81 ilde kullanıma sunulduğunu bildirdi. Sağlık Bakanı Memişoğlu, geleceğimizin mimarı kıymetli evlatlarımız başta olmak üzere milletimizin sağlığı ve huzuru için her türlü bağımlılıkla mücadele etmeye kararlılıkla devam edeceğiz açıklaması yaptı. Uzmanlar, kolon kanserinin artık yalnızca ileri yaş hastalığı olmadığını, 20-50 yaş aralığında görülme oranının giderek arttığını belirterek, ben gencim, bana olmaz, düşüncesinin riskli olduğunu ve belirtilerin hemoroid ile karıştırılmaması gerektiğini vurguladı. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Aşı Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ateş Kara, kızamığın yüksek bulaşıcılığı ve ciddi sonuçları nedeniyle aşıların eksiksiz yapılması gerektiğini söyledi. Bu haftanın sağlık gelişmeleri bu kadardı. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
11: Sağlık Rehberi.
8: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
13: Merhaba, dünyadan haberleri dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Haydut İsrail'in Gazze şeridine insani yardım götürmek için yola çıkan küresel Sumut filosundan alıkoyarak gözaltında tuttuğu iki aktiviste bugün serbest bırakacağı açıklandı. Ukrayna ve Orta Doğu'daki savaşların yarattığı arz krizini gerekçe gösteren Norveç, çevreci tepkilere rağmen petrol ve doğalgaz sahalarını genişleterek Avrupa'nın en büyük enerji tedarikçisi olma rolünü güçlendiriyor. Hantavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan ve içinde Avrupa vatandaşlarının da bulunduğu kruvaziyer gemisinin pazar sabahı Tenerife'ye ulaşması beklenirken İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı. Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom, Arjantin'den kalkarak Kanarya Adaları'na doğru giderken bazı yolcularında hantavirüs tespit edilen Hollanda bandıralı MV Handous isimli geminin güvenli şekilde yapılacak tahliyesini denetlemek üzere İspanya'ya gittiğini bildirdi. Popüler çevrimiçi öğrenme platformu Canvas üzerinden gerçekleştirilen devasa siber saldırı, aralarında Toronto ve Kolombiya gibi prestijli kurumlarında bulunduğu binlerce okulu etkileyerek küresel bir veri krizine yol açtı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine yönelik saldırılarını sürdürdüğü bölgede, Gazze kentinin batısındaki Eşşati mülteci kampında bir eve düzenlenen saldırının ardından büyük bir yıkım meydana geldi. Denver'den Los Angeles'a gitmek üzere havalanan Frontier Airlines uçağı, kalkış sırasında pistte bulunan bir yayaya çarptı. Olay sonrası kabini duman kaplayan uçak tahliye edildi. Dünyadan haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
8: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
11: Dünya turu başlıyor.
14: Sınırları aşmaya, bambaşka hayatlara konuk olmaya hazır mısınız? Her bölümde farklı bir durak, her dakikada yeni bir keşif. Kısa bir mola verin ve dünyaya açılalım. Bugün dünyanın en mutlu insanlarının yaşadığı yere, Finlandiya'ya konuk oluyoruz. Burada ev sayısından bile daha fazla sauna var. Öyle ki iş toplantıları bazen takım elbiselerle değil, saunalarda havlularla yapılıyor. Ama dikkatli olun. Burada hız yapmanın bedeli sandığınızdan çok daha ağır olabilir. Çünkü trafik cezaları maaşlarınıza göre belirleniyor. Eğer çok zenginseniz basit bir kırmızı ışık ihlali size bir araba fiyatına patlayabilir. Ayrıca içinde bulunduğumuz 2026 yılının Avrupa kültür başkentlerinden biri olan Oulu şehri de burada. Kusursuz eğitim sistemi ve uçsuz bucaksız doğasıyla Finlandiya, kuralların aslında ne kadar mutluluk getirebileceğinin en büyük kanıtı. Bugünkü yolculuğumuzun sonuna geldik. Keşfedilecek çok yer, anlatılacak çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Merakla kalın, hoşça kalın.
11: Dünya turu sona erdi.
8: Radyo Radar Hava Durumu.
15: Radyo Radar Hava Durumu'ndan merhaba. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği öngörülüyor. Kayseri'de bugün en yüksek sıcaklık 23, en düşük sıcaklık ise 5 derece olacak. İlçelerde ise durum şöyle. Pınarbaşı 19, Akkışla, Felahiye, Özvatan ve Sarız 20, Bünyan, İncesu, Sarıoğlan ve Tomarsa 21, Develi ve Yahyalı 23, Yeşilhisar 24 derece olacak. Çevre illerde Yozgat ve Nevşehir 20, Sivas 21, Niğde ve Kırşehir 22 derece. Büyük kentlerde ise Ankara ve İstanbul 23, İzmir 27 derece olacak.
16: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti. 2.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Mirasın izleri.
5: UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığınızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri. Dijital manşet.
6: Merhaba, dijital manşeti dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Türkiye'de Aralık 2025 sonu itibariyle TRA bilgi sistemi kayıtlarında yer alan TR uzantılı aktif alan adı sayısı 1,3 milyonu buldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde görevli öğretim üyeleri kullanım ömrünü tamamlamış lityum iyon pillerden başta kobalt sülfür olmak üzere pil üretiminde kullanılan maddelerin geri kazanılmasını sağlayan Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen yenilikçi bir yöntem geliştirdi. Astronomlar Star Wars filminde Luke Skywalker karakterinin dünyası Tatooine gibi iki yıldızın etrafında dönen 27 yeni potansiyel gezegen keşfetti. Gökbilimciler sistemimizden geçen 3 ay Atlas adlı yıldızlar arası kuyruklu yıldızın güneş sistemindeki benzerlerinden 30 kat daha fazla ağır su içerdiğini ve dondurucu bir ortamda oluştuğunu keşfetti. Kahramanmaraş merkezi depremlerden etkilenen Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 4 lise öğrencisi geri dönüşüm malzemeleriyle insansız kara aracı prototipi yaptı. Uzmanlar, sosyal medya fenomenleri ve e-ticaret platformlarındaki yönlendirici unsurların tüketiciye yol gösteren araçlar gibi görünse de satın alma kararlarını büyük ölçüde şekillendiren güçlü pazarlama mekanizmaları haline geldiği uyarısında bulunuyor. Dijital manşeti dinlediniz. Sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
7: Yerel Haber'le birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. İncesu Su Sporları Merkezi'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Vali Gökmen Çiçek, su sporlarının bu sene ana maddeleri olduğunu belirterek şunları söyledi.
8: Özellikle dünya spor başkenti olması Kayseri açısından çok önemli bir değerdi. 2029 yılında dünya spor başkentiyiz. Ancak 2029 yılına kadar ki kalacak sürenin her bir gününde bizim dünya spor başkenti olduğumuzu sürekli vurgulamamız gerekiyor. Çünkü dünyada spor başkenti olmak için belli kriterler var. Aktif lisanslı spor sayıcı sayısı, spor alanları, spora verilen destekler gibi. Biz çok şükür dünya spor başkentiyiz. Ancak sporla ilgili özellikle bireysel sporlarda ve takım sporlarında önemli başarılar elde ettik. Yalnız su sporlarında biz çok büyük bir varlık ortaya koyabilmiş değildik. Geçen sene hepinizin bildiği gibi Kayseri Radar'ın da çok yakından takip ettiği gibi su sporlarında bir sıçrama yaptık. Çok ciddi bir atılım yaptık. Zamantı Irmağı üzerinde kano merkezinin kurulması acaba nasıl olur diye beklerken bir anda ziyaretçi akınına. Bu deneyimi yaşamak isteyen yüzler binler gelmeye başladı. Kapadokya'dan turistler hemen oraya gelmişken buraya gelip su sporları deneyimlemek istediler. Arkasından şıp arağı yaptık. Bir baktık ki ihtiyaca cevap vermekte zorlanıyoruz çünkü inanılmaz bir bu konuda talep var.
7: Kayseri'de 26 yaşındaki belediye personeli Ramazan Sadıç iş kazası sonucu hayatını kaybetti. Kayseri zabıta ekipleri Nisan ayında toplam 1570 denetim gerçekleştirdi. Melik Gazi ilçesinde 46 yaşındaki şahıs evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde 934,92 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile yakalanan 3 şahıs cezaevine gönderildi. Kayseri Spor Süper Lig'in 33. haftasında bugün Alanya Spor deplasmanında kader niteliğinde bir maça çıkacak. Sarı Kırmızılılar galip gelmesi halinde avantajı elde edecek. Puan kaybında ise küme düşmeyi büyük oranda garantileyecek. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.

Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Müzik Radarı.

güneşin batışını seyrettim burundan. İnanmazsan git Bekir amcaya sor. O da seni sordu. Yine papatya verdi elime.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti. etti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin

0: basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
1: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
3: Merhaba, ana haber bültenini dinleyeceksiniz. Ben Serpil Duman Çalışkan. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir televizyon programındaki ifadeleri nedeniyle Özgür Özel hakkında halkı yanıltıcı bilgiye alenen yayma suçlamasıyla resen soruşturma başlattı. Öte yandan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın AK Parti'ye geçeceği iddiaları Ankara kulislerini hareketlendirdi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili sorulara il başkan ve grup toplantılarımızdaki gelişmeleri takip edin diyerek açık kapı bıraktı. Dışişleri Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığından Avrupa Birliği'ne yönelik net mesajlar geldi. Dışişleri Bakanlığı ilişkilerin geliştirilmesinin Avrupa kıtası için bir kazanç olduğunu vurgularken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Erdoğan Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin birliğe olan ihtiyacından daha fazladır diyerek stratejik önemin altını çizdi. Milliyetin Bakanı Yusuf Tekin, bilimden yapay zekaya, savunma sanayi siber güvenliğe kadar her alanda güvenlik teknolojili üretimin önemine değindi. Tekin, tam bağımsızlık iddiasının Türk gençleri ve mühendisleriyle süreceğini belirtti. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, orman yangınlarıyla mücadele hazırlıklarını paylaştı. Yumaklı, 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile tüm kurumların koordineli bir şekilde olası yangınlara karşı teyakkuzda olduğunu duyurdu. İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında sıcak bir gelişme yaşandı. Dün Ağaç AŞ ve Peyzaj AŞ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan isimlerden 7 kişi, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ana haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
5: Trafikte bir yanlış tüm doğruları götürür.
2: Yayın tekrarı.
6: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
7: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programı ile karşınızdayız. Şu anda 91.8 Radyo Radar frekansından sesimize kulak veren kıymetli dostları ve bizleri Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından takip eden değerli dostlarımızı en kalbi duygularımız ile selamlayarak programımıza başlıyoruz inşallah. Efendim geleceğe mektuplar dedik. Geleceğe mektup yazmaya, bizden sonrakilere ulaştırılmak üzere güzel sözleri, güzel eylemleri, fiilleri, hareketleri iletmeye çalışıyoruz. Bunu da çok kıymetli konuklarımız ile yapmaya çalışıyoruz. Bu hafta da kadim dostum, çok değerli mesai arkadaşım diyeyim, Caner Akgün abi bizle beraber. Kendisi sivil toplum yöneticisi. Biz uzun yıllar beraber de çalıştık. Şu anda yayında da onu konuşacağız.

0: biraz uzaklarda. Caner abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk Ahmet abi. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Öncelikle kabul edip geldiğin için, seninle zaten özelde konuştuğumuz birçok şeyi burada tekrar konuşacak olmanın ve şu anda sesimize, görüntümüze tesadüf edecek o güzel insanların da bunlardan istifade edecek olmasının mutluluğunu yaşıyorum. O anlamda teşekkür etmek istiyorum.
1: Ben teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için.
0: Estağfurullah. Caner abi, seni çok iyi tanıyorum ama şu anda bizi izleyen, takip eden kıymetli dostlar da kısaca Caner Akgün kimdir? Senin dilinden, gönlünden, sesinden duysunlar isterim. Caner Akgün kimdir abi? Evet.
1: Caner Akgün, aslen Ağrılıyım. Kayseri'de doğdum, büyüdüm. Şu anda Uganda'da bir sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapıyorum. Bunun öncesinde de yine Kayseri'de 12 yıl sivil toplumda görev yaptım. Yani üniversite mezuniyetinden bu yana hep sivil toplumun içinde yer aldım diyebiliriz. Evliyim, 3 çocuğum var. Şu anda da Uganda'da hem hizmete hem yaşamaya devam ediyorum.
0: Çok çocuklar ve yengenle beraber
1: ailece
0: Uganda'dayız. Onu da özel olarak evet. Konuşalım inşallah. Caner abi, biz sizinle çok gençlik faaliyetinde bulunduk, gençlik çalışmalarında bulunduk. Türkiye'deki gençlik profilini efendim mesela onlarla alakalı sizin de böyle yönlendirmenize güzel işler yapmaya vesile işler yaptık. Dilerseniz oradan başlayalım ve sonrasında hem Afrika'daki o güzelliklerle buradaki güzellikleri kıyaslama veya örneklikleri anlatma açısından devam edelim isterim. Türkiye'de gençlik deyince neyi anlamamız lazım? Dostlar neyi duyması lazım? Bu çok beylik lafı gibi gençlik elden gidiyorun. Aslında pek karşılığı olmadığını biz beraber çok konuştuk. Gençlik üzerine konuşarak başlayalım isterim.
1: Aslında şöyle belki bir sözle başlanabilir. Yaparsa gençlik yapar.
0: Çok doğru.
1: Gençlik Farsça'da bir hazine anlamına geliyor aynı zamanda. Evet. Gençliğin de her evresi kendi içinde ayrı kıymetli ve ayrı bir ilgi istiyor. Bu anaokulun, ilkokul, öğretim, ortaokul, lise, üniversite ve yetişkinlik çağı da dahil hep bir takip ve yenileme gerekiyor. Yani hiçbir zaman insan yaratılış gereği de böyle hani kendi başına değil toplum içinde yaratılmış ve toplum içinde daha çok eğitilmeye müsait olarak bir fıtratta yaratılmış.
0: Aynen.
1: O yüzden de insanın yalnız bırakılması, yalnızlaştırılması aslında onun bir nevi çöküşüne de bir gerekçe olmuş oluyor. O yüzden bizim sivil toplum olarak aslında yaptığımız şey gençleri bir araya getirip onları birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek.
0: Çok güzel bir tabir oldu. Birbirinin güzelliklerinden istifade ettirmek. Aslında bir insan inşası, bir güzellik inşası üzerine, evet, değil mi? Öyle düşünmek lazım. Biz genelde hep şikayet üzerine, yani böyle gençlerde gördüğümüz olumsuzluğu sanki bir zamanda yapmamış gibi şikayet etmek en kolay kısmı değil mi hocam?
1: Tabii. Yani bu aslında şu an belki anne babaların düştüğü en büyük yanlışlardan biri.
0: Evet.
1: Anne babanın 20, 30, 40 yıllık süreçte edindiği tecrübeyi bir yılda, iki yılda çocuğunda görmek istiyor.
0: Bu
1: da mümkün olmayacağı için bu sefer çatışmaya sebep oluyor bu şeyler. Hem aile içinde hem öğretmen ilişkilerinde, ne bileyim çalışıyorsa genç iş hayatında, yani ustası, patronu kendisinin 40 yılda edindiği tecrübeyi ondan 40 günde bekliyor. Öyle olunca da çatışma oluyor ve sorun Z kuşağı olmuş oluyor burada. Yani bu gençler hep sıkıntılı. Biz zamanında böyle miydik?
0: Yani zamanlı öyle başlayan cümleler.
1: Tabii zamanlı görsek belki sende neler vardı.
0: Çok doğru. Ve geçenlerde bir akademisyen hocamın güzel bir tabiriydi. Biz dijital göçmenleriz. Onlar dijital yerliler. Yani bizim imtihan olmadığımız bir imtihanı yaşıyorlar ve aslında üstesinden çok iyi geliyorlar. Hani biraz da desteğimize ihtiyacı var. Biz rol modellere ihtiyacı var, iyi arkadaşlara ihtiyacı var demişti. Ne dersiniz?
1: Tabii yani hatta şöyle, biz kendi yaş grubum olarak söylüyorum. Ben üniversitede işte internetle tanıştık.
0: Evet.
1: O cep telefonlarında böyle, evet, yeni dönemi.
0: Evet.
1: Biraz dijital melezleriz aslında. Yani
0: doğru,
1: hem kağıt kalem kullanabiliyoruz.
0: Doğru.
1: Hem dijital aletleri kullanabiliyoruz. Ama şu an yeni nesil tamamen dijital çağa doğdu. Yani şu an benim işte 6 yaşındaki çocuğum bile bir tablet, telefonu eline aldığında benden çok daha iyi, hızlı kullanabiliyor. Yani bu konuda biz o süreci iyi yönetebilmemiz lazım aslında anne baba olarak. Ve onları anlamamız lazım. Şunu nasıl yapıyoruz? Aileyle ilgili işte anne baba elinde telefon ve çocuğunu telefon yasağı, tablet yasağı getiriyor. Evet. Öyle olunca da maalesef tesir olmuyor yani.
0: Tutmuyor.
1: Kendi iç dünyasını, kendi içselleştirmemişse anne baba telefonu işte rafa bırakmıyorsa çocuğa da tesir olmuyor maalesef.
0: Çok doğru. Canan, biz Kayseri Aile Platformu olarak sahada hem uzmanlarımıza, aile danışmanlarımıza, psikologlarımıza genel tespit de bu konuda. Bunun dışında tutmak imkansız, aslında tutmaya da çalışmamalı. Çünkü teknoloji, hani bunun gerisinde tutmak, teknolojiyi düzgün kullanmayı öğretmek yerine onu yasaklamak iyilikten daha çok kötülük getirecektir. Çünkü artık zamanın gerekliliği bu. Bizim üzerimize düşen sanki bunu kullanmayı, doğru kullanmayı anlatabilmek, orada doğru rehberlik yapmak ve işin asıl özü bu değerlerimiz var ya, manevi değerlerimiz, milli değerlerimiz, onu doğru yükleyebilmek, hani bununla entegre yükleyebilmek. Doğrusu medya okur yazarlığı derdi Ebubekir Gözüm hocam, yani onu doğru verebilmek aslında bu zamanda belki ebeveynin yapacağı en etkili, efektif şey olur diye düşünüyorum.
1: Mutlaka. Bir de aslında şöyle bir şey de katabiliriz Ahmet abi buna. Yani o zaten teknolojiyi yasaklamak çözüm değil.
0: İlgiyi de doğuruyor.
1: Tabii, tam tersi. Yani bir filmde izlemiştim. Her yasak kendi isyancısını doğurur.
0: Aynen öyle.
1: Diyordu. Aynen. Öyle olunca, teknoloji yasak olunca ona karşı bir şey de oluşuyor, eğilim de oluşuyor, artıyor. Bunun özünde belki irade eğitimi belki vermemiz lazım çocuklara ve bizim de
0: çok doğru
1: belki o eğitimi almamız lazım. Yani telefon, tablet, dijital kullanacağız ama istediğimiz zaman ya da onun bizi kullanmasına müsaade edecek o çizgiye gelmemek lazım. Hani böyle espri olsun da söyleyeyim. Mesela bir diyorlar, İşte teknoloji işte bağımlılık yapıyormuş diyor. Ben diyor 24 saat giriyorum, hiçbir şey olmuyor.
0: Çok doğru. O yüzden ben de niye bağımlılık yapıyorum? Ben 24 saat içindeyim. Evet. Doğru.
1: O yüzden o irade eğitimini belki hem almamız hem aldırmamız lazım.
0: Çok doğru. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Buradan efendim
1: Uganda'ya
0: doğru geçelim isterim. Afrika'ya doğru geçelim isterim. Bu hikaye nasıl oldu? Hani Afrika'ya gittik. Efendim söyleyeyim, ilk gözlemleriniz kaçıncı yıl hocam? Dört yıldır işte Afrika'da yaşayan ve orada gene buradaki hizmetler gibi, yani buradaki benzer görevler, gene insana dokunmak. Tabii biraz daha farklı, yani Türkiye'yi temsilen dokunmak nasıl bir duygu? Bize biraz Afrika'dan bahsedin isterim.
1: Evet. Afrika'nın Uganda ülkesindeyim. Uganda ülkesindeyim. Uganda yaklaşık 45 milyon nüfusa sahip. Yüz ölçümü olarak da Türkiye'nin 1/3 ne sahip bir ülke. Buradan farklı olarak şöyle bir istatistik bilgi var Uganda'da. 18 yaş altı nüfus %60.
0: %60 18 yaş üzeri.
1: 18 yaş altı. Hı. Yani çok çok genç bir ülke. Çok genç nüfus var. Öyle olunca da yapacak çok iş var Uganda'da. Evet. Bir kez Türkiye penceresinden bakınca belki şunu öncelikle anlamamız lazım. Afrika'yı bir ülke olarak görmemek lazım. Belki en birinci sıraya bunu koymamız lazım. Afrika'da yani 50'nin üzerinde ülke var. Ve her ülkenin kendi kültürü, görenekleri, fizyolojisi hepsi farklı.
0: Sosyolojisi
1: farklı. Ama Türkiye'den Afrika'yı tek ülke olarak görünce, mesela beni arayıp abi Mali'den beni aradılar, şöyle bir sıkıntılar varmış, bir bakabilir misiniz diye 3000 kilometre öteye böyle beni göndermek isteyenler olabiliyor yani Türkiye'den arayıp. O yüzden Afrika'yı bir kere o bağlamda yani her bir ülkenin kendi değeri olduğunu, kendi şartları olduğunu bilmek lazım.
0: Çok doğru. Çok doğru bir tespit.
1: Evet, oradan başlamak
0: sizi lazım. Sizi desteklemek hem de bir tebessüme vesile olsun diye. Ben bir yüksek öğrenim kurumunda malumunuz içinde Afrikalı kardeşlerimizin de olduğu bir yüksek öğrenim yurdunda kardeşlerle birlikteyiz. Dedim ki böyle sunumu kendileri yapsınlar. Onlara görev dağıttım. Afrikalı kardeşlere de Afrika'da Müslüman olmak diye bir konu verdim. Hani onu anlatsınlar diye söylemiştim. Hamani kardeşim, bilirsiniz hocam. Sunuma şöyle başladı yansıya. Öncelikle ben Afrika'da Müslüman olmak nasıl, bu konuda tam söyleyemem ama Mali'de Müslüman olmak nasıldır onu anlatayım demişti. Ve orada hani bizim de içinde olduğumuz, hatta bilmemize rağmen bu hataya düşüyoruz. Çok kıymetli bir noktaya temas ettiniz. Her birinin ayrı sosyolojisi, ayrı kültürü, ayrı problemleri, sevinçleri, üzüntüleri olan, birbirinden farklı ülkelerin olduğu bir kıtadan bahsediyoruz değil mi hocam?
1: Evet, evet, çok doğru. Burada ikinci olarak da belki Afrika ile ilgili bilmemiz gereken bir gerçek de Ahmet abi. Onların devletleşmeden önceki diyelim, yani o kabile dönemleri ve onların başına gelenleri aslında belki bilmek lazım. Yani Avrupa'nın Afrika'yı keşfinden sonra orada yaptığı zulümler, katliamlar, evet, onları köleleştirmeleri, evet, hatta Avrupa'da hayvanat bahçesi gibi insanat bahçeleri kurup orada ziyarete açmaları gibi birçok durumlar yaşanmış. Öyle olunca bir dönem beyaza karşı bir tepki de oluşmuş. Evet. Özellikle bu İngilizlerin egemen olduğu ülke, Afrika ülkelerinde bu biraz daha az. Yani bir Fransa'nın falan orada daha bariz böyle bir beyaz düşmanlığı var ama İngilizler bunu her zaman sinsice yapmışlar.
0: Evet.
1: Şu an bizim nasıl hani Kurtuluş Savaşı'nda İngilizlerle mücadele edip ama onlara hiç kızmamamız gibi şu anda.
0: Çok doğru. Değil mi? Hani hiç kimsenin ondan bilmemesi, evet, ama evet,
1: şu an
0: çok doğru.
1: Uganda'da da İngilizler çok zulümler yapmışlar. Kendilerine özel alan ilan etmişler, köleleştirmişler. Ama bugün Ugandalı kardeşlerimiz İngilizleri seviyorlar. İngiliz takımların maçlarını izliyorlar. Onların formalarını giyiyorlar. Ve onlar bizi devlet yaptı diye onlara müteşekkirler.
0: Evet.
1: Bu, yani celladına
0: aşık olmak.
1: Aşık olmak tabiri tam burada karşılık buluyor aslında.
0: Aslında hocam işte bizi aslında hani inancımızı söyleyeyim. Evet. İnancımızın gerekliliğinin en bariz farkı da bu diyebilir miyiz? Çünkü biz tarih boyunca, kadim tarihimiz boyunca Selçuklu'da, Osmanlı'da gittiğimiz her yere aslında inancımızın o güzelliğini, naifliğini, diğergamlığını götürmüşüz. Yani biz gittiğimiz yeri sömürmek yerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği gibi oraya dokunmak, ihya etmek. Hani çok şeydir, yani bugün Bosna'da, Kosova'da gittiğinde hep Osmanlı eseri görsün. Yıkmamış, hep onarmış, tamir etmiş ama bu medeni dediğimiz batı kültürü, ki siz Afrika'da onu çok güzel ifade ettiniz. Gittiği yerde hem yıkıma, hem gönül yıkıma ve insan karşı verdiği o değersizliği en bariz hissettiğiniz yer, ama nasıl başarıyorlarsa dediğiniz bu yanılgıya ve tabii düşülüyor yani.
1: Kendimiz de aynı durumdayız.
0: Kendimiz de buna yani düşebiliyoruz. Evet, evet.
1: Yani evet. Hatta şöyle bir şey de var. Hani bizim yani Türkiye olarak ya da ümmet olarak bizim işte yurt dışı açılımlarımızda hep bir hizmet götürmek ve karşılıksız iyilik, evet, mottosuyla aslında hareket ediyoruz. Yani bir gıda paketi verirken de, su kuyusu açarken de, bir okul açarken de aslında oradan beklentimiz bizim hep ahiret kaygısı aslında. Yani bize hani Allah razı olsun demeleri için bütün mücadele. Ama Avrupa gelirken böyle yapmamış Ahmet abi. Yani sağlık ocağı açmış. Hasta kadın zor durumda. Ama şart işte İsa'ya iman edersen ya da Hristiyan olursan sana ilaç veririz, yoksa vermeyiz. Çocuk Hristiyanlığı seçersen çocuğunu okuturuz, yoksa okutmayız gibi hep böyle bir karşılığa dair bir şeyler yapmış ama tabiri caizse üzerinde bir çul bırakmış sadece. Hani böyle çok internette de dolaşan bir ifade vardı, hani beyazlar geldiğinde bizim elimizde madenlerimiz, altınlarımız, onların elinde İncil vardı. Döndüklerinde bizim elimizde İncil, onların elinde madenler vardı diye. Evet. Şu an Batı maalesef Afrika'da bunu yapmış. Ama bizim elhamdülillah yani bu ümmet coğrafyasında hem Türkiye'den hem de diğer Müslüman ülkelerden de var. Yani sadece Türkiye ile de sınırlandırmamak lazım ama işin başını Türkiye çekiyor. Onu da dinleyicilerimizin, izleyicilerin bilmesini isterim. Hem kamuyla hem sivil toplum kuruluşlarıyla Afrika'da çok güzel açılımlar oluyor.
0: Evet.
1: Ve bunun da hem onların kalkınması ve Türkiye ile olan işbirlikleri, Türkiye'ye olan sevgileri bakımından da geri dönüklerini de görüyoruz.
0: Evet. Aslında çok büyük bir devlet politikası.
1: Tabii.
0: Şu yapılan. Dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa biz Afrika'da, işte Balkanlar'da, Avrupa'da, Asya'da, Doğu Türkistan'da her tarafta geçerli sözümüz ve o bizdeki kültürün, medeniyetin oraya güzelliklerin yansıması için çalışmamız olması lazım.
1: Tabii. Yani biz aslında oralarda da hep sığınılacak bir liman olmamız lazım. Öyleyiz de zaten. Evet.
0: Canan abi hatırlar mısın? 2018 yılıydı. Birlikte Kudüs'e gitmiştik.
1: Evet.
0: Eğer işte insanlar o nazarla bakar ise onu görmek çok da uzak değil. Biz kıymetli dostlar Caner Bey'le beraber, Caner abimizle beraber bir Kudüs gezisinde bir mahallede bir aşevi gördük. Aşevi vardı ve oradaki bizi işte mihmandarlık yapan kişi aşevini anlatırken yüzyıllardır bu aşevinde Müslüman, Yahudi, Hristiyan fark etmeksizin ihtiyacı olan herkese, ki pandemide de daha sonra duyduk, pandemi süresinde dahi inkitaya uğramadan yani o hizmet kesilmeden ihtiyaç sahiplerine aş verilen, yemek verilen bir imarathane gördük. Ve imarathanenin Osmanlı tarafından yapıldığı, Osmanlı tarafından hatta Hürrem Sultan imarathanesi olduğunu öğrenince ecdadın, yani o bizim kadim kültürümüzün, inancımızın büyüklüğüne bir kez daha şahit olmuş olduk. Çünkü hiç din, dil, ırk ayırmadan mazlumun yanında olabilen. Tabii o güzelliği görüp de İslam'a ısınmamak, efendim İslam'a bir çare kalmak, yani böyle karşı durmak çok zor olsa gerek diye düşünüyorum. Biz orada görmüştük. Şimdi siz anlatınca demek ki dünyanın her yerinde bunu götürecek insanların olması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Tabii. Bunun bir de şöyle bir boyutu da aslında atlanılmaması gereken bir durum. Yani burada kamuyla sivil toplumun işbirliği de çok,
0: çok önemli.
1: Kıymetli.
0: Evet.
1: Yani biz orada Uganda'da ve Afrika'da ya dünyanın birçok ülkesinde birçok sivil toplum kuruluşu faaliyet gösteriyor. Ama bunu yaparken biz devletimizin gücüyle bunu yapıyoruz aslında.
0: Çok doğru.
1: Yani güzel devletimize söylediniz. Rağmen orada değiliz.
0: Çok ince ve aslında üzerine düşünmesi gereken bir
1: yani
0: şey.
1: Yani o en büyük ayrıntı bu bence. Devletimiz arkamızda olduğu için rahat hareket ediyoruz. Can güvenliğimiz sağlanıyor. Bu şekilde oradayız. Yani burada sivil toplumla o devlet işbirliği olmadığı zaman buradaki hizmetler hem istediğimiz sonuca ulaşmayacak, istediğimiz ürün olmayacak. Ve faydalı da olamayacağız belki. Ve gitmeye de belki cesaretimiz olmayacak ama o devlet arkamızda olunca o işbirliğiyle daha güzel işler. Orada mesela TİKA duymuşsunuzdur. Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı. TİKA birçok kalkınma projeleri yapıyor devlet eliyle, ülkemiz eliyle. Bizim haricimizde o da ciddi projeler, gayretler yapıyor. Birçok yerde yapıyorlar. Ve bunun da elhamdülillah hep olumlu geri dönüşleri olacaktır. Olmaya da başlamıştır.
0: Evet abi. Sivil toplum kuruluşu deyince zaten akla bunun gelmesi lazım. Sivil toplum kuruluşları belki kamunun üzerine yükü almak üzerine, belki ona istişare, yani onun yönlendirilmesi üzerine aktif görev yapan dert sahibi kuruluşlar olması gerekiyor. Siz de anlattıklarınızı onu anlıyorum ki bu muvaffak oluyor.
1: Tabii. Hatta şöyle, orada bazen üst düzey devlet yöneticileriyle toplantı olduğunda birinde ben de vardım. Büyükelçimiz bizden, TİKA'dan, diğer kurumlardan yapılan faaliyetleri bir raporunu aldı ve sunum yaparken biz Türkiye olarak bunları yapıyoruz dedi. Yani kurum, kişi hiç ayırmadı yani. Sonuçta bizim yaptığımız her iş Türkiye'nin hanesine yazılıyor.
0: Çok güzel. Bu karşılık beklemeden iş yapma dediniz ya, evet. Kıymetli hocam. Bu ilk başta tepkiyle karşılaşıyorum. Yani çünkü beyaz adamı tanıdıklarından farklı yani. Belki şimdi evet bizden önce yapanlar, o giden güzel insanlar belki o algıyı, o kötü olumsuz algıyı kırmışlardır ama siz karşılaştınız mı mesela? Ya benden karşılık beklemeden bir iş bekliyor acaba, bu bir alt niyeti var mıdır duygusu oluşuyor mu?
1: Tabii, yani şöyle, biz bir okulumuz vardı ülkenin kuzeyinde, çok da fakir bir bölge, yani böyle hani daha ilkel kalmış diyelim, şehirden biraz daha uzak. Orada işte yeni bir yan tarafında bir arsa aldık, okulu biraz daha genişletmek ihtiyacı oldu. O arsa ile ilgili sözleşme imzalarken muhtar bana anlattı. İlk biz oraya gidip bir okul için başlangıç yaptığımızda köylüler toplanıp muhtara gitmişler. Yani bunların niyeti ne, niye geldiler diye böyle endişelerini iletmişler. Onlar, hatta muhtar da şöyle, o bölgede de %1 Müslüman nüfusu var. Muhtar da demiş ki sıkıntı yok, hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz. Korkmaya hacet yok diye böyle geçiştirmiş. Ya da yolda giderken mesela bazen çocukları görüp işte bir şeker vermek istiyoruz. Çocuklar kaçıyor bizden mesela, beyaz görünce kaçıyorlar mesela. Çok görmedikleri bir durum. Ya da diyelim bazen işte okullara gittiğimizde çocuk gelip bize böyle elimize kolumuza dokunup böyle bir şey hissetmek istiyor mesela. Hani ilk defa böyle bir beyaz birine dokunuyor mesela çocuk. Çünkü gelenler daha önce işte Avrupalılar diyelim ya da batıdan gelenler, onları aslında hani konuşmanın başında dedim ya, hayvanat bahçeleri oluşturmuş
0: İnsan
1: vesaire.
0: olarak görmedikleri
1: İnsan
0: için.
1: yerine koymamışlar. Yani o eşrefi mahlukat olarak görmeyince hep aşağıda tutmuşlar ve hep hizmet eden tarafta
0: Çok güzel
1: kalmışlar.
0: söylüyorsun.
1: Biz gidip ona elimizi uzatınca o ele dokunmak bile onlar için ayrı bir dünya, ayrı bir vizyon oluşturuyor yani.
0: Çok doğru.
1: Bu bile yani sırf onlarla böyle el ele tutuşmak için bile Afrika'ya gitmeye değer Ahmet abi.
0: Eyvallah. Caner abi, ne güzel söylüyorsun. İnancımızın güzelliği. Yani duydukça insanın elhamdülillah Müslümanım demesi için çok gerekli sebeplerden biri. Çünkü insana insan olarak değer veren bir inanca sahibiz. Bunu da gittiğimiz her yere yaygınlaştırmak çok önemli. Peki şey sormak isterim. Yani Türk beklenendir. Çok tabir böyle yaygın. Böyle bizi gaza getirmek için söylenen bir şey mi? Yoksa bu 4 yıl içerisinde beklenen miyiz hocam?
1: Bekleneniz diye söze başlayayım önce. Sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Şöyle bekleneniz Ahmet abi. Dediğim gibi diğer gelenlerde yani yaparken hep bir karşılıkla hareket edildiği için, yani bir karşılık görmeden ümmet bilinciyle, hatta gayrimüslimlere bile kucak açan belki tek milletiz. O yüzden bekleneniz doğru.
0: Neler yapıyorsunuz hocam? Onlar da duymak isteriz doğrusu. Yani oradaki sivil toplum kuruluşu olarak kime dokunuyorsunuz, nasıl dokunuyorsunuz? Biraz bunlardan bahsedelim. Arkasına da böyle gönlünüze dokunan, böyle orada yaşadığınız anıları aksettirmek isteriz doğrusu.
1: Orada iki ana başlıkta hizmetlerimizi yürütüyoruz Ahmet abi. İnsani yardım hizmetlerimiz var ve eğitim hizmetlerimiz var. İki ana başlıkta devam ediyoruz. Uganda hem başkentinde hem de diğer şehirlerde çalışmalarımız var. Hemen hemen Uganda genelinde hizmetler yürütülüyor elhamdülillah. Dikiş kurslarımız var. Böyle Ugandalı hanımların gelip bir yıl boyunca eğitim aldığı, o yıllık ortalama 150-200 hanımefendiye bir yıl boyunca dikiş eğitimi veriyoruz.
0: Bunu maddi kazanca çevirebiliyorlar mı bu kursun?
1: Şöyle çevirebiliyorlar. O kurstan başarılı olan öğrencilere biz dikiş makinesi hediye ediyoruz.
0: Harika.
1: Ve bununla illaki böyle bir kapalı dükkan olmasına da gerek yok. Evinin önünde bazen denk geliyoruz, görüyoruz. Kendi komşusunun söküklerini dikiyor, elbise dikiyor. Bu şekilde bir gelir de elde etmiş oluyor. Çünkü o dikiş makinesi bizim için belki maddi değeri çok yüksek değil. Bizim ekonomik durumumuza göre söylüyorum. Ama onun ulaşamayacağı bir bütçe o dikiş makinesi. Hatta şöyle, keşke bir gün denk gelse diyorum Uganda'da. Bu mezuniyet programında o makine hediye ederken hediye ettiğimiz hanımefendi, onun ailesi böyle çığlıklar, zılgıtlar eşliğinde böyle makine hediye ediyoruz yani. Çok evet. etkili oluyor. Çünkü o onun için artık bir kurtuluş vesilesi oluyor. Yani ha. sadece biz hani o meşhur tabir, klişe tabir var ya, balık vermek değil, balık tutmayı
0: öğretiyorsunuz.
1: Biz balık tutmayı da öğretmiş oluyoruz evet. bu vesileyle. Dikiş kurslarımız var. 2 yıl önce başladığımız bir öğretmen okulu projemiz var.
0: Öğretmen okulu.
1: Öğretmen yetiştiriyoruz, anaokulu öğretmenleri.
0: Ugandalı
1: evet. lise mezunu kız öğrencilerimiz, 2 yıllık bir eğitim programımız var. Orada İslam Üniversitesi ile protokolümüz var. Bize 2 yıllık bir program alıyor. İslam Üniversitesi de sınav ve kontrolleri yapıyor. Aldığı sertifikayla hem devlet okullarında hem özel okullarında kızlarımız görev alabiliyorlar.
0: Çok güzel.
1: Burada da şunu biraz daha şey yaptık. Burada biraz anaokulu biliyorsunuz özellikle 3-7 yaş çocuğun, hatta 0-7 yaşta diye söyleniyor. Kişilik gelişiminin böyle %70'inin, karakter gelişiminin %70'inin oluştuğu bir dönem.
0: Evet.
1: O yüzden aslında insanın böyle altın çağı gibi, yani temelinin atıldığı bir dönem.
0: Evet. Ve o, bir binanın temeli ne kadar kıymetliyse aslında o 0-7 yaş.
1: Evet.
0: Değil mi hocam?
1: O yüzden anaokulu öğretmenliği de o kadar kıymetli. Ve biz şu anda 2 tane de anaokulumuz var. Onu da satır arası söylemiş olalım. Ve bu anaokullarına biz Ahmet abi Müslüman anaokulu öğretmeni bulmakta çok zorlandık.
0: Evet.
1: Öyle olunca bu açtığımız öğretmen okulunun da ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.
0: Evet.
1: O da ayrı bir kıymetli bir proje oldu bizim için. Yine bir lisemiz var. Yeni inşaatını tamamladık. Şu anda 70 öğrenciyle başladık. Orada da güzel inşallah işler olacak. Gene Kampala başkent dışında.
0: Müfredatı nasıl belirliyoruz hocam? Müfredat hani
1: Uganda'nın kendi müfredatı var. Evet, akademik müfredatı evet. var. Onun yanında da biz kendimiz ekstra derslerle öğrencinin hem karakter gelişimini evet. hem akademik gelişimini takip ediyor ve geliştiriyor.
0: Bu 70 öğrenci Uganda'dan, Kampala'dasınız. Kampala ve çevresinde köylerden yatılı.
1: Yatılı. Hepsi
0: evet.
1: yatılı.
0: Evet.
1: Koordinatörlerimiz Türk. Türkiye'den hocalarımız. Öğretmenlerimiz, Ugandalı öğretmenlerimiz. Eğitim dili İngilizce orada. Öyle olunca güzel bir başlangıç oldu burası da.
0: Çok güzel.
1: Kampala dışında hafızlık okullarımız, yine bir ilk öğretim okulumuz var, 400 öğrenci kapasiteli. Orada da çok güzel böyle hikayeler var. Yani bu şekilde eğitim öncelikli devam ediyoruz. İnsani yardımda da yine gıda dağıtımlarımız, kuyu açımlarımız falan oluyor. Ama şunu belki Türkiye penceresinden şunu belki söylemek lazım dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Şu yani bizim yani Türkiye yani bütün bütçesini de Afrika'ya aktarsa biz Afrika'yı doyuramayız. Bir kere bunu atlamamak evet. lazım. Yani evet. biraz daha özellikle bazı kurumlar daha acite ediyorlar. İşte
0: evet evet açlık, hocam çok kıymetli bir
1: konu. Susuzluk evet. yani gibi. Yani var tabii yani sonuçta bir lokma bir hırka yaşanıyor ama biraz bunu yani şey insanlar bundan da çok rahatsız değiller. Hani böyle özellikle Çat falan gibi böyle kıtlık olan işte yağmur olmayan bölgeler var. Onları ayrı tutuyorum ama genel olarak yani bizim sürekli oraya gıda taşımamızla vesaire Afrika'ya bir fayda sağlamış olmayız aslında.
0: Orada gönle dokunmak tabii. elbette gıda önemli ama gönle dokunmak herhalde bunun bir tık üstü demek istiyorsunuz değil mi?
1: Tabii yani gıda aslında bizim için kapıyı çalmak için bir vesile aslında. Yani evet. elimizde o paket ya da bizim kurban etlerimizi gerçekten yılda bir o et yemek için bekleyenler var mı? Var.
0: Evet.
1: Ama şunu da unutmamak lazım. Et yemese de yaşayabilir mi? Yaşayabilir.
0: Evet.
1: Orada
0: evet.
1: atlamamak lazım. Ama eğitim abi bambaşka yani.
0: Çok
1: doğru. Yani onun dönüşümü için, kendinden sonraki nesli kurtarması için, refah seviyesinin artması için, ahireti için, her işin temelinde
0: ihtiyacı olanı üretmesi için. Evet. Hocam o da evet doğru.
1: Yani şu an bizim işte dikiş kurslarımızda da okullarımızda yani biz istiyoruz ki Uganda'nın böyle kaderinde söz alacak, Uganda'nın vizyonunu geliştirecek bireyler yetiştirelim. Evet. Yani diploma vermek için kurum açmıyoruz Uganda'da yani.
0: Altı çizilecek bir şey söylediniz. Diploma için değil aslında insana dokunmak
1: için oradayız. O yüzden bu yapılan insani yardımlar da buna vesile olmalı. Çok yani doğru. Yardım etmeyelim değil, ihtiyaç var mı? Evet. Var. Ama sadece ona odaklandığımız zaman birçok şeyi ıskalamış oluyoruz.
0: Çok ne güzel söylediniz. Bir geçenlerde bir konumla konuştuğum bir konu geldi aklıma. Dedi ki elimizi kolumuzu bağlasalar bir şekilde kırarız ama zihinlerimiz yanlış yönlendiği zaman onu kırmak çok daha zor. Hani eli bağlayan insan kurtulabilir ama zihni bağlanmış kurtulamaz. Siz biraz önce yayınımızın başında da söylemiştik ya, bu İngilizlerin bağladığı zihinlerin, efendim söyleyeyim Fransızların o batılı sözde medeni insanların bağladığı zihinlerin açılmasına da çok büyük bir katkı.
1: Hani bu
0: o, evet yani. Evet hocam, o yüzden çok kıymetli. Ve gene ben satır arasını aldığım şeylerden sorayım istedim. Yardım konusu dediniz ya, mesela aldanıldığını hisseden arkadaşlar var ve aldatılmışlık duygusu, hani bu yardım ederken, bu Türkiye'de olsun, yurt dışında olsun, herhangi bir yer olsun, aldanıldığını hisseden kişi direkt yardım etmeme yolunu seçiyor. Bu da yanlış bir yol diye düşünüyorum hocam. Neye dikkat etmeliyim ben yardım ederken, neye dikkat etmeliyim genel anlamda?
1: Aslında
0: gönlümde öyle bir şey doğdu. Bunu insani bir sorumluluk olarak düşündüm. Hassasiyetim o yönde. Ama yanılmak istemiyorum. Yerine ulaştığını bilmek istiyorum. O zaman nelere dikkat etsin?
1: Aslında işin öncelikli belki fıkhi, yani hocalarımız yok ama hocalardan duyduğumuzu aktarmak isterim. Fıkhi olarak mesela birine bir zekat verdiğimiz zaman o sorumluluk bizden kalkmıyor Ahmet abi. O zekatın ulaştığı yeri araştırıp takip etmek de yine bizim sorumluluğumuzda. Yani biz götürüp herhangi bir kuruma zekatımızı, sadakamızı verdik, vebalden kurtulduk diye bir şey yok. Bir kere takip zorunluluğumuz var.
0: Bir araştırma sorumluluğumuz var.
1: Araştırma sorumluluğumuz var.
0: Evet, çok güzel söylediniz hocam.
1: Yani bunu şu an özellikle Afrika özelinde söylüyorum. Sosyal medyada daha çok Afrika'nın böyle yoksul tarafı gösterildiği için bizim de vicdani duygularımız çok yüksek olduğu için hemen bir fotoğrafla binlerce lira bağışta bulunabiliyoruz. Ya da bir söze küpemizi, yüzüğümüzü çıkarıp verebiliyoruz. Bunu yapan annelerimiz, hanımefendiler çok fazla, yani onlar hepsi kıymetli. Ama verdiği yeri eğer araştırmadan verirse hem kaliteli bir şekilde ulaşmayabilir.
0: Evet.
1: Yerine ulaşmayabilir ya da eksilerek yerine ulaşabilir ya da ulaşmayabilir.
0: Yani, bunların hepsi ihtimal.
1: Bunların hepsi ihtimal. Ulaşabilir tabii.
0: Evet,
1: bunu
0: tabii.
1: Onu söylememiz lazım.
0: Burada sizin kastınız veya bizim bu soruyu sormaktaki kastımız herhangi bir kurumu hedef almak vesaire olmadığını çok net bildiğimiz için biz genel olarak insanız ve bu konulara dikkat etmemiz lazım.
1: Çünkü bizim şöyle bu yardımseverliğimizi bütün dünya bildiği için Ahmet abi, bu maalesef biraz suistimalde açık bir özellik.
0: Çok ne güzel söylediniz. Evet. Evet.
1: Yani,
0: o yüzden, ama bu bizi yardım etmekten geri koymamalı. Aksine araştırmaya, daha hassas olmaya yönetmeli.
1: Araştırmaya sevk etmeli. Araştırmaya sevk etmeli. Yani o konuda biraz daha belki şuna dikkat etmek lazım. O bölgede yerleşik kurumlar tercih edilmeli. İşte burada Türkiye kanadında irtibatı olan, özellikle kamu yararına belgesine sahip devletle akredite kurumlar tercih edilmeli. Özellikle bu kurban döneminde biraz daha yoğun oluyor maalesef. Böyle bireysel şeyler çıkıyor, böyle kendi çevresinden vesaire toplayıp kurbanları gelip Afrika'ya kurban kesmeye gelenler oluyor. Ve bazen bu aynı zamanda bir ibadet de olduğu için bu dini hassasiyeti de gözetmeden, yani maksadı sadece bir inek kesmek olarak sınırlandıran arkadaşlar oluyor maalesef. Öyle olunca da bir sonuçta biz bir sadaka, zekat verirken bunu bir ibadet niyetiyle veriyoruz
0: ve
1: aslında.
0: İbadetin rükünlerini yerine getirme hassasiyeti olması lazım. Evet.
1: O yüzden de karşı tarafın da bunu gözettiğini takip etmek lazım.
0: Evet.
1: Yani bazen şöyle bir örnek verecek olsak, mesela bir Türkiye'den bir abimiz gelmişti. ili söylemiyorum.
0: Evet, evet.
1: Mesela dedi ki ben 16 tane kuyu açtırdım, yerlerini gördüm. Ne kadar? Çok çok cüzi bir para. Yani şöyle, sonuçta işte içtiğimiz çayın fiyatı belli Ahmet
0: evet,
1: abi.
0: Evet.
1: Diyelim çay 10 lira. Diyor ki ben 50 kuruşa çay içiyorum. Yani abi bu çayı 50 kuruşa içemezsin yani. Kuyu da aynı şekilde, yani çok ucuza kuyu açılıyormuş. Tamam, hemen 20 tane açtırayım. Yani ben dedim abi inşallah niyetinize göre olmuştur ama o kuyular muhtemelen açılmamıştır. Çünkü teknik olarak mümkün değil yani.
0: Buna da dikkat etmek evet. lazım. Evet, çok güzel söylediniz.
1: Yani ucuz evet. diye de atlamamak evet. lazım yani.
0: Evet. Evet.
1: O yüzden araştırmak diyorum evet. Ahmet abi.
0: Evet.
1: Mesela biz orada 3 aile yaşıyoruz. Sahadayız. Ona rağmen bizim eksiklerimiz, hatalarımız olmuyor mu? Oluyor. Ama hiç orayı görmeden, orayı bilmeden uzaktan kumandayla yapılan işlerde hata oranı tabii daha yüksek olacaktır.
0: Çok güzel söylediniz. Şöyle anladığımı söyleyeyim hocam en azından. Bir devlet nezdinde kamu yararı olan yerlerin, akredite olan yerlerin, temsilciliği olan yerlerin, efendime söyleyeyim, güvenilir olma noktası evet. var ve hani bu fiyat, hani bir işin ederi vardır. O ederin çok altındaysa onun da çok iyi araştırması lazım söylediniz. Bunları böyle not olarak söyleyebiliriz kıymetli dostlara. Ve gene sizinle konuştuğumuz bir şeyi hatırlatılmasını da isterim. Hocam genelde Afrika deyince Afrika'daki kardeşlerimizden bahsederken acıma duygusunun ön plana çıktığı, acınacak durumdalar mı? Hani acınacak durumdalar mı, ne anlamda sorduğumu çok iyi biliyorsunuz. Yani biz bu acıteden ziyade vesile olmak konusunu, yani bir kardeşime dokunmak konusunu daha ön plana çıkarmak, belki güzellikleri artırmak konusuna eğilmemiz lazım. Yani devamlı acı üzerinden acınacak durumdalar mı? Yani sizin geçen verdiğiniz örnek çok hoşuma gittiği için dinleyicilerle paylaşmak isterim doğrusu.
1: Yani şöyle baktığımız açı
0: evet.
1: önemli bu konuda evet. Ahmet abi. Ben nereden evet. bakıyoruz? Şimdi biz Türkiye'de belli bir refah seviyesine evet. ulaştık. İmkanlarımız var. Evet. Yollarımız, elektriğimiz, suyumuz. Hatta şöyle, artık bunların bir nimet olduğunun da farkında değiliz. Ahmet abi. Şimdi bizim Afrika'da suyumuz kesiliyor. Öyle olunca suyun kıymetini biliyoruz. Elektriğimiz kesiliyor. Ama elektrik kesilmesi diye bir şey varmış.
0: Evet.
1: Bunları evet. görüyoruz.
0: Evet.
1: Ya da güvenlik. Yani
0: evet.
1: en önemli
0: evet.
1: şeylerden evet. biri. Yani evet. rahat ülkemizde geziyoruz. Hani ne kadar sıkıntılar var dese de aslında bir abimizin güzel bir şeyi vardı. Yani kötülük gerçekten bu kadar yaygın olsaydı biz şu an sokağa çıkamıyor olurduk diye. İşte sadece işte haberlerdeki 3-5 haber olayın hani bütün ülkenin böyle olduğu manasına gelmiyor. O yüzden bizim şu an Türkiye'de rahat geziyor olmamız falan, bunlar çok büyük nimetlermiş.
0: Evet. Evet.
1: Yani bunu biraz daha oraya gidince anlıyoruz gerçekten. Ama bizim sadece kendi imkanlarımız açısından değerlendirdiğimiz zaman gerçekten acı nasıl durumdalar?
0: Evet. Hani nereden baktığımızla evet. alakalı. O yani çok
1: buradan
0: güzel,
1: bakınca evet. doğru. Acı nasıl evet. durumdalar? Çünkü şehirlerde elektrik var ama köylerde zaten elektrik hiç yok. Su işte 3-5 kilometre, 10 kilometre uzaktan su taşıyorlar. Yani herkesin evinde zaten musluk olmadığı gibi evinin yanında da kuyu ya da çeşme olmayabiliyor. Uzaktan getirebiliyor. Ya da çeşitli yemekleri olmayabiliyor. Sabit bir iki ürünle belki hayatını idame ettiriyor. Ama bunun hepsine onların penceresinden bakınca onlarda bir sıkıntı yok aslında.
0: Burası benim, evet. benim çok ilgimi çekmiş. Evet.
1: Mutlular da.
0: Biz kendimize kıyaslayınca belki bugün şikayet ettiğimiz her şey orada şükür sebebi. Yani evet. Hayal belki bizim görmezlikten geldiğimiz şükrünü hakkını vere vere şükredemediğimiz şeyler orada sebep ama kendi anlamı mutlular değil mi?
1: Yani tabii bu. Tabii. Yani orada şöyle belki yarın ne yiyeceği belli değil. Hani bugün karnı doyduysa evet. Tamam yani böyle hatta gelenler çoğu zaman şaşırıyorlar ya, hani kimse de böyle bir surat askı değil. Burada hani Türkiye'de herkes gergin.
0: Yani, bizi kaygılarımız gerginleştiriyormuş bizim, demek.
1: Yani gelecek kaygımız, çocuklarımızın okulu. Mesela orada 10 çocuk var. 3'ü okula gidiyor. 7'si gitmiyor. Ama gitmeyenlerde de sorun yok yani. ya da anne babanın imkanları ona yetiyor. Ya da o çocuk daha sonra kendisi çalışıp para bulup bir yandan okumaya çalışıyor. Evet. Ve bundan dolayı da bir şey yok. Yani ben bu dünyaya nereden geldim?
0: Bunlar, İsyan yok.
1: Bunlar beni mi buldu gibi isyanlar yok.
0: Evet.
1: Ve gerçekten o bulundukları hali olumlu manada değerlendiriyorlar. Yani bir şikayet, sızlanma. Ben şahit olmadım Uganda'da.
0: Evet.
1: Peki Afrika genelde böyledir diye tahmin ediyorum.
0: Öyle olduğuna ben de inanıyorum. Ve siz söyleyince buradan belki sesimize, görüntümüze tesadüf ederek kıymetli dostlara da bunu söylemek isterim. Bizim işte boşa akıttığımız su da aklımıza gelmesi lazım diye düşünüyorum hocam. Evet, bir yerde gerçekten su sıkıntısı çeken var. Hani kendimiz için zaten düşünmemiz lazım. Tasarrufumuz için, kendi efendime söyleyeyim tedbirimiz, birikimimizin düşünmek lazım ama Allah ile haşa hiçbir pazarlığımız yok. Bu ülkede, bu topraklarda, bu nimetlerin içerisine, bu saydığımız nimetlere doğacağımızın garantisi yok. Orada da dünyaya gelebilirdik. Hani orada bir anne babanın da çocuğu olabilirdik. Orada bir anne baba olabilirdik. Burada bizim farkına varmadığımız bazı israflarımız, tırnak içerisinde bilinçli bilinçsiz yaptığımız israflarımız, bunlar dünyanın bir yerinde hayal bulunmaz bir nimet ve bu nimetlerden hesap vereceğimizi bilen insan olarak belki hayatımıza bir böyle bir dizayn, bir tekrar çeki düzen vermemiz, o nazarla bakmamız gerekiyor mu hocam? Hani bunu tefekkür etmemiz lazım diye düşünüyorum ben.
1: Bu lazım Ahmet abi ama bunu da böyle içselleştirmek kolay da değil.
0: Değil tabii.
1: Yani biraz da hani buradan orayı anlamak biraz daha zor. Belki bir fırsat kollayıp hani birçok insan tatil programları olanlar vesaire oluyor. Belki bunu belki bizim gibi kurumlarla da irtibat kurarak yani evet, maksatlı seyahatlere dönüştürmek lazım belki.
0: Peki şey mi hocam, onu da sormuş olayım. Yani Türkiye'den Afrika'ya gelmek için orada bir yardım faaliyeti için mi gelir? Turistik gezi için gelen var mı hiç böyle tesadüf ettim? Yani turist olarak sadece merak ettim ben Uganda'yı diye. Gelen var mıdır dünyadan herhangi bir yerden? Yoksa bir şey üzerine yani böyle bir yardım faaliyetinde bulunayım veya göreyim, anlayayım gibi mi geliyor? Hani bir İtalya'ya, Roma'ya gidiyormuş gibi ya da bir Balkan ülkelerine tarihi turistik gezi gibi böyle bir turizm var mıdır?
1: Var Ahmet abi. Özellikle Avrupa'dan neredeyse her gün insanlar oraya akın akın geliyorlar turistik gezi için. Oranın evet, doğal güzelliklerini görmek için. Bu belki Türkiye'den geliş biraz daha bu maksatlı az.
0: Evet.
1: Türkiye'de bir kısım ticari maksatlı gelenler var. Çok azınlıkta. İşte insani yardım faaliyetleri için gelenler var. Ama onun dışında böyle hani gidelim de bir Uganda'yı görelim diye gelene rastladım mı diye düşünüyorum. Rastlamadım.
0: Tamam.
1: Rastlamadım. Ama şöyle oluyor. Mesela bizimle irtibat kurup belki yüzlerce kişi gelmiştir. Dönem dönem. İşte biz 15 yıldır Uganda'dayız. Ama hep böyle bir maksatlı olmuştur. Ama genelde Avrupa'dan o turistik olarak gelen evet, çok fazla. Özellikle oradan şöyle bir şey de özellikle üniversite öğrencileri Avrupa'da kilisenin şeyi var. Böyle üniversitelerle ilgili bir sosyal sorumluluk proje şartları var. Mesela 6 ay geliyor. Bizim mesela oradan hani geçerken endişe ettiğimiz yerlerde onlar kalıyorlar Ahmet abi.
0: Evet.
1: Ve orada misyonerlik faaliyeti yapıyorlar. Ve bunu da hem devlet hem üniversite hem kilise teşvik ediyor onları. Ve buradan not alıyorlar bu öğrenciler. O yüzden belki bizim gitmekten korktuğumuz yerlerde onlar faaliyet yapabiliyorlar. Ya da gelip en ücra bir köyde dedesi zamanında gelinmiş üçüncü kuşak olan şeyler var. İnsanlar var. Hatta bazen şunu da diyoruz yani bir kendi dinimizin hak din olduğunu biliyoruz. Davamızın hak olduğunu biliyoruz. Ama onların bu batıl davasına olan inancını bazen biz taşıyamayabiliyoruz, evet, yani. Evet. Bu konuda da belki kendimize bir, evet, şey yapmamız
0: aslında
1: lazım.
0: Aslında soruyu sormak tek amaçlı.
1: Öz eleştiri de
0: yapmamız lazım. Görmemiz lazım. Anlamamız lazım. Bu hem dünyada niçin var olduğumuza ait kendimize sorduğumuz o içsel sorunun cevabına katkıda bulunacaktır. Evet. Hem de hayatı anlamak, dünyayı anlamak, insan olduğumuzun farkına varmak için de gidilmesi, görülmesi gereken, mutlaka, yerlerden diye düşünüyorum. Şimdi de belki biraz özel olacak. Ben hem kendi Kayseri'deki efendim alanımızla alakalı Kayseri Aile Platformu özelinde sormak istiyorum. Uganda'da aile olmak nasıl bir duygu? Yani bir iki şekilde soruyorum bu soruyu Caner abi. Hem ailenizle gittiniz, hani oradaki o adaptasyon süreci, o güzel evlatlarınız orada okuyorlar değil mi şu anda?
1: Evet, şu anda
0: okuyor. Eşiniz hanımefendi orada sizinle beraber yaşıyor. Onlar da zorlanmış mıdır? Nasıl adaptasyon, nasıl oldu? Ve Ugandalı aileler, yani Uganda'da aile olmakta Türkiye'deki aile olmayı kıyasladığın zaman bize ne dersiniz?
1: Özellikle ben belki huzurunuzda hem eşime hem çocuklarıma teşekkür etmek
0: size isterim. Size selam ediyoruz.
1: Çünkü bir şekilde biz hayatın içindeyiz orada bir, evet, telaşımız, hizmetlerle, evet, ilgili hem şehir içi hem şehir dışı faaliyetlerimizde bir zaman akıyor bir şekilde.
0: Evet.
1: Ama asıl fedakarlığı yapanlar aslında onlar.
0: Evet.
1: Yani burada bir de şöyle, hani ilk şeyimiz var ya, bizim buradaki imkanlardan vazgeçerek,
0: evet,
1: oraya gelmiş, evet, oluyorlar. Evet. Şu an diyelim işte eşim için söylüyorum. Evde dışarı böyle hani buradaki gibi çıkalım, bir parka gidelim.
0: Alışveriş merkezinde böyle zaman geçireyim.
1: Bir markete gidelim diye bir şey, evet, söz konusu, evet, değil. Yani güvenlik, evet, problemleri de var. Yani çok böyle rahat da yürüyemiyoruz işin doğrusu. Öyle olunca onların yaptığı fedakarlık bizden çok daha fazla.
0: Evet.
1: Artık çocuklarımız şu an adapte oldular ama ilk dönemler dil bilmemeleri,
0: evet,
1: böyle bir tabiri caizse timsahlı bir havuza düşmüş gibi oldular. Yani ya yüzmeyi öğrenecekler ya boğulacaklar. Yani şu an o aşamayı geçtiler. Ama özellikle o ilk dönemleri, ilk 6 ay belki ilk 1 yıl onlar için biraz zor bir dönem oldu. Onlar da inşallah
0: şu andaki duyguları,
1: şu anda iyiler, evet, mutlular.
0: Evet, evet.
1: Orada olmaktan dolayı bir şikayetleri yok. O zaman da yoktu ama zorlandılar, onun farkındayım yani.
0: Evet.
1: O da onlar için
0: bir hayat tecrübesi oldu. Onlar da güzel bir tecrübe oldu.
1: Ve güzel de bir tecrübe
0: çok
1: olmuş
0: büyük,
1: oldu.
0: Çok kıymetli bir tecrübe olmuş.
1: Evet. Uganda'da aile olmak kısmında gelince orada biraz belki aile platformuna çok iş düşüyor Ahmet abi. Orada terk edilmiş aile çok fazla.
0: Yani terk edilmiş.
1: Terk edilmiş. Yani yalnız yaşayan kadınlar ve çocuklar bu şekilde, hani yetim tabiri, hani şey olarak, hani babası vefat etmiş yetim az belki orada. Ama babası terk etmiş yetim çok. Orada biraz daha o aile yapısı tam oturmamış. Yani bizim ülkemiz gibi ya da Müslüman coğrafya gibi değil. Zaten Müslüman nüfus %20 oranında orada. Öyle olunca biraz daha aile üzerine de orada özel bir çalışma gerekiyor. O yüzden bizim şu anki aslında yaptığımız faaliyetlerde de bir yandan nesli de bu manada da bilinçlendirerek yetiştirmek, evet, istiyoruz.
0: Aslında ona da çok büyük katkınız var. Eğitim dedik ya, eğitimin bir alt başlıklarından biri de değil mi? Aile olmalı ve oluyordur da diye düşünüyorum.
1: Evet. Yani çünkü şöyle, orada yani imkanlarımız, zamanımız kısıtlı. Mevcut yapıyı düzeltmek kolay bir iş değil. Burada da zaten siz şu an onun mücadelesini veriyorsunuz. Ama temelden bu iş düzeltilerek gelirse tüm bir nesil sonra, iki nesil sonra bu iş oturmuş olabilir. Yani bazı şeyler aşılmış olabilir. Biraz daha bizim gayretimiz o yönde, yani eğitimin de, evet, biraz önemi burada ortaya çıkıyor. Hem toplumu hem aileyi kurtarmak adına yine iş eğitime dayanıyor.
0: Çok doğru. Eğitimin kıymeti her daim geçerliliğini koruyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun. Caner abi ağzına yüreğine sağlık. Efendim söyleyeyim, çok iyi oldu. Ben hem sizinle tekrar bu anı paylaşmanın böyle mutluluğunu yaşadım. Ve içimden öyle geldi. Allah yaptığınız her işi bereketli kılsın.
1: Amin.
0: İstikamet üzere eylesin sizleri ve sizden bu birlikte olduğumuz dönemde en çok duyduğum, Allah hakkınızı ahiret sermayesi eylesin. Yani akçenin geçmediği yerde bunlar karşımıza çıkacak umudu ve inancındayız. O gün inşallah mizanınızda bulursunuz bu güzel işleri. Geleceğe mektup yazıyorsunuz kıymetli abicim. Yani programımızın ismi de Geleceğe Mektup. Geleceğe yazılmış bir mektuptur. Efendime söyleyeyim, bir gün kendi kıymetlerini bilen, kendi öz varlıklarının değerini bilen, kendini insan hisseden Afrikalılar, belki bundan 50 yıl, 100 yıl sonra sizlerin yazdığı mektuplarla o hale geldiğini bilecekler. Efendime söyleyeyim, hem dualarımız size beraber, gönlümüz size beraber. Allah işlerinizi daim eylesin. Biz format olarak Geleceğe Mektuplarda sizden 100 yıl sonraya, belki hiç görmeyeceğiniz torunlarınıza bir not yazsanız, bir mektup yazıyor olsanız, o mektubun ilgili satırı ne olurdu, o seküler tabirle mottosu ne olurdu diye sorarak diyeceğim. Bu arada şunu da söylemek isterdim dediğiniz bir şey varsa onu da alalım ve o ilgili satırı alalım. İnşallah programımızı öyle nihayete erdirelim isterim.
1: Ben öncelikli olarak Ahmet abi bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim için de güzel oldu. Ve şöyle, bazı şeylerin anlatılması, izah edilmesi, paylaşılması farklı güzelliklere de sebep oluyor. Bu platformda bunun için kıymetli bir platform. Buranın yöneticilerine de ben aynı zamanda çalışanlarına teşekkür ediyorum. Şeyle ilgili motto meselesine gelince, şu an tabii Türkiye ya da Afrika'da, dünyanın herhangi bir yerinde birçok faaliyetler yapılıyor. Ama işin özünde hep şunu, yani insana dokunmak kısmını atlamamak gerekiyor. Yani ne yaparsak yapalım, biz insana dokunarak bu işi yapacağız ve insanlarla başarılı olacağız. Yani yalnızlık ya da kendim yapayım, kendimle bir ekiple, ekip ruhuyla bu işlerin ortaya çıkması lazım. Yani şu an belki ben burada şu an mikrofonun başındayım ama Uganda'da çok güzel bir ekibimiz var. Yani
0: selam ediyoruz.
1: Bu işleri beraber yapıyoruz. Yani bu şekilde başarılı oluyoruz. Burada da bazen böyle Kayseri'deki olduğumuz dönemlerde de çok böyle yorulduğumuz dönemler oluyordu. Bazen işte vitrine çıkmak isteyenlerin çok olduğu dönemler oluyordu. O zaman şunu söylüyorduk: Allah'ını seven defansa gelsin.
0: Çok güzel, çok
1: güzel. O yüzden belki de gene onu söyleyebiliriz yani. Evet. Allah'ını seven defansa gelsin diyebiliriz. Defansta bekliyoruz abi herkes inşallah.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum kıymetli hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Kıymetli dostlar, bu hafta Caner Akgün abimle sivil toplum kuruluşlarının temsilcisi ve Uganda'da çok kıymetli böyle insanlık hizmetinde bulunan Caner Akgün abimle Geleceğe Mektup yazmaya çalıştık. Umarım inşallah istifade edilir bir saat dilimi olmuştur. Ben kendime çok güzel notlar aldım. İnsan odaklı çalışmanın, insana değer vermenin, insana edilen hizmetin ve yardımın böyle sonsuz mutluluğunu yaşayan bir insanı dinlemiş oldum. Dünyanın dört bir tarafında bu niyette çalışan, gönlüyle, yüreğiyle insana değer veren ve o güzellikleri, bu kadim kültürün güzelliklerini yayan tüm insanlara, özellikle Uganda'daki kıymetli hocalarıma, çalışanlara ve genelde tüm dünyada İslam adına, insanlık adına, ülkemiz adına hizmet veren tüm güzel insanları böyle en kalbi duygularımıza buradan selamlamak da içimden geldi doğrusu. Efendim, Allah ömür verir ise önümüzdeki hafta yine böyle güzel bir konu ve konuk ile Geleceğe Mektup yazmaya devam edeceğiz. O vakte kadar da hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya.

0: Şimdi ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz," dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
2: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, "Terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız," mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, "Fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz," dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, "Geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz," dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
2: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini

0: belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
1: Haftanın özeti.
0: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
2: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
1: Haftanın özeti.
0: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
3: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
0: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Trafik, sevgi, saygı ve hoşgörüyle güzeldir.
1: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
2: Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba. Kayseri'ye geldim fakat nereye gezeceğim diyenler için bugünkü rotamız Anadolu'nun kuş cenneti Sultansazlı. Kayseri'de hafta sonu doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için harika bir önerimiz var. Sultansazlı Kuş Cenneti. Kayseri'nin 70 km güneyinde Develi, Yeşilhisar ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan bu eşsiz sulak alan, mevsimlere göre değişmekle birlikte yaklaşık 8 ila 13 bin hektarlık bir alan kaplıyor. Bölgenin kuzeyinde ise heybetiyle Erciyes Dağı yükseliyor. Dağın eteklerinde büyük bir tatlı su bataklığı yer alıyor. Sazlıklarla kaplı bu alanın bazı yerlerinde kamış, kafa otu, kandıra ve açık havalarda ise nilüfer ve süsen çiçekleri görülebiliyor. Ayrıca sahanın merkezine doğru rüzgarlarla yer değiştiren yüzlerce küçük saz adacığı bulunuyor. Bu adacıklar su seviyesine göre alçalıp yükseliyor. Sultan Sazlığı'nın bir diğer özelliği ise tatlı ve tuzlu su ekosistemini bir arada barındırması. Alanın kuzeyinde ve güneyinde bulunan yay gölü tuzlu suya sahip, ayrıca kuzeybatı köşesinde yer alan çöl gölü ise oldukça sığ ve yaz aylarında tamamen kuruyabiliyor. Bu gölde bitki örtüsü neredeyse hiç yok. Bu eşsiz doğa parçası Afrika ile Avrupa arasındaki kuş göç yollarının kesişim noktasında bulunuyor. Bu nedenle her yıl yüz binlerce göçmen kuş burada mola veriyor. Eğer doğa fotoğrafçılığına ilginiz varsa bu eşsiz doğa harikasını ziyaret edip fotoğraflayabilirsiniz. Yapılan araştırmalara göre burada yaklaşık 300 farklı kuş türü yaşıyor. Bunların 80'den fazlası bölgede kuluçkaya yatıyor. En sık görülen türler arasında akpelikan, küçük karabatak, flamingo, turna, dik kuyruk, kılıç gaga ve kara samur bulunuyor. Sultan Sazlığı, sahip olduğu bu doğal zenginlikler nedeniyle 1971 yılında su kuşları koruma ve üretme sahası, 1993'te ise 1. derece doğal sit alanı ilan edildi. 1998'de ise tabiatı koruma alanı olarak tescillendi. Alanda ayrıca yürüyüş parkurları, kuş gözlem kuleleri ve doğayla baş başa kalabileceğiniz küçük kulübeler de bulunuyor. Doğayla iç içe huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için Sultan Sazlığı adeta kaçırılmayacak bir fırsat. Rota Radar'da bugünkü rotamız Sultan Sazlığı'ydı. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Radar'ın rotası.
4: Müzik Radarı.

0: Sakin ol. Şşt, şşt, sakin ol.
1: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
2: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
3: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
2: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2.280.542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667.565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melik Gazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
1: Haftanın özeti.
2: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
1: Haftanın özeti.
2: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz, milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
1: Haftanın özeti.
2: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
4: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
1: Haftanın özeti.
2: 8 Mayıs Cuma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
5: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
2: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Dünya turu başlıyor.
7: Pasaportlarınızı hazırlayın. Bugün sınırların ötesinde, bulutların üzerindeyiz. rotamızda paranın değil, huzurun hüküm sürdüğü gizemli bir krallık var. Hazırsanız dünya turu başlıyor. Bhutan'dayız. Resmi adıyla Bhutan Krallığı, Güney Asya'da denize kıyısı olmayan bir ülkedir. Ekonomi denince aklınıza dolar veya borsa mı geliyor? Bhutan'da işler böyle yürümüyor. Burası dünyada para yerine mutluluk biriktiren tek ülke. Devletin gayri safi milli mutluluk adında resmi bir endeksi ve hatta bir mutluluk bakanlığı var. Sokaklarda tek bir trafik lambası bile yok. Çünkü halk trafiğin doğal bir saygı çerçevesinde akması gerektiğine inanıyor. Üstelik Bhutan ürettiği oksijenle dünyayı temizleyen tek karbon negatif ülke. Burada tütün satışı yasak. Plastik poşetse tamamen hayat dışı. Huzurun başkentine hoş geldiniz. Dünyanın en mutlu insanlarının yanından ruhumuz dinlenmiş bir şekilde ayrılıyoruz. Keşfedilecek daha çok rota, öğrenilecek çok hikaye var. Bir sonraki durakta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Dünya turu sona erdi.
1: Müzik radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Sevgili Radyo Radar dinleyicileri, haftanın özetiyle sizlerleyiz. Ben İlayda Kaya. 4 Mayıs Pazartesi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan şunları söyledi.
2: Aile ve gençlik fonuyla yuva kurmak isteyen gençlerimizi 200 ila 250 bin lira arasında bir rakamla destekliyoruz. Krediden faydalanan ve vade döneminde çocuk sahibi olan gençlerimize yönelik bir kolaylık sağlamıştık. Geri ödeme süresi içerisinde ilk çocuk sahibi olan çiftlerin 12 aylık taksidini hibe etmeye ve kalan taksitlerini 12 ay ertelemeye karar vermiştik. Şimdi bunu bir adım öteye taşıyoruz. Geri ödeme dönemi içerisinde ikinci çocuğun da olması halinde kalan taksitlerin tamamını hibe edeceğiz.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayb Birinci, Türkiye'nin Endonezya'dan sonra dünyanın en çok sigara içilen ülkesi olduğunu söyledi. Birinci, Japonya'daki gibi kimlikle sigara satışı konusunda planlamaları olduğunu açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te meydana gelen sel felaketinden etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 50 milyon lira kaynak aktardıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı'ndan Göç İdaresi Başkanlığı'nın güncel verilerine göre ülkemizde geçici koruma statüsünde bulunan Suriyeli sayısı 2 milyon 280 bin 542 olup 8 Aralık 2024 sonrasında gönüllü geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 667 bin 565 olarak kaydedilmiştir denildi. Aydınlık Evler Mahallesi'nde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladıklarını belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Aydınlık Evler Mahallemizde eski otogarın karşısında bulunan bölgeyi dönüştürmek için çalışmalara başladık. Buraya yapacağımız 175 adet daire, 14 adet dükkan için Melikgazi Belediyesi Encümen Salonu'nda 21 Mayıs Perşembe günü saat 14'te kat karşılığı ihale düzenleyeceğiz dedi. Koca Sinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş'le birlikte hafta sonu Ebiç ve Bayramacı mahallelerinde geleneksel olarak düzenlenen Yağmur ve Şükür Duası programına katılan Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, kırsal mahalleleri de kendi özellikleriyle birlikte cazibe merkezleri haline getirmek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.
0: Haftanın özeti.
1: 5 Mayıs Salı. MHP lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında örgütün silah bırakmasını takip edecek sürecin adını koydu. Bahçeli, sürecin hukuki ve siyasi çerçevede yürütülmesi için barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü kurulmasını önerdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise kürsüden barış ve demokrasi vurgusu yaptı. Özel, terörsüz Türkiye meselesini bir rekabet alanı olarak görmüyoruz. PKK'nın silahsızlandırılması ve içerideki sorunun bitirilmesi için her türlü adımı atmaya, sorumluluk almaya hazırız mesajını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de ilk kez toplanan Siber Güvenlik Kurulu'na başkanlık etti. 2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi'nin masaya yatırıldığı toplantıda, dijitalleşme ile artan tehditlere karşı alınacak yeni ve sert tedbirler kararlaştırıldı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı. Karahan, bölgedeki savaş durumunun dezenflasyon sürecini zorlaştırdığını kabul etse de, fiyat istikrarı temel amacımızdır, tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz dedi. Sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, geçen hafta İstanbul'da, fuarda, bu haftada Kayseri'de sanayicilerimizle bir aradayız. Sahadan kopmadan üretimin nabzını yerinde tutarak çözüm üretmeye devam edeceğiz, dedi. Bosna Hersek Dostluk Köprüleri Derneği Başkanı Jasmin İmamoviç ve dernek üyeleri, Kayseri Bosna Türkleri Derneği Başkanı Ahmet Beyaz ve dernek üyeleri, Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
0: Haftanın özeti.
1: 6 Mayıs Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti amaçlayan vakıf kültürümüz milletimizin en güzel hasletlerinden biridir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayında oylamaya hile karıştırıldığı iddialarına ilişkin aralarında Ekrem İmamoğlu, Özgür Çelik ve Cemil Tugay'ın da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 1 Temmuz'a erteledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hafızlık programlarından yabancı dil hazırlık sınavlarına, fen ve sosyal bilimler tecrübesinden sanat, spor, teknoloji ve kültür alanlarına uzanan programlarıyla İmam Hatip okullarımız çok yönlü ve güçlü bir eğitim imkanı sunmaktadır, diye konuştu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 24 haftaya çıkarılan doğum izni düzenlemesinin sözleşmeli personeli de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi. Et ve et ürünlerinin muhafaza koşulları ile baharatların saklama şartlarının ekipler tarafından detaylı şekilde kontrol edildiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, denetimlerde genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığını, üretim araçlarının temizliğini kontrol eden zabıta ekipleri, ürünlerin son kullanma tarihlerini, muhafaza koşullarını, fiyatlarını ve gramajlarını da kontrolden geçirdi, dedi. Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, toplu taşımada bilet fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, enerji maliyetimiz diğer şehirlerden düşükse ulaşım neden diğer şehirlerden pahalı? 30 büyük şehir içinde toplu taşımada en pahalı 5. şehiriz, dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 7 Mayıs Perşembe. Türkiye Ulaştırma Bakanlarının dünyadaki en büyük buluşması ve küresel ulaştırma politikasının en önemli etkinliği olarak kabul edilen Uluslararası Ulaştırma Forumu'nun 2027-2028 dönem başkanlığına seçildi. Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30. oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 2-8 Mayıs 2026 trafik haftası faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinlikler sonrası konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek şunları söyledi.
3: Karayolları trafik haftamız coşkuyla kutlanıyor. Geçen sene de halkımız çok büyük ilgi göstermişti. Kayseri'de güzel bir haber verebilirim. Vereceğim bu haber ölümlü trafik kazalarında %60'lık bir yılın ilk 4 ayında düşüş yakaladığımızı büyük bir mutlulukla söyleyebilirim. Geçen yılın Mayıs ayına, bu yılın Mayıs ayına kadar olan süreci kıyasladığımızda %60'lık bir ölümlü trafik kazalarında düşüş olduğunu gösteriyor. Hem kazanın olduğu yerdeki ölümlerde hem kazadan sonraki hastane ölümlerinde %60'lık bir düşüş olduğu büyük bir memnuniyetle görünüyor.
0: Haftanın özeti.
1: 8 Mayıs Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk savunma sanayi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren, dikkatle izlenen ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir, dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve CHP 31 Başkanı Murat Kurum, deprem bölgesindeki inşa ettikleri 455 bin konuta ilişkin, nüfus bakımından Litvanya, yüz ölçümü bakımından Bulgaristan, İzlanda kadar bir ülkeyi 2 yılda altyapısı, okulları, iş yerleri, parkları, ibadethaneleri topyekün bir şehircilik anlayışıyla yeniden inşa ettik, dedi. ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026 MEP, AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Cıngı, başıboş sokak köpekleriyle ilgili TBMM'de düzenlenen basın toplantısında konuştu. Cıngı şunları söyledi.
4: Henüz çocuk yaşta iki evladımızın başıboş hayvanlar tarafından böylesine vahşi bir saldırının hedefi olması aslında toplum olarak karşı karşıya kaldığımız tablonun ne kadar ağır ve utanç verici bir noktaya ulaştığını da gözler önüne sermekte biliyorsunuz. Hiçbir anne ve baba evladını sokakta güvenlik endişesiyle büyütmek zorunda bırakılmamalıdır. Çocuklarımızın okul yolunda, vatandaşlarımızın sokakta, yaşlılarımızın pazardan dönerken mahallelerinde her an karşılarına köpek sürüsü çıkacağı korkusuyla hayatlarını sürdürmesi kabul edilemez. Buradan açık söylüyorum, başıboş köpek konusu sıradan bir hayvan meselesi değil, doğrudan bir kamu güvenliği meselesidir.
1: Haftanın özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Değerli dinleyiciler, haber merkezimize ulaşan son dakika gelişmeleri ve günün öne çıkan başlıklarıyla yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Milli Güvenlik Kurulu bugün kritik bir gündemle Beştepe'de toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının en önemli maddesi İstanbul'da polise yönelik gerçekleştirilen terör saldırısı olacak. Kurulda ayrıca Orta Doğu'daki savaşın bölgeye etkileri ve Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda atılacak yeni adımlar masaya yatırılacak. İstanbul Beşiktaş'taki polis noktasına düzenlenen saldırıyla ilgili sıcak bir gelişme var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, yürütülen soruşturma kapsamında saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki kişinin daha yakalandığını duyurdu. Operasyon artık tezlikle devam ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan ekonomi gündemine dair güven dolu açıklamalar geldi. Türkiye'nin geçmişteki dış şokları başarıyla atlattığını hatırlatan Yılmaz, siyasi istikrarımız ve güçlü liderliğimizle bu süreci dünyadaki birçok ülkeye göre çok daha sınırlı bir etkiyle atlatacağız mesajını verdi. Ticaret Bakanlığı tüketiciyi yakından ilgilendiren yeni bir adım atıyor. Cep telefonu ve bilgisayarlardan sonra artık televizyonlar da yenilenmiş ürün statüsüne bakanlık güvencesiyle tekrar satışa sunulabilecek. Konuyla ilgili yönetmelik taslağı görüş alınmak üzere ilgili birimlere sunuldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda hareketli saatler yaşandı. Sosyal medya düzenlemeleri ve çalışan anneler için doğum izni süreçlerini içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte sosyal medya ve sosyal hizmetler alanında önemli değişiklikler hayata geçirilecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni eğitim müfredatına dair detayları paylaştı. Türkiye Yüzyılı Marif modelinin tamamen ülkemize özgü olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, bu modelin toplumumuzun ve medeniyetimizin değerlerini bünyesinde barındıran bir yapıda inşa edildiğini belirtti. Haber bültenini burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
2: Ekonomi haberleriyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suriye ile serbest ticaret anlaşması dahil olmak üzere 3,7 milyar dolara geçen yıl ulaşan ikili ticareti önce 5 milyar dolara daha sonra da 10 milyar dolar hedefine ulaştı. Her türlü çözüm ve mekanizmaları ele aldıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İPART 3 programı kapsamında 155 yerel eylem grubuna 35 milyon euroluk dev bir destek paketi sunduklarını belirterek, 2026 yılında sulama yatırımlarından kredi sübvansiyonlarına kadar toplam 938 milyar liralık rekor bir bütçeyi sektörün hizmetine sunmuş olacağız dedi. Ticaret Bakanlığı, Diyarbakır, İstanbul ve Balıkesir'deki bazı zincir marketleri çeşitli meyve ve sebzelerdeki haksız fiyat artışlarına yönelik bulgular nedeniyle haksız fiyat değerlendirme kuruluna iletti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ürdünlü ve Suriyeli mevkidaşlarıyla üçlü ulaştırma işbirliği mütabakatı imzaladı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Profesör Doktor Faruk Bilir, bireyler kişisel verilerinin öneminin farkına varmalı. Bu verileri paylaşırken ölçülü ve dikkatli olmalı. Özellikle verilerin denetimini sağlamalı dedi. Türk su ürünleri sektörü yılın ilk çeyreğinde ihracatını %24 arttırarak 552,6 milyon dolara çıkardı. Sektörde en fazla ihracat yapılan ülke Rusya olurken

0: İtalya ve Hollanda da öne çıktı. Ekonomi haberlerini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
0: Ekonomide bugün dolar 44 lira 54 kuruş, euro 52 lira 06 kuruş, gram altın 7030 lira, çeyrek altın 11822 liradan satışa sunuluyor.
1: Radyo Radar para piyasaları. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spor dünyasındaki en sıcak gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy. Günün en önemli gelişmesi voleyboldan geldi. Aksa Sigorta Erkekler Kupa Voley finalinde Galatasaray HDI Sigorta'yı net bir skorla 3-0 mağlup eden Ziraat Bank kart şampiyonluğa ulaştı. Ankara ekibi bu zaferle birlikte 2010 yılından bu yana ilk, tarihinde ise ikinci kez Kupa Voley'i müzesine götürmeyi başardı. Voleybolun kalbi ayrıca Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki dev derbiyle attı. Playoff final serisinin ilk maçında Vakıfbank deplasmanda Fenerbahçe Medikana karşısında 3-0'lık net bir galibiyet alarak seri avantajını ele geçirdi. Havuzda milli gururumuz var. Erkekler Su Topu Dünya Kupası 2. küme müsabakalarının açılış maçında milli takımımız Gürcistan'ı nefes kesen bir mücadelenin ardından 17-16 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekibimiz böylece turnuvaya galibiyetle başlamış oldu. Basketbol Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Fenerbahçe Beko 36. hafta mücadelesinde beklediği sonucu alamadı. Bulgaristan'da İsrail ekibi Hapoel İbi ile karşılaşan Sarı Lacivertliler sahadan 95-80'lik mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta liderliğini sürdüren Bursa Spor'un Ankara Demir Spor ile deplasmanda oynayacağı kritik karşılaşmanın güvenlik gerekçesiyle Eskişehir'e alındığı duyuruldu. Spor dünyasından şimdilik bu kadar. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
3: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Adalet Terazisi başlıyor. Adaletin izini sürüyor, hukuk dünyasının en değerli konuklarıyla gerçeğe kapı aralıyoruz. Adalet Terazisi, Merve Esersoy Yıldırım'ın sunumuyla her çarşamba saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Adalet Terazisi başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar ve Kayser Radar ekranlarından herkese merhaba. Adalet Terazisi programındayız. Ben program sunucunuz Merve Esersoy Yıldırım. Her hafta alanında uzman hukukçularımızı ağırladığımız ve merak ettiğiniz konuları konuştuğumuz programımızın bugünkü konuğu hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikte. Cem Bey, nasılsınız? Hoş geldiniz.
2: Merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, siz nasılsınız?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Öncelikle davetimi kırmayıp geldiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size.
2: Teşekkür ederiz davet ettiğiniz için.
1: Evet, şimdi biz bugün güvence hesabı ve esnaf kurye hakkında konuşacağız. Bu konuda eğer sizin de sorularınız olursa bize Instagram'dan Kayserim.net ve Kayseri'de son dakika hesaplarından, YouTube'dan yine Kayserim.net ve 91.8 Radyo Radar'dan bize yazabilirsiniz sorularınızı. Biz de Cem Bey'e iletiriz. Cem Bey, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
2: Evet, ben Cem Kaya, avukatım. Aynı zamanda arabuluculuk, uzlaştırmacılık, tahkim hakemliği gibi avukatlıkla bağlantılı diğer işleri de yapıyorum ama kendimi avukat olarak tanıtıyorum. 12 yıllık avukatım. Kayseri'de kendime ait bürom var. Daha önce İstanbul Barosu'nda çalıştım. Ruhsatımı oradan aldım. Ama 10 yıldır Kayseri'deyim. Kendi ofisimde avukatlık yapmaya devam ediyorum. Bu şekilde.
1: Çok güzel. Başarılarınızı diliyorum ben de. Şimdi güvence hesabı dedik. Benim hukuk hakkında çok bir bilgim yok. O yüzden beni de aydınlatmış olacaksınız. Biraz size güzel sorular hazırladığımı düşünüyorum. Şimdi güvence hesabı tam olarak nedir? Güvence hesabı diyoruz ama biz bunu bilmiyoruz. Evet. Devletin bir kasası mı var, yoksa bir sigorta şirketinin ortak bir havuzu mu? Bu nedir?
2: Aslında tam olarak devletin bir kasası diyemeyiz. Çünkü güvence hesabı hepimizin zorunlu mali mesuliyet sigortası, yani trafik sigortası denilen, kısaca onun hukuki karşılığı zorunlu mali mesuliyet sigortasıdır. Primlerinin bir miktarı bir havuzda toplanıyor. Tıpkı işsizlik maaşının çalışanların sigorta primlerinden yapılan kesintilerle oluşturulduğu gibi düşünebiliriz bu sistemi. Bu havuzda sigorta, zorunlu mali mesuliyet sigortası olmayan araçların verdiği zararları bazı şartlar altında karşılıyor. Yani sigortası olmayan araçların mağduriyetini gidermek amacıyla kurulmuş, asıl hukuki ismi Türk Sigorta Rezurans Şirketi'dir ama güvence hesabı olarak geçiyor. Böyle bir fon diyebiliriz. Bunun hangi durumlarda zarar karşıladığını zaten ilerleyen aşamalarda detaylı olarak anlatacağız.
1: Evet, şimdi tam onu söyleyecektim. Hangi durumda biz bu sigortanın kapısını çalıyoruz? Yani şimdi hep duyuyoruz ya, işte plakası bilinmeyen çalınan araçlar, sigortasız araçlar, evet, hep bunları duyarız. Ama bunda hangi noktada sigortaya başvuruyoruz?
2: Burada bazı istisnalar var. Bir aracın zorunlu mali mesuliyet sigortası yoksa bunun verdiği zararlarda güvence hesabı sorumludur. Bir araç çalıntıysa, fakat burada çalıntı noktasında şöyle bir istisna var: bütün çalıntı araçların zararını güvence hesabı karşılamaz. Çalıntı aracın normalde zorunlu mali mesuliyet sigortası da olabilir, ki çoğu zaman da vardır. Sizin kapınızın önünde duran aracı geldi, gece birisi çaldı ve gitti, birine çarptı, yaralanmasına ya da ölümüne sebep verdi. Şimdi bu durumda güvence hesabının zarardan sorumlu olabilmesi için aracınızın çalınmasında sizin araç sahibi olarak herhangi bir kusurunuzun olmaması gerekir. Yani herhangi bir kusurunuzda nasıl olabilir? Siz aracın kapısını açık bıraktıysanız, camlarını açık bıraktıysanız ya da anahtarı halka açık bir yerde, bir kafede, masanın üzerinde bırakıp gittiyseniz ve o anahtarla o araç çalınarak birine zarar verdiyse, Bu durumda güvence hesabı sorumluluk kabul etmez.
1: Şimdi burada bir araya girebilir miyim? Evet. Mesela ben anahtarımı diyelim bir kafede unuttum.
2: Evet.
1: Sonra işte bunu bildirmem mi gerekiyor? Yani ben sorumlu değilim aslında. Orada unuttum ben çünkü.
2: Tabii ki öyle bir durumda zaten sizin sorumluluktan kurtulabilmeniz için olabildiğince erkel şekilde aracın çalındığını hem sigorta şirketinize hem de kolluk birimlerine bildirmeniz lazım. Çünkü güvence hesabının zarardan sorumlu olması için sizin aracın çalınmasında herhangi bir kusurunuzun olmaması lazım. Bu kusur durumu da direkt şu kusurdur, aracın çalınmasında araç sahibinin kusuru vardır ya da yoktur doğrudan denilemiyor. Her somut olayda bu farklı farklı mahkemelerce hem ceza mahkemesince hem de işte tazminat davasında hukuk mahkemesince ayrı ayrı irdelenip sonucuna göre sorumluluk belirleniyor. Eğer ki siz aracın çalınmasından sorumluysanız bu sefer şahsi tazminat konusunda da şahsi sorumluluğunuz doğacak ve sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının sorumluluğu doğacak. Aksi takdirde siz sorumlu tutulamıyorsanız dolayısıyla sigorta şirketiniz de sorumlu tutulamıyor. Bu sefer güvence hesabı zarardan sorumlu hale geliyor.
1: Evet.
2: Bunun dışında evet sigorta şirketinin sizin aracınızın zorunlu mali mesuliyet sigortasının iflas etmesi söz konusu olabilir ki son yıllarda birkaç sefer iflas eden sigorta şirketleri oldu, mağduriyetlere de sebep oldu. Ya da ruhsatının iptal edilmesi, ben henüz ruhsat iptal edilen bir şirket görmedim ama olabilir, kanunen mümkündür. Bu durumlarda da güvence hesabı vatandaşı mağdur etmemek için devreye girebiliyor.
1: Yani biz trafik sigortası yaptırdığımızda güvence hesabına da kayıt olmuş oluyoruz mu demek oluyor bu?
2: Kısmen evet bazı durumlarda.
1: Yani
2: güvence hesabı
1: şey
2: da hayır ek bir şey yapmıyorsunuz zaten bu sigorta poliçesi için ödediğimiz rakamların içerisinde bir miktarda kesilerek o fona aktarılıyor. Yani bu fon aslında hepimizin yaptırdığı sigortalara istinaden oluşturulan bir fon.
1: Evet, peki güvence hesabı sadece sakatlık ve ölüm tazminatı mı öder yoksa araçtaki maddi hasarda talep edebilir miyiz onlardan?
2: Genel olarak bedensel zararları karşılar fakat biraz önce söylediğim sigorta şirketinin iflası veya ruhsatının iptal edilmesi hallerinde araçtaki maddi zararları da karşılıyor. Bunun dışında da biraz önce söylemeyi unuttuk. Sadece işte çalıntı ya da sigortası olmayan araçların değil, plakası tespit edilemeyen araçların verdiği zararlarda da sigorta şirketi sorumlu. Örneğin bir trafik kazasında yaralama oldu fakat çarpan araç kaçtı ve gitti. Yapılan soruşturma ve kovuşturma neticesinde de aracın plakası ve sürücüsü tespit edilemedi. Bu durumda da güvence hesabına başvurulabilir.
1: Evet, şimdi de her yerde kamera var, illaki tespit edilir herhalde.
2: Yani çoğu yerde var ama bazen şehirler arası yollarda özellikle gece vakti olabilir. Bir trafik kazası meydana geldiğinde tespiti çok da mümkün olamayabiliyor.
1: Bu yine aklıma geldiği için soruyorum. Mesela o şehirler arası yolda ben çok hayvan görüyorum.
2: Evet.
1: Eziyorlar ve bırakıp gidiyorlar.
2: Evet.
1: Bu bunun içinde dahil olabiliyor mu? Yani o hayvanı alıp götürseler yine sigorta karşılıyor gibi masraflarına var mı?
2: Kendi mali mesuliyet sigortanız yani zorunlu trafik sigortanız bu durumda hayvanın tedavi giderlerini de karşılayabiliyor. Ama güvence hesabının böyle bir sorumluluğu yok. Yani siz sigortası olmayan bir araçla bir hayvana çarptığınız takdirde bunu güvence hesabı karşılamaz.
1: Evet. Şimdi peki kazadan ne kadar süre sonra başvurmalıyız? Yani biz biraz böyle erin geç bir toplumuz açıkçası. İşte neyse yarın yaparım, yarın yaparım deyip erteleyebiliyoruz. Ne kadar sonra yapabiliriz?
2: Şimdi kanun genel istisnası ki bizim hukukumuz bir kurallar bir de istisnalar bütünüdür. İstisnalar her zaman daha fazladır. Genel kanunda şöyle kazanın olduğu tarihten itibaren 2 yıl, failinin öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl, yani faili sonradan da öğrenmiş olabilirsiniz ve her halükarda 10 yıl. Ama bunun bir istisnası daha var. Kaza neticesinde oluşan durum ceza kanunlarında öngörülen suçlardan birini de teşkil ediyorsa bu durumda uzatılmış ceza zaman aşımı denilen bir kavram var. O devreye giriyor. O durumda da zaman aşımı süresi 8 yıl ve 15 yıl olarak değişiyor. Yani mağdur tarafın lehine bir düzenleme var burada. Bu konuda da şöyle bir yanlış bilinen durum var. Uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanabilmek için şikayetçi olmak ya da şikayetiniz neticesinde zarar veren kişinin ceza alması şart değil. Yani şikayetçi olmamış olabilirsiniz. Ama eylem kanunlarımızda bir suç teşkil ediyorsa ki bu durumlarda genelde bu taksirle yaralamaya sebebiyet olma suçunu teşkil eder. Sizin şikayetçi olmamış olmanız uzatılmış ceza zaman aşımından faydalanmanıza engel değildir. Şikayetçi olmasanız bile 8 yıllık ve birden fazla kişi yaralandı ya da bir ölüm meydana geldiyse 15 yıllık zaman aşımından faydalanarak güvence hesabına başvuru yapabilirsiniz. Burada da başvuru konusunda da şöyle bir durum var. Son düzenlemelerle, yani son düzenlemeler dediğim yaklaşık 2019 yılında oldu yanlış hatırlamıyorsam. Sigorta şirketine ve güvence hesabına doğrudan dava açılamıyor. Öncesinde bir yazılı başvuru şartı var. Zararınızın tazmini için sigorta şirketi ya da güvence hesabına bir yazılı başvuru yapıyorsunuz. Bu başvuruda da kazaya ilişkin bütün elinizdeki doneleri sunuyorsunuz. Sağlık durumunuza, yaralanmanıza ilişkin tüm doneleri, epiksiz raporlarını, hastane kayıtlarını sunuyorsunuz. Erişkinler için engellilik raporu var. Onu almanız gerekiyor. Maliyet durumunuzu tespit etmek için onu sunuyorsunuz. Gelir durumunuza ilişkin belgeleri sunuyorsunuz. Varsa kaza tespit tutanağı, soruşturma dosyası, evrakları, bunların hepsini sunarak zararınızın giderilmesini talep ediyorsunuz. Karşı taraf 15 gün içerisinde başvurunuza olumlu bir cevap vermezse, hiç cevap vermezse ya da verdiği cevap sizin zararınızı karşılayabilecek nitelikte değilse, bu sefer siz bu yazılı başvuru şartını yerine getirmiş sayılıyorsunuz fakat yine dava açamıyorsunuz. Bundan sonra da devreye zorunlu arabuluculuk başvurusu giriyor. Yazılı başvuru tamamlandıktan sonra zorunlu arabuluculuk sürecini de tamamlıyorsunuz. Orada da anlaşamazsanız, anlaşamadığınıza dair arabuluculuk son tutanağıyla birlikte bu sefer ticaret mahkemelerinde genelde davanızı açabiliyorsunuz.
1: Uzun bir süreç, evet. Anladığım kadarıyla. Evet. Şimdi biz bir de şey düşünüyoruz. Bazı şeylere işte para vermek istemiyoruz. Bazen işte diyoruz ki ya gerek yok, ben de yaparım, bu belgeleri ben de toplarım diyoruz ama siz sayarken ben yoruldum bu belgeleri. Şimdi avukat tutmak zorunda mıyız?
2: Yani şöyle, bizim kanunumuzda avukat zorunluluğu bulunan haller sınırlıdır. Bunların dışında hiçbir dava için ya da hiçbir işlem için avukat tutma zorunluluğu yoktur. Ama avukat tutmamak çoğu zaman avukat tutmaktan daha pahalıya mal oluyor. Sonrasında tekrar bir avukatla o işi düzeltmek gerekebiliyor. Avukat tutma zorunluluğu olmasa da bütün hukuki süreçlerde, hatta hukuki süreçlerden önce önleyici bir hukuki yardım da almak gerekir. Sadece bir dava için değil, dava öncesinde bir davaya maruz kalmamak için de bir avukatla her zaman görüşmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü bizim hukukumuzda usul esastan önce geliyor. Esastan haklı olsanız bile, yani dava konusu olayda haklı olsanız bile, usulü konularda yaptığınız hatalar sizi haksız çıkarır, borçlu çıkarır, çok daha fazla mağdur olmanıza sebep olabilir.
1: Yani ben şey biliyorum, dilekçede bir yeri yanlış yazsan ya da bir şey eklemesen olayla ilgili yine sen suçlu çıkabiliyorsun.
2: Tabii ki sadece yanlış yazmak, eklememek değil, süresinde yapılmayan şeylerin bile dönüşü o kadar imkansız ki. Yani süresinde bir delili bildirmezseniz, daha sonra o delil sizi %100 haklı çıkaracak bir delil olsa bile daha sonra bildirme hakkınızı kaybedersiniz. Bunların hepsi de işte takip işi ve usulü bilmek gerektiriyor. Yani şu an özellikle de yapay zeka konusunda görüyorsunuzdur. İşte yapay zekadan yazılan dilekçelerle davalar açılıyor. İlk zararlar da gelmeye başladı. Biz görüyoruz, ister istemez mesleki olarak takip ettiğimiz sayfalar aracılığıyla önümüze düşüyor. Yani yapay zekaya bir dilekçe yazdırmış, çok güzel olduğuna inanmış vatandaş, herhangi bir hukukçudan da teyit almadan onunla davasını açmış. Esas yönünden haklı olduğu davada çok yüksek karşı vekalet ücretleri, yargılama giderleri ödemek durumunda kalmış. Bu durumda tabii dönüp yapay zekanın kurucularına da rücu edemiyorsunuz. Bu sorumluluk tamamen size ait.
1: Evet, buradan da vatandaşlarımızı ve takipçilerimizi uyarmış olalım. Çok da güzel bir bilgi vermiş oldunuz. Peki hesaptan parayı alan vatandaşın parası daha sonra sigortasız araç sahibinden geri alınabilir mi?
2: Evet, kesinlikle. Şimdi güvence hesabı insanları sigorta yapmamaya sevk etmek için kurulmuş bir hesap değil. Kimse böyle bir düşünceye girmesin. Yani ben aracıma sigorta yaptırmasam da zaten güvence hesabı varmış. O karşılıyormuş. Bana bir zararı dokunmayacak gibi düşünülmesin. Güvence hesabının buradaki amacı sanırım sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak zamanında düşünülerek kurulmuş. Ve zarar gören, yani olayda hiçbir kusuru olmadığı halde zarar gören kişinin zararını güvence hesabı karşılar, fakat sonrasında zararın asıl sorumlusuna rücu eder. Rücu etmek dediğimizde ya ödediği miktarı tekrar sorumlusundan talep etmektir. Yani sizin aracınızın verdiği zararı sigorta şirketi öder ama sonrasında sigorta yaptırmamış olmanız sebebiyle size kanunen rücu etme hakkı vardır. Bu trafik zorunlu mali mesuliyet sigortası olan araçlar için de bazı durumlarda geçerli olabilir. Yani mesela ehliyeti olmayan alkollü bir şahıs her ne kadar zorunlu mali mesuliyet sigortası, ihtiyari mali mesuliyet sigortası, kasko sigortası olsa bile verdiği zarardan tamamen sigortalar aracılığıyla kurtulamaz. Sigortalar karşı tarafa ödemesini yapar fakat sonrasında kişiye rücu eder.
1: Şimdi şöyle biraz daha somutlaştırmak istiyorum. Bir olay üzerinden gitmiş olsak. Şimdi bir tane genç çocuk var. Babasının arabasını alıyor ve sigortasının son günüydü. Babası da yaptırmadı. Evet. Sigortasız araçla yola çıktı. Hı-hı. Alkol de almış diyelim. Alkol sağlığa zararlıdır. Ve polisten de kaçtı. Hı-hı. Bayağı olaylar. Sonra bir de kaza yaptı. Bu durumda ne olur?
2: Bu durumda sigorta poliçesi o gün bittiği için zarardan sorumlu olmaz. Fakat güvence hesabı bu zararı poliçesiz sigorta kapsamında karşılar. Aynı zamanda araç sahibi şahsen de sorumludur. Kazaya sebebiyet veren çocuk, yani 18 yaşından büyük olduğunu varsayalım çocuk diyoruz ama kendisi de şahsen zorumludur. Burada zarar görenin bir seçimlik hakkı vardır. Yani bu davayı sadece güvence hesabına karşı da açabilir. Güvence hesabıyla birlikte araç sürücüsüne, araç sahibine, her üçüne ya da güvence hesabını açmaz, sadece araç sürücüsüne açar. Burada önemli olan zarar, yani biz hukukçular olarak şöyle bakarız. Muhatabımız ne kadar çok olursa dava sonucunda tahsilat yapabilme ihtimalimiz de o kadar artar. Yani bu durumda bir hukukçu olarak hem güvence hesabı hem araç sahibi hem araç sürücüsü üçüne birden açılabilir ki manevi zararlardan ne zorunlu mali mesuliyet sigortası ne de güvence hesabı sorumlu değil. Sadece maddi zararlardan, yani meslekte kazanma gücü kaybı deniliyordu önceden. O yönetmeliğe göre bir mağluliyet hesaplaması yapılıyordu. Bu da daha çok vatandaşın lehine bir hesaplamaydı. Fakat bunu sürekli değiştirdiler son dönemlerde. Yani defalarca değişti. Şu an erişkinler için sağlık yönetmeliğine göre bir rapor veriliyor. Bunda mağluliyet oranları daha düşük çıkıyor. Sigortalar sadece bunu karşılar. Manevi tazminattan sigortalar sorumlu değildir. Kasko poliçenizde ayrıca bir manevi tazminat klozu varsa manevi tazminatı o kloz dahilinde karşılar. Ama yoksa araç işleteni, yani araç sahibi ve sürücüsü manevi zarardan sorumludur.
1: Evet, şimdi şunu da sormak istiyorum. Sigortayı biz sigorta yaptırıyoruz diyoruz. Bilmediğim için soruyorum yine. Trafik sigortası neleri kapsıyor?
2: Şimdi trafik sigortası her yıl karşıladığı limitler devlet tarafından belirleniyor. Yani A şirketiyle B şirketinde bu farklı değil. Her sene başında devlet tarafından belirlenen limitler dahilinde ödemeler yapar. Bedensel yaralamalar kaza başına ve kişi başına ayrı ayrı düzenlenmiştir. Yani kaza başına dediğimiz zaman bir kazada birden fazla insan yaralanabilir ya da vefat edebilir. 20 kişi de olabilir bu, 1 kişi de olabilir. Ama kaza başına limit sabittir. Yani kaza başına limit şu an 10 milyon TL ise 20 kişi vefat ettiyse bu 10 milyon TL 20 kişi arasında paylaştırılır. Bir kişi vefat ettiyse yapılacak hesaplama dahilinde o 10 milyona kadar karşılanır. Yani doğrudan 10 milyon ödenecek anlamına gelmiyor. Bu da yanlış bilinen bir şey. Yaralama konusunda da öyle. Yaralama limiti de gene kaza başı ve kişi başı olarak ayrılmıştır. Sigorta poliçelerinde görülen yaralama klozları bir yaralama dahilinde doğrudan sigorta şirketinin yaralanana ödeyeceği rakam değildir. Bunun hesaplama yöntemi çok farklı. Bunu aktüerya bilir kişiler hesaplıyor. Kısaca da şöyle özetleyebiliriz. Öncelikle yaralanan kişinin yaşı önemli. Bu yaş neden önemli? Çünkü bizim şu an güncel olarak kullanılan hesaplama yöntemimizde bir yaşam tablosu var. Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı yaşam süreleri belirlenmiş bu tabloya göre. Şu an kullandığımız TRH 2010 tablosu. Bundan önce PMF 1931 tablosu kullanılıyordu. Bu TRH 2010 tablosunda yaralanan kişi 30 yaşındaysa bakiye ömrü bu tabloya göre farz-ı misal 75'tir. Yani 45 yıl daha yaşayacağı varsayılır. Bu 45 yılında 65 yaşına kadar olan kısmı aktif dönem, çalışma hayatında geçecek dönem. 65'ten sonra geçecek sürede pasif dönem, emeklilik dönemi olarak belirlenmiştir. Bu yaşayacağı süre ve mağluliyet oranı çok önemli tazminat hesaplamasında. Örneğin bir kişi %10 mağlul kaldıysa kaza sebebiyle her ay %10 daha az kazanacağı ya da kaza öncesinde kazandığı parayı kazanabilmek için %10 daha fazla çaba sarf etmesi gerektiği varsayılarak bir hesaplama yapılıyor. Aylık geliri 50 bin liraysa %10 mağluliyet neticesinde her ay 5 bin lira daha az kazanacağı düşünülüyor. Bu 5 bin lira ortalama ömrü 45 yılsa 45 yılla çarpılıyor ay bazında. Kazadaki kusur oranına göre de tekrardan bir düşüm yapılıyor çıkan sonuçtan. Yani %50 kusurluysa çıkan rakam ikiye bölünüyor %50 olduğu için. Yarısını sigorta şirketi karşılıyor diyebiliriz. Gelir durumu da tabii burada önemli.
1: Evet. Peki yayının başında iflas etmesi durumu da olabilir demiştiniz. Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda ki son zamanlarda bunu çok fazla görüyoruz. Yani iflas durumlarını çok fazla görüyoruz. Vatandaşın mağduriyeti güvence hesabından nasıl gideriliyor?
2: Sigorta şirketinin iflas etmesi durumunda güvence hesabı sigorta şirketinin halefi olarak maddi zararları da karşılıyor. Yani araca verilen zararları. Normalde biraz önce anlattığımız gibi güvence hesabı sadece bedensel zararları, ölüm ve yaralama zararlarını karşılıyordu. Ama iflas durumunda istisna olarak araçta oluşan zararı da karşılıyor. Bunun için de gene bir sigorta şirketlerine maddi zararlı kazada yapılan başvuru gibi bir süreç yönetiliyor. Eksper ataması, işte tamirhane daha çok o işleri hallediyor. Neticesinde ödeme yapılıyor. Bu olmazsa gene arabuluculuk ve yazılı başvuru şartıyla da sigorta güvence hesabına başvurulabilir.
1: Evet, şimdi benim güvence hesabı ile ilgili sorularım bitti. Esnaf kurye konusuna geçmek istiyorum. Ama onun öncesinde güvence hesabı ile ilgili eklemek istedikleriniz varsa onları alabilirim.
2: Evet. Güvence hesabı dediğim gibi bir istisnadır. Aslında bütün araçların trafik sigortaları olması gerekir. Zaten adı o yüzden zorunlu mali mesuliyet sigortası. Fakat bunun uygulanmasından devlet sorumludur. Yani bir insan aracına sigorta yaptırmadıysa bu sigorta yapılmayan aracın verdiği zarardan üçüncü kişi, zarar gören kişinin mağdur edilmemesi gerekir. Bu sebeple kurulmuş bir fondur. Güvence hesabına başvuru yapmak çok bilinen bir yöntem değil. Son yıllarda biraz daha öğrenildi ama bunun öncesinde insanlar bir zarar gördüğü zaman karşı tarafın sigortası da yoksa zaten zararının giderilemeyeceğini düşünerek hak arama mücadelesine girmekten çekiniyordu. Fakat dediğimiz şartlar altında plakası tespit edilemeyen, çalınan ve çalınmasında araç sahibinin sorumluluğu bulunmayan ve mali mesuliyet sigortası yaptırmamış, araçların verdiği zararlar da tıpkı sigorta şirketine başvurur gibi güvence hesabına da başvurularak ölüm sebebiyle ya da yaralanma sebebiyle oluşan zararların tazmini istenebilir. Burada da neredeyse sigorta şirketlerine karşı açılacak davalarda uygulanan kuralların hepsi geçerlidir. Birkaç istisnası vardır. Onun dışında aracın sigortası olmadığı için mağduriyetim giderilmez diye düşünülmesin. Güvence hesabı diye bir fon var.
1: Evet. Şimdi esnaf kuryeye geçelim. Esnaf kurye öncelikle ne demektir? Bunu açıklamanızı istiyorum. Sonrasında bu hukuken iş kanuna mı tabii yoksa borçlar hukukuna mı? Bunu da açıklamanızı istiyorum. Evet. Bir de neden onlara işçi diyemiyoruz?
2: Şimdi esnaf kuryelik yeni bir çalışma modeli. İş hayatı çok aktif, güncel, sürekli değişen, sürekli dönüşüm içerisinde olan bir sektör. Bu sektörde her gün yeni tanımlar, her gün yeni çalışma şekilleri çıkıyor, çıkmaya da devam edecek. Esnaf kuryelikte bunlardan biri. Son yıllarda da çok ciddi sayıda insanın kazancını sağladığı bir sektör haline geldi ve maalesef çok büyük hukuki sıkıntıları var. Çünkü bizim kanunlarımızda esnaf kuryelik düzenlenmiş bir kavram değil. Yani esnaf kurye diye bir tanım yok. Ki bizim iş kanunumuzda zaten birçok şeyin karşılığı yok. İş kanunu genel olarak Yargıtay kararlarıyla şekilleniyor. Yani iş kanunun her şeyi tanımlaması da mümkün değil. Yani bizim iş kanunumuzda mobbingin de tanımı yok. Ama mobbing şu an artık herkesin bildiği bir kavram. Esnaf kuryelikte tıpkı onun gibi şu an belki de milyonlarca kişinin geçimini sağladığı bir sektör. Tanım olarak da şöyle, esnaf kuryeler herhangi bir iş akdine bağlı olmaksızın kendi vergi levhaları dahilinde fatura keserek ve 4A sigorta kapsamında değil de 4B Bağkur kapsamında primlerini kendileri yatırarak çalışan, genelde de büyük platformlara, şu an isim verebiliyor muyuz? Platform ismi bilmiyorum ama muhtemelen herkes de anlamıştır.
1: Evet,
2: yani.
1: Her yerde görüyoruz zaten.
2: Evet, büyük platformların çatısı altında çalışan fakat işçi sayılmayan, maalesef sayılmayan çalışanlardır. Bu insanlar araçlarının yakıtlarından da sorumlu, Bağkur primlerinden de sorumlu, fatura kestiği için vergiden, muhasebeden, her şeyden sorumlu olduğu halde karşılığını sadece kendi günlük mesaileriyle çıkarmaya çalışıyorlar. Bu konuda büyük bir mağduriyet var. İlerleyen detaylarda zaten bunları daha çok, işleri de çok zor.
1: Şimdi bir dinleyenimiz yazmış, onu okuyayım. Konuyu da çok bölmek istemiyorum ama iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ederiz. Günümüzde yıllarca süre gelen mahkemeler sonucunda verilen kararlarda hem avukat gözü ile hem de vekili açısından soruyorum. Geç gelen adalet adalet midir? Cem Bey'in şahsi fikrini merak ediyorum demiş.
2: Evet, maalesef bu konu en az vatandaşlar kadar avukatlar da mağdur ediyor. Yani vatandaşlar bazen avukatlara kızıyor yargılamaların uzun sürmesi sebebiyle ama avukatını suçlu görüyor. İşte avukat yüzünden bitmiyor gibi bir düşünce oluyor ama yani ben tüm meslektaşlarım adına şunu söyleyebilirim. Bir duruşma, bir dosya 10 yıl sürüyorsa bütün avukat arkadaşlar şunu ister. Keşke her hafta üst üste duruşması yapılsa da biz bu işi 2 ayda bitirsek. Yani tüm avukatlar bunu kabul eder gerçekten.
1: Bunu herkes kabul eder.
2: Yani şimdi şöyle oluyor. Bir duruşma yapılıyor. Bir müzekkere cevabı gelmemiş oluyor. 3 ay 4 ay duruşma erteleniyor. Sadece o müzekkere cevabının gelmesi bekleniyor. Bu işte hukukta biraz entegrasyonun, kurumlar arası entegrasyonun sağlanmasıyla biraz daha kısaltılabilir. Mesela şu an TAPU daireleriyle ilgili entegrasyon tamamlandı sayılır. TAPU'ya yazılan elektronik müzekkere çok kısa süre içerisinde cevaplanıyor. Ama tüm kurumlarda böyle bir çalışma olmadığı için gecikmeler yaşanıyor. İşte adli tatilimiz var 40 gün. O adli tatil öncesinde sonrasında zaten gene bir boşluklar oluyor. Ve ortalama bir dosyada yılda 4 duruşma falan yapabiliyoruz. Öyle olunca da yargılamalar maalesef gecikiyor. Bu yargılamaların gecikmesi bazen telafi edilebiliyor. Yargılama gecikmesinden dolayı oluşan vatandaşın zararı birkaç yolla Şu an özellikle gündemde muntazam zarar konusu var. Yani muntazam zarar yargılamanın gecikmesi neticesinde alacağınızın hükmedilmesi karşısında 10 yıl önce olan bir olayda ödediğiniz paranın güncel karşılığını alamayışınız diyebilirim. Yani yasal faiz ya da ticari faiz duruma göre işliyor ama bu faiz bile önceki ilk olay anında ödediğiniz paranın karşılığı olamayabiliyor. Muntazam zarar da bunun daha farklı ekonomik parametrelerle hesaplanarak aradaki bakiye farkın, yani paranın güncel değerinin tahsis edilmesi için açılan davalar. Fakat şu an o konuda da Yargıtay kararları değişiyor, yeni bir konu olduğu için henüz bir fikir birliği oturmuş değil. Onun dışında önceden Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruyla yargılamanın gecikmesi sebebiyle devletten bir tazminat alınıyordu. Sonra o değişti, artık Anayasa Mahkemesi nezdinde İnsan Hakları Komisyonu kuruldu. Oraya başvuru yapılıyor ve yargılamanın gecikmesi sebebiyle devlet taraflara bir tazminat ödüyor. Ne kadar bu zararın giderilmesinde etkili oluyor derseniz, o konuda fazla yorum yapmak istemiyorum.
1: Evet, biraz da biz sabırsızız herhalde. Hemen her şey olsun istiyoruz. Çok tüketiyoruz çünkü.
2: Yani biraz bazen insanların sabırsız davrandığı durumlar da oluyor. Bazı konularda yargının yapabileceği bir şey de yok. Yani bir mağduriyet raporunun alınabilmesi için, örneğin trafik kazasından bahsettik, kazanın, yaralamanın üzerinden en az bir yıl geçmiş olması gerekiyor. Çünkü kalıcı mağluliyete bakıyor mahkeme. Kalıcı mağluliyette bir yıllık tedavi sürecinin sonunda kalan mağluliyettir. Yani kazadan bir hafta sonra gittiğinizde alacağınız raporla bir yıl sonra gittiğiniz rapor aynı değil. Kalıcı mağluliyet zararı ödenecekse kalıcı mağluliyet, yani mağluliyet durumunun kalıcı olup olmadığının tespiti gerekiyor. O da en az bir yıllık tedavi sonrasında belli oluyor. Bu durumda yargının yapabileceği bir şey yok. O bir yıl beklenmesi gerekiyor. Ama bazı konularda da ufak bürokrasi sebebiyle yaşanan gecikmeler ve düzeltilmesi de aslında çok da mümkün, çok da zor olmayan, özellikle de bizim ülkemiz UYAP ve E-Devlet konusunda gerçekten çok iyi. Hatta dünyada,
1: herkes her şeye ulaşabiliyor.
2: Dünyada en iyi elektronik devlet sistemlerinin bizde olduğu söyleniyor. Gerçekten de birçok şeye devletten ulaşabiliyoruz. UYAP sistemimizde çoğu zaman takılmalar yaşasa da gerçekten iyi bir sistem. Bu sistemler varken bu gecikmeleri çok minimuma indirebiliriz. Meclisimizde bulunan milletvekillerinin de yaklaşık %25'i avukat aslında.
1: Evet.
2: Fakat bu konulara çok fazla vakıf olmuyorlar. Yani yargıdaki gecikmeler çok kolay giderilebilir şeyler. İnşallah ilerleyen zamanlarda elektronik
1: bir düzeltme olacaktır.
2: Evet, elektronik sistemlerdeki gelişmelerle birlikte kısalacağını düşünüyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ederiz. Dinleyicimize de ayrıca tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi esnaflara tekrar geçelim.
2: Evet.
1: Esnaf kuryelere. Bir esnaf kurye kaza yaptığında bu iş kazası mıdır yoksa SGK ve tazminat süreçleri nasıl işler diye sormak istiyorum. Ama esnaf kuryeler de çok tehlikeli kullanıyorlar. Yani önüne kırıyorlar bir anda ya da kör noktandan geliyorlar, fark edemiyorsun, çarpsan yine sen mi suçlusun? Nasıl bu durum, nasıl ilerliyor?
2: Şimdi şöyle, bir esnaf kuryenin yaptığı kaza şu an iş kazası olarak doğrudan nitelenmiyor. Fakat bu konuyla ilgili çok yakın zamanda emekli SGK baş müfettişinin bir röportajı oldu. Kendisi de bu konudaki mağduriyetleri açıklayarak dedi ki, yani bir sürü milyonlarca esnaf kurye iş sözleşmesi gizlenerek, bağımsız tacirmiş gibi gösterilerek mağdur ediliyor. İş kazası durumunda oluşan mağluliyetine büyük platform karışmıyor şu an. Sen kendin bir bağımsız tacirsin, vergi açılışın var diyor. Fakat SGK baş müfettişi de bu konuda esnaf kuryelere SGK'ya başvurarak iş kazası tespitinde bulunmalarını tavsiye etti. Ben de şu an onu tavsiye ediyorum. Birkaç lehe Yargıtay kararı da var. Yani esnaf kuryenin geçirdiği kazayı iş kazası olarak görüp bağlı bulunduğu platformu sorumlu tutan kararlar da var. Fakat bir fikir birliği ve mevzuatta yasal bir düzenleme yok. Bunun ben ileride yapılacağını tahmin ediyorum ve bekliyorum. Birçok insan da bunu bekliyor. Çünkü ciddi anlamda bir mağduriyet söz konusu. Bu insanlar her ne kadar bağımsız tacir sayılsalar da şimdi bir insan sırtında 30 kilo yükle platformun belirlediği rotada, platformun belirlediği sürede, platformun üniformasıyla, platformun arması motorunda olacak şekilde bir paketi, bir kargoyu belirli bir süre dahilinde bir yere yetiştirmek zorunda. Şimdi biz bu insana patron diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
2: Kendi işinin sahibi diyebilir miyiz?
1: Diyemeyiz.
2: Peki bu insan bağlı bulunduğu platforma göre işveren statüsünde, kendi işçisi değil. Ama ben bugün çalışmayacağım diyemiyor. İşte mesai saatlerini kendisi belirleyemiyor. Ya da gün içerisinde başkaca bir platform dışında bir kargo dağıtımı yapamıyor. Yani çocuğunu okuldan almak için ben işte bugün saat 2'de işi bırakacağım diyemiyor. GPS ile takip ediliyor platform tarafından.
1: Tam bir işçi aslında.
2: Tam bir işçi yani. Kestiği faturaların tamamı platforma kesiliyor. Yani burada bir bağımsız tacirden bahsetmek mümkün değil. Bu kişinin bütün çalışma şartlarını platform belirliyor, emir ve talimat altında. Fakat işte platformlar burada kendi işçilik maliyetlerini en aza düşürmek için böyle bir yöntem geliştirip işte Bağkur açılışı, vergi levhası açılışıyla bu insanları çalıştırıyorlar ve bir kaza durumunda da biz sorumlu değiliz, bizim işçimiz değil, işte bizim sadece iş ortağımız deyip arkalarına yaslanabiliyorlar. Burada açık bir şekilde muvazzaa var, kanunun arkasından dolanma var. Bu herkesin de farkında olduğu bir durum. Hizmet akdinin gizlenmesi söz konusu. Yani bu çalışan sayısı da çok ciddi anlamda arttı. Yakın zamanda bununla ilgili bir düzenlenme yapılacağını tahmin ediyoruz. Yani mantığın kabul etmediği şeyi hukukta kabul etmeyecektir. Herkesin bildiği üzere bu insanlar kendileri bağımsız bir işletme sahibi gibi davranamıyorlar. Doğrudan emir ve talimat altında çalışıyorlar.
1: Evet, dediğiniz gibi şimdi bunun kıdem tazminatı, yıllık izni gibi durumlarda da hakları yok.
2: Tabii. Kıdem tazminatı hakları yok. Yıllık izin hakları yok. Hafta tatilinde çalışırlarsa bunun karşılığını alamıyorlar. Onun dışında sendikal örgütlenme hakları yok. İş kazası ya da meslek hastalığı durumunda muhatapları yok. Yani bir kurye iş kazası geçirdi, bacağını kırdı. 3 ay bu insan maaş da alamayacak. Belki platform tarafından artık işte 3 ay boyunca sen çalışmazsan ben seninle daha devam edemem, yerine başka birini bulurum deyip işsiz de bırakılacak.
1: Evet, ortaklık bitirilecek gibi.
2: Tabii ortaklık tek taraflı olarak bitirilebiliyor. Ve bu durumda iş mahkemesine gidip işe iade davası da açamıyor. Fazla mesai de isteyemiyor. Kıdem tazminatı da isteyemiyor. İş kazası sebebiyle maddi manevi tazminat
1: Çünkü
2: da isteyemiyor.
1: Çünkü işçi olarak görünmediği için.
2: Evet, işçi olarak görünmediği için. Ama dediğim gibi işte Yargıtay'ın birkaç istisnai durumu var. Bunun için ben şu an yürürlükteki mevzuatta doğrudan işçi görünmüyoruz, böyle bir düzenlenme yok, hakkımızı kimseden alamayız şeklinde düşünmesinler. Hem birkaç istisna karar var, hem de zaman aşımına uğramamak için başvurularını yapsınlar, davalarını açsınlar ve mevzuatın düzenlenmesini beklesinler tavsiyesinde bulunabilirim. Yani mevzuatın düzenlenmesi çok elzem. Bu konuda da kanun yapıcıların duyarsız kalamayacağını düşünüyorum. Burada önemli olan biraz önce saydığımız gibi çalışma saatlerini platformun belirlediğini ispat etsinler. Buna yarar doneleri biriktirsinler mutlaka. Yaptığı dağıtımların sadece platforma ait dağıtımlar olduğunu belgelesinler. Kestikleri faturaların sadece platforma kesildiğini, yani bir esnaf olarak başka hiç kimseye fatura kesmeden sadece platforma çalıştığını belgelesinler. Üniformalarının ve araçlarının platformun armasıyla ismiyle olduğunu belgelesinler ve başvurularını yapmaktan çekinmesinler. Ya bir Yargıtay'da fikir birliği, genel kurul kararı, içtihatı birleştirme kararı dediğimiz yani klasik Yargıtay dairesi kararlarının daha üst seviyesinde bu kararlar arasındaki çelişkileri gideren en üst noktadaki bir kararla ya da mevzuat değişikliğiyle bu şu anki mağduriyetlerin giderileceğini düşünüyorum. En kötü ihtimalle her zaman olduğu gibi ülkemizde genelde kanunların açıklarını bir avukat meslektaşımız yargılamaların neticesinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Anayasa Mahkemesi'nden bir karar alarak gideriyor ve bunun sonrasında da mevzuatta karar doğrultusunda değişiklikler yapılıyor. Bu konuda da kaçınılmaz. Yani devlet, kanun yapıcılar bu konuda mağduriyeti giderecek çalışmalar yapmadığı halde Anayasa Mahkemesi'ne bir avukat arkadaşımız bu işi götürecek ve düzenleme gelecektir.
1: Evet, umarım da öyle olur. Gerçekten çalışması şartları da çok zor şartlar.
2: Evet. Şimdi, bir de şeyi atladık. Dediğiniz gibi kuryeler biraz hızlı kullanıyor. Bunun da sebebi gene çalışma şartları. Vaktinde çünkü esnaf kurye olan arkadaşlar dediğim gibi tüm harcamalarından kendi sorumlu. Yani aracının vergisinden, tamirinden, yakıtından, kendi bağ kurundan, muhasebesinden her şeyden sorumlu olduğu için haliyle daha çok sayıda paket dağıtmak istiyor ki genelde dağıttığı, teslim ettiği paket üzerinden ücretlendirme alıyor, adet sayısına göre belirleniyor. Diğer yani platforma bağlı olmayan sigorta kapsamında çalışan, hizmet aktiyle çalışan kurye arkadaşlar da işveren baskısıyla yani müşteri geç gelirse kötü yorum yapıyor, puanını düşürüyor. Onun yansıması da kuryeye oluyor. İnsanların sabırsızlığı ve platformların acımasızlığı kuryeleri hızlı ve trafik kurallarında biraz ihlal eder şekilde motor kullanmaya mecbur bırakıyor diyebiliriz.
1: Evet, ekstra dikkat edelim onlara, evet. Lütfen. Çalışma şartları da gerçekten çok zor. Şimdi bu firma kuryenin sözleşmesini tek taraflı olarak uygulamaya kapatırsa, evet, bunu bitirdiğinde kuryenin hangi hukuki yollarla bir yerlere başvurabilir?
2: Yani böyle bir durumda dediğimiz gibi işçi sayılmadıkları için doğrudan iş mahkemesine başvurmaları ve kıdem tazminatı, işe iade davası gibi haklarını aramaları şu an mümkün görünmüyor ama hizmet aktinin tespiti davası açabilirler. Yani hizmet tespiti olarak söyleniyor. İşçi olduklarını bu dava yoluyla mahkemeye ispat ettirdikten sonra işçilikten doğan alacaklarının tahsiline gidebilirler. Onun dışında firmayla yaptıkları sözleşmeler, platform firmayla yaptıkları sözleşmeler dahilinde bir hakları varsa, yani fesih kaynaklı ya da cezai şart gibi hakları varsa sözleşmesinde yer alıyorsa ona dayanarak genel mahkemelerde, iş mahkemesi dışında genel mahkemelerde fesihten doğan zararlarını firmadan talep edebilirler. Ama öncelikle ben her zaman platform esnaf kuryelere esasen işçi olduklarının bilincinde olarak platformların sorumluluğuna bu şekilde yönelmelerini tavsiye ediyorum. Diğer türlü alacakları miktarlar da alacaklı olduklarını ispat etme yöntemleri de kendi aleyhlerine olacaktır. Yani işçi olarak görülmemeleri maddi olarak ve ispat açısından işlerini zorlaştıracaktır.
1: Evet. Peki şimdi bir esnaf kurye sigortasız bir aracın çarpması sonucu sakatlanırsa, evet, sakat kalırsa güvence hesabından yararlanabilir mi? Yayının ilk başındaki konumuza tekrar dönmüş gibi olacağız.
2: Tabii güvence hesabından yararlanabilir. Güvence hesabı zarar gören kişinin statüsüne, mesleğine bakmıyor. O sadece bedensel olarak bir yaralanma var mı yok mu buna bakıyor. Fakat burada güvence hesabının her yıl belirlenen sigorta limitleri dahilinde olduğunu, sorumluluğunun bu dahiliyette olduğunu belirtelim. Bunu aşan kısım olabilir. Yani görülen zarar poliçe limitinin üstündeyse bu sefer güvence hesabının ödeyeceği rakamın üstü için yine platformun sorumluluğuna gidilmesi gerekir ya da zarar veren kişinin sorumluluğuna gidilmesi gerekir. Şu an mesela benim gündemde uğraştığım bir dosya var. Maalesef bu sabahtan beri konuştuğumuz bütün mağduriyetlerin toplandığı tek bir olay. Yani gece vakti çalınan bir araçla bir platforma bağlı olarak esnaf kurye modeliyle çalışan bir müvekkilime çarpıyor çalan arkadaş. Şimdi bu arkadaşın doğrudan araç sigortasına gitmesi mümkün değil araç çalıntı olduğu için.

0: hesabının sorumluluğu var. Sadece aracın çalınmasında kimin kusurunun olup olmadığını tespiti önemli. Güvence hesabı esnaf kuryenin geçirdiği kazadan şartlar mevcutsa sorumludur. Zaten orada dediğim gibi güvence hesabı kişinin mesleğine bakmıyor. Kişinin zarar görmesine bakıyor.
1: Evet. Peki şimdi esnaf kurye bir yayaya çarparsa, hep araç çarparsa diye konuşmuştuk. Siparişini tanıdığı o büyük marka bu kazadan sorumlu tutulabilir mi diye soracağım. Güldüğünüze göre herhalde tutulmuyor yine.
0: Yani şöyle, platformlar tabii ki sorumlu olduklarını doğrudan kabul etmiyorlar.
1: Evet.
0: Çünkü dediğimiz gibi platform motorlu kurye benim çalışanım değil. Hiçbir eyleminden, hiçbir zararından ben sorumlu değilim mantığıyla hareket ediyor. Her konuda böyle hareket ediyor. Zaten kendi bünyesinde sigortalı olarak kurye çalıştırmayıp böyle bir yol bulmasının sebebi sorumluluklardan kaçınmak. Fakat bizim hukuk sistemimiz bunu böyle değerlendirmiyor. Şu an her ne kadar yasal mevzuat olmasa da adam çalıştıranın sorumluluğu dahilinde o platformun işi yapılırken gerçekleşen bir kaza. Tabii bu mesai saatlerinde içerisinde olması da önemli. Yani esnaf kurye gece kendi motoruyla gezerken yaptığı kaza ile mesai saatleri içerisinde platformun paketini teslim ederken yaptığı kaza farklı değerlendirilir. İş kazasında da bu böyledir. Sigortalı çalışsanız da şirketin size tahsis ettiği araçla şirketin işini yapmak üzere giderken kaza yaparsanız ayrı, mesai saati dışında akraba ziyaretine giderken kaza yaparsanız farklı değerlendirilir. Bu bağlamda platformun motoruyla, yani esnaf kuryenin kullandığı motorla bir kaza olması durumunda yaralanan yayaların hem sigorta şirketine hem de platform şirkete hukuki olarak başvurmaları mümkün.
1: Evet. Peki kaza anında tutanak tutarken veya sözleşme imzalarken yapılan en büyük hatalar nelerdir?
0: Trafik kazası gerçekleştiğinde genelde insanlar polisi aramak istiyor. Fakat polis yaralama olmadığı takdirde ve çok büyük bir kaza olup da trafiğin akışına engel olunmadığı halde gelmiyor. Gelmesi de aslında gerekmiyor. Taraflar kendi tutanaklarını kendileri düzenleyebilir. Bu tutanaklar biliyorsunuz genelde sigorta poliçesiyle
1: evet,
0: birlikte bir nüsha verilir. Fakat siz de o nüshayı başka yerden de temin edebilirsiniz. Ayrıca E-Devlet'te de dijital ortamda da kaza tespit tutanağı var.
1: Evet,
0: kaza tespit tutanağını düzenlemezseniz ve kaza anında araçları yerinden oynatmadan gerekli fotoğrafları, videoları çekmezseniz sigorta ya da kasko şirketlerinin de ödeme yapmaktan kaçınması mümkün olabilir. Çünkü bazen sigorta şirketlerine karşı da hileye başvurulabiliyor. Yani aslında kendi kusuruyla bir kaza yapmıştır. Fakat kazayı başka bir şekilde, bir tanıdığının aracını işte kaza yapılan yerine yanaştırarak fotoğraf çekip sigortadan talep edebilir. Çünkü diğer türlü kendi kusuru olduğu için ödeme alamayacaktır gibi. Bu sebeple tutanağı iki tarafın karşılıklı olarak imzalaması lazım. Bir kroki çizilmesi lazım olay yerine ait. Tarafların kendi olaya ilişkin beyanlarını anlattıkları kısımda karşı tarafın o anki baskısından etkilenmeden kazanın nasıl olduğunu kendi görüşleriyle izah etmesi önemli. Onun dışında tutanakların mutlaka imzalanması lazım. Dikkat edilmesi gereken konular bunlar.
1: Bunlar da çok önemli. Şimdi ben şunu da aklıma geldi. Trafikte kavgaları da çok fazla görüyoruz biz kaza dışında. Mesela birisi geldi işte kavga ederken camını indirmediği için camını kırdı. Bunu da trafik sigortası veya kasko karşılar mı?
0: Hayır. O mala zarar verme suçunu oluşturur.
1: Direkt davalık oluyoruz.
0: Tabii. Yani kaza neticesinde oluşan zarar sigorta şirketinin kapsamında olabilmesi için dediğimiz gibi kaza neticesinde olması lazım. Kaza taksirli bir eylemdir. Yani bilinçli olarak verilen zarar taksir değildir. Kasttır. Yani bir şahıs gelip kendi aracıyla sizin aracınıza kasten çarparsa bu durumun tespit edilmesi halinde de o aracın sigortası ve kaskosu ödeme yapmaz. Yani kasıt varsa burada olay artık kazadan çıkar bir suç teşkil eder. Mala zarar vermez, su

0: şu oluşur. Sigorta ve kasko sorumlu olmaz. Şahsi sorumluluk söz konusu olur. Hukuki anlamda zararın giderilmesi anlamında ve cezai anlamda mala zarar verme suçundan yargılanması söz konusu olabilir.
1: Evet, Cem Bey ben çok teşekkür ederim. Ben benim teşekkür sorularımın ederim. Sonuna geldik. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alıp programı bitirebiliriz.
0: Tamamdır. Esnaf kurye konusunda baştan bir toparlamak gerekirse, şu anki hukuki mevzuatımızda esnaf kuryeler maalesef işçi olarak görülmüyor. Bu konuda bir mevzuat düzenlenmesi ilerleyen süreçlerde muhtemelen yapılacaktır. Fakat şu an esnaf kuryeler bir mağduriyet durumunda, yani bir trafik kazası gibi durumlarda işçi görünmüyorum diyerek zararı sineye çekmesinler. Sosyal güvenlik kurumuna bu kazanın iş kazası olarak tespit edilmesi için mutlaka başvurularını yapsınlar. İş mahkemelerinde bağlı olarak çalıştıkları platformlara karşı tıpkı bir işverenmiş gibi zararlarının giderilmesi için davacı bulunsunlar. Bu davaları açarken de dediğim gibi önemli olan burada çalışma şartlarının aslında bir işçilik olduğunun, fakat buradaki hizmet akdinin gizlenerek iş ortağı gibi gösterildiğinin ispatı önemli. Yargıtay da bu noktalara özellikle vurgu yapıyor. Bunun ispatı da dediğim gibi çalışma saatlerinin platform tarafından belirlendiğinin, rotalarının platform tarafından belirlendiğinin ve takip edildiğinin, platformla yaptıkları sözleşmelerin içeriğinin, bu sözleşmelerde platform dışında herhangi bir şirketin ya da şahsın kargosunu dağıtmalarının fesih sebebi olduğunun belirtilmesi bile tek başına aslında hizmet akdiyle çalıştıklarının ispatıdır. Öncelikle sosyal güvenlik kurumlarına başvurular yapılarak hizmet tespiti ve iş kazası tespiti talep edilebilir. Akabinde iş mahkemesine davalar açılarak mevzuat düzenlenmesinin de bu dava sürecinde çıkması beklenebilir.
1: Evet, bu da gerçekten çok önemli bir bilgiydi. Çok
0: evet,
1: teşekkür ediyorum.
0: Çünkü zaman aşımı da söz konusu olabilir. Aksi halde mevzuat düzenlenmesi beklenirken zaman aşımına uğrarsa gelen düzenlemede kuryenin bir zarar giderilmesine sebebiyet vermeyecektir.
1: Evet, inşallah onlar için de güzel şeyler çıkar. Ben tekrardan çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Ben teşekkür
1: çok
0: ederim.
1: Çok sağ olun. Adalet Terazisi programının bugünlük sonuna geldik. Hukukçu Cem Kaya bizlerle birlikteydi. Güvence hesabı ve esnaf kuryeler hakkında konuştuk. Çok önemli bilgiler edindik. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Adalet Terazisi sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Müzik Radarı.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Bugün programımızda ilk sanatçımız Emel Sayın. Sanatçı, 1926'da Türkiye'ye gelen muhacir ailenin 4 kız çocuğundan en büyüğü olan sanatçı babasının toprak mahsulleri ofisinde tekel baş memuru olarak görev yaptığı Şarkış'la Sivas'ta 20 Kasım'da dünyaya geldi. Müzik kariyerine küçük yaşlarda adım attı ve ilk olarak 13 yaşında Arif Sami Toker'den müzik dersleri almaya başladı. Sanatçı, Toker'in yetiştirdiği en ünlü ve en yetenekli sanatçı olarak kabul edilir. Keşke.

Sayın 3 yıl Münir Nurettin Selçuk'tan ders alarak müzik eğitimine devam etti. Uzunköprü'de Gazi Turhan Bey Ortaokulu ve Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi'nden mezun olduktan sonra 3 yıl süresince İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Beşiktaş Şan bölümünde Fransa'da zamanında Münir Nurettin Selçuk'a da hocalık yapmış olan Şan hocası Alice Roselta'dan dersler aldı. Yine aynı dönem arkadaşları Mine Mater, Erkin Koray ile birlikte Muhittin Sadak'tan da solfej dersleri aldı. Bu arada Hürriyet Haber Ajansı'nın açtığı yarışmada Münir Nurettin Selçuk'a ait klasik bir eseri okuyarak ses kraliçesi seçildi.

Emel Sayın henüz 17 yaşındayken Ankara Gençlik Parkı'nda Necdet Yazar'ın gazinosunda ilk defa sahneye çıktı. 1963 yılında Ankara Radyosu'na sınavlı solist olarak girdi ve yaklaşık 7 yıl hizmet verdi. Ankara seyircisi karşısında sahne tecrübesi kazanan sanatçı, Egemen Bostancı'nın teklifiyle İstanbul müzik piyasasına transfer oldu ve Lalezar gazinosunda az solist olarak sahne almaya başladı. Tüm bunlar olurken de İstanbul Radyosu'na geçti ve İstanbul'a yerleşti.

İstanbul'a gidişiyle yoğun bir çalışma dönemine giren Emel Sayın, pek çok müzik albümünün yanı sıra sinema filmlerinde de rol almaya başladı. İstanbul'a gidişiyle ilk stüdyo albümü çalışması Sus Sus Sus'a imza atarak sanat kariyerini başlatan sanatçı, aynı yıl Gel Gel Gel ve Doyamadım Sana çalışmalarına 1971 yılı içerisinde imza atarak sanat kariyerine iki teknikten oluşan üç ayrı plak çalışmasıyla giriş yapan Sayın'ın ilk plak çalışmasında yer verdiği şarkı başrollerini Hülya Koçyiğit ve Erol Büyükburcu'nun paylaştığı 1968 yapımlı Sus Sus Kimseler Duymasın isimli filme ismini veren şarkıda film müziği olarak yer aldı.

Sanatçı 1972 yılında son 10 yılın en sevilen 10 şarkısı adında 10 Türk sanat müziği şarkısından oluşan albümü çıkarmış, albüm 100 bine yakın satarak rekor kırmıştır. Yine bu albümde yer alan şarkılar, çeşitli Türk filmlerinin film müziği olma özelliğini de göstermektedir. 1973 yılında ise Emel Sayın 73 ve sonraki sene yılında ise Emel Sayın 74 müzik albümünü yayınlar. Modern folk üçlüsüyle Hasan Cihat Örter'in düzenlemelerini yaptığı İstanbul Şarkıları adlı müzikal çalışmaları da bulunur. Yapı Kredi Bankası destekli albüm çalışması yapmaya bu dönemde başlar.

Sanatçı 1966 yılında 21 yaşındayken ilk eşi İsmet Kasapoğlu ile evlenmiş, 1975 yılında boşanmış, 1976 yılında yeniden evlenmiştir. Yine İsmet Kasapoğlu'yla 1979 yılında yeniden boşanmıştır. Sayın 1970'li yıllarda Tarık Akan'la 4 yıl boyunca aşk yaşamış, Mavi Boncuk filminin çekim aşamalarında başlayan yakınlaşmayla ilgili Tarık Akan daha sonraki yıllarda yaptığı bir röportajda Sayın'la birlikteliğine dair soruya, Emel Sayın'ın zirve olduğu yıllardı. Şarkıları, fiziği, sıcaklığıyla etkileyiciydi. Bu sıcaklık gerçek hayata da taşınmış olabilir. Bunu inkar etmenin bir anlamı yok, ifadelerini kullanır. Emel Sayın'sa yaptığı bir açıklamada Tarık Akan'ın adını vermeden ondan sonra hiç aşk yaşamadım ifadelerini kullanır. 78 yaşındaki sanatçı yaşamına hala İstanbul'da devam etmektedir.

Şimdiki sanatçımızsa büyük bestekar Saadettin Kaynak. Yalnız sanatçımızın bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

Sanatçı aslen Rize'nin Derepazarı ilçesinden olan Ali Alaaddin Efendi ve Havva Hanım'ın oğludur. 1895 yılında İstanbul'un Taşkasaba semtinde doğan Saadettin Kaynak, sesinin güzelliği nedeniyle henüz 10 yaşındayken hafız olmuştur. Öğretmenleri Hafız Melek Efendi, Kasımpaşa Küçük Piyale Camii İmamı Hafız Cemal Efendi, Neyzen Emin Dede ve Muallim Kazım Uz'dur. Dini müzikle din dışı müziği birlikte yürütmüş, ilk bestesi olan Hüzzam şarkısı Hicran-ı Elemi 1926 yılında yazmıştır. Sanatçı döneminde Türkçe ezan seslendiren imamlardan da biridir.

Sanatçı tüm yaşamı boyunca 42 farklı makamda 350'ye yakın eser bırakmıştır. 1940 ve 50 yılları arasında 80'in üzerinde film müziği bestelemiş, 1955 yılında ise felç geçirmiştir. Hafız Saadettin Kaynak, 3 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da Haydarpaşa Numune Hastanesi'nde hayata gözlerini yummuştur.

Bestekar Saadet'in Kaynak vasiyetinde şöyle der. Bu evde benim bir pardösüm, iki kat elbisem, bir bavulum, bir radyom, bir buzdolabım var. Bunları Gülfiye'ye bırakıyorum. Benim evimde birikmiş param yoktur. Emri hak vaki olduğu zaman sıra servilerdeki apartmanımın 1-3-9 numaralı dairelerinden kiralar alınıp cenazemin teçhis ve teklifine sarf edilsin. Cenaze namazım Nuru Osmaniye Camii Şerifinde kılınsın. Merkez Efendi'de kabrim hazırdır. Kabir taşımı Gülfiye yaptırır. Yazılacak şey şudur. Sultan Selim Camii Şerifi Baş İmamı ve Sultan Ahmet Camii Şerifi İkinci İmamı ve Hatibi Meşhur Bestekar Hacı Hafız Saadettin Kaynağ'ın ruhuna Fatiha.

Sanatçı Saadettin Kaynak, vasiyetinde sözü geçen sıra servilerdeki apartmanı varlık vergisiyle zor duruma düşen bir vatandaştan satın alır ve ölünceye kadar eski sahibinden kira almaz. 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Kim bilir hangi gönüldür durağım.
1: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
2: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cahit Berkay'la karşınızda olacağız.

1968'de Alagöz Orkestrası bateristi Engin Yörükoğlu'yla Moğollar adlı rock grubuna gitarist Tahir Nejat Özyılmazel'in yerine girdi. Grubun ilk dönemlerinden besteleri Aziz Azmet ve Murat Ses ikilisi yaparken, Azmet'in 70'te gruptan ayrılmasıyla Cahit Berkay besteci kişiliğini ön plana çıkardı. Berkay'ın ön plana çıkmasıyla grup psychedelic rock ve rock and roll yerine daha folklorik ve Anadolu rock adı verilen tarza yöneldi. Cahit Berkay gitar dışında bağlama, cura ve yaylı tamburda çalmaya başladı.

Cahit Berkay, bestesi Dağ ve Çocuk'la popülariteleri arttı ve 71'de yeni bir grup arayan Barış Manço'yla çalmaya başladı. Bir yandan da solo kariyerine devam eden grup, aynı yıl Dances et Rhythms de la Turquie albümünü çıkardı. Çoğunluğu Murat Ses bestelerinden oluşan bu albüm, Fransa'da French Academy Charles Cross Grand Prix ödülünü aldı. Bu ödül sonrası Manço'dan ayrılan grup, kendi kariyerlerini devam ettirmeye karar verdi.

Moğollar Barış Manço döneminden sonra solo 45'likler yanında Selda Bağcan, Cem Karaca ve Ali Rıza Binboy'la da çalıştı. Karaca'nın en önemli şarkılarından Namus Belası kaydedildi. 75'te Berkay yeniden Paris'e döndü. Eski grup arkadaşı Engin Yörükoğlu'yla Moğolları ikili olarak devam ettirdi. 75'te neredeyse hepsi Berkay bestesi olan Hit It Sun albümü yurt dışında piyasaya çıktı. Bunun başarısıyla Berkay ve Yörükoğlu 1976'da klasik Türk müziği eserlerinden oluşan Encepliğimd Kapadokya albümünü çıkardı. Ancak albüm çok az satış rakamlarına ulaşabildi.

1993'te toplanan imza kampanyasıyla Moğollar yıllar sonra tekrar bir araya gelmeye karar verdi. Grup bir yıl sonra Moğollar 94 albümüyle geri döndü. Önceki dönemlerden farklı olarak politik ve çevreci mesajlar verilmeye çalışıldı. Şarkıların çoğu Cahit Berkay'a aitti. Ayrıca Berkay bu albümle birlikte vokalleri de geçmişti. Berkay'ın söz yazımında Turgut Berkes'le çalıştığı 96 tarihli 4 Renk ve 98 tarihli 30. Yıl albümleri de 1994 albümü tarzında.

Berkay, Moğollardan da önce 1965'te Buzlar Çözülmeden filminin müziğini Şahin Gültekin'le bestelemişti. Moğolların son döneminde ise Berkay, sinema filmleri için müzik yapmaya odaklandı. 75'te film müziğine başlayan sanatçı, aynı yıl ilk ve tek solo 45'liği Teşekkür Ederim Babaanne filminin müziğini yayımladı. 76'da düzenlenen 1. İstanbul Film Festivali En İyi Film Müziği ödülünü Ben Sana Mecburum filmine yaptığı müzikle kazandı. Selvi Boylum Al Yazmalı'nın filmine yaptığı müzik çok beğenildi. 15. Antalya Film Festivali'nde En İyi Film Müziği ödülünü Fırat'ın Cinleri filmine yaptığı besteyle aldı. Altın Portakal'ı bu ödülden sonra 3 kez daha alan Berkay, 2009'a dek 162 tane film ve dizi müziği, sayısız da reklam müziği bestelemiştir.

Sinema dışı müziklere uzun süre ara veren Berkay, sadece 1980'de Zülfü Livaneli'nin Günlerimiz albümüne iki şarkıyla katkıda bulundu. 87'de arkadaşı Cem Karaca'nın ülkeye dönmesinden sonra onunla çalışmaya başladı. 1990'da Karaca, Berkay ve Uğur Dikmen Yiğin Efendiler albümünü çıkardı. Aynı yılın Temmuz ayı Cem Karaca'nın seslendirdiği Cahit Berkay'ın bestesi Kahya Yahya 1990 Kuşadası Altın Güvercin Müzik Yarışması'nı kazandı. Üçlünün ortaklığı 92'de Nerede Kalmıştık albümüyle devam etti. Albümün çıkış şarkısı Cahit Berkay bestesi Rap Diye Rap Rap oldu ve daha sonra birçok kez farklı sanatçılar tarafından yorumlandı. 1999 tarihli Bindik Bir Alamete albümünde de Cem Karaca'ya eşlik etti.

Moğolların yanında solo kariyerini de devam ettiren Berkay, 1997'de ilk film müzikleri albümünü çıkardı. Bu albümün 99 ve 2001'de devamı geldi. 2002'de çıkan Gitarın Asi Çocukları adlı toplama albümde Dörde Özlem şarkısıyla yer aldı. 2005'te Sinema Bir Mucizedir film müziği albümünü yayımlayan sanatçı, 2007'de Grup Zan'ı kurdu ve Toprak albümünü yayımladı. 2009'da en son albümü Yağmur'dan Sonra filminin müziklerini albüm olarak yayımladı. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Cahit Berkay'la karşınızdaydık. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.

Bir kokusu vardır akşamın ve toprağın. Candan geçirir insanı yaşama düşman yalnızlığın. Bilirim tutarsızdır tuttukların, bağıra bağıra bağrına bastıkların. Bilirim sadece uykularla sınırlıdır ayakta uyutulduğunu unuttuğun anların. İntihar ediyorsun belki rüyalarında. Belki de biri öldürüyor seni sıkarak avuçlarında. Korkuyorsun. Korkuyorsun ölümden de, yaşamaktan da. Olmuyor ikisi de. Ne yaşam beliriyor yüzünde, ne ölüm alıp başını gidiyor sessizce. Her gün biraz daha ölerek yaşıyorsun. Her gün yaşayarak biraz daha ölüyorsun. Her gün biraz daha. Keşke yapabileceğim bir şey olsa. Bir şey olsa seninle ölmek dışında.

0: engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
1: Radyo Radar 91.8.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
2: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
3: Radyo Radar 91.8.